patlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azal.

Dünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
2: Müziğini bil.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı. İran basını İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığını bildirirken ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak bu hafta Katar'da görüşeceğini yazdı. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde 32 yaşındaki şüpheli aracına bindiği kadını bıçakla istediği adrese götürdükten sonra parasını ve kolyesini aldı. 5 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltında. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobil devrildi. Kaza sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü aşarken hafta sonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişi kurtarıldı. Güney Afrika'da yapılan yeni bir araştırma, insan atalarının ateşi yaklaşık 1.8 milyon yıl önce kullanmış olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, ateş kullanımının bilinen geçmişini yüz binlerce yıl geriye taşıdı. Avrupa'da tarihin en şiddetli sıcak dalgası yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana sıcaklık kaynaklı 1300 ölüm olduğunu bildirdi. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta Türkiye'ye geliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bazı yerlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
0: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next. Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İkinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
6: Şimdi tüm mutfaklarınızı...

0: ne diyor? Loop'tan mı diyor? Ne diyor? Loop'tan zamandır mı?
1: Çoktan zamandır.
0: Yani çoktan zamandır.
1: Uzun zaman.
0: Çok uzun zamandır. Çok teşekkür ederim.
1: Çok eskilerde.
0: Çok teşekkür ederim. Engin bilgilerinizle yine haftaya karşıladık. Çoktan zamandır diyor Hande Yener şarkısında. Efendim burası Alem FM. Karşımızda Türkiye radyolarının en çok bilen insanı. En muazzam insanı. IQ 200'ün üstünde. 6 bağımsız kuruluş tarafından tespit edildi. 200'ün üzerinde yani 201. Sayın hocamız. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Beton oluyor. Arada beton oluyor. Çok şahane gördüm sizi.
1: Gayet iyi Fethi Fatih'im. Ben sizi daha şahane gördüm biliyor musunuz?
0: Biraz yandım evet.
1: Bayağı bir yanmıştınız ya. Ne evet. Yaptınız öyle ya?
0: Şeyde güneşin altında kalınca insan yanıyor tabii.
1: Bayağı bir süre bayağı kalmışsınız bir muhtemelen evet. Sevgili Yıldırım. Ve balıkçılık mı?
0: Balıkçılık işleri.
1: Balıkçılık işleri mi?
0: Gözlük izleri falan var ya.
1: Var ya bak, şu gözlüğünü bak, bak. Artık çıkart be adam. Ya
0: ama gözüm bir şey oluyor hocam.
1: Ama bu kadar böyle çizgiyle gezilmez ki ya.
0: Tamam hocam özür dilerim.
1: Bir dahaki sefere orayı şey yap sevgili. Yani, tam o çizginin olduğu yere şey sür.
0: Neyi?
1: Güzel yakıcı krem sür.
0: He,
1: tam çizginin
0: o zaman
1: olduğu
0: yakıyor.
1: Yere orayı yak güzelce.
0: Şimdi sürsem olur mu yakıcı krem?
1: Şimdi kim
0: yakacak? O yakıcı bu? Kremler. Sürebilir miyim?
1: Sürebilirsiniz ama güneşi almanız gerekiyor.
0: Ha.
1: Güneşi almanız gerekiyor.
0: Ya ben güneşi de tam karşıma almışım. Yandım kollarım mollarım baksanıza ya.
1: Vallahi bayağı yanmışsın
0: sevgili. Halk arasında amele yanarı diye söylenen.
1: Çizgili
0: çizgili. Çizgili
1: çok güzel olmuş ya.
0: Çok güzel
1: çok
0: oldu.
1: Çok güzel oldu. İki çok... hafta sonra tatile çıktığınız zaman sevgili Yıldırım o çizgileri ortadan kaldırırsınız diye düşünüyorum.
0: Kendi kalkar diye düşünüyorum.
1: Kendi kalkmaz. Keşke öyle olsa kendi başına. Ona bir etki lazım, dışarıdan bir etki gerekiyor.
0: Yoksa olmuyor mu?
1: Yok olmaz.
0: Krem
1: olmaz,
0: mi süreceğim olmaz, krem. Yani?
1: Tam oraya yakıcı krem. O yakıcı
0: kremler. Ya yapma. Hocam Büyükçekmece sahile gittik.
1: Evet.
0: Orası bayağı Bodrum. Ben ilk defa gidiyorum.
1: Bodrum.
0: Bir güzel.
1: Kalabalık
0: insanlar
1: güzel.
0: Bir yüzüyor.
1: Evet çok.
0: Sahilden sürekli anons. Değerli vatandaşlar dubaları geçmeyin. Dubaları geçmeyin. Sürekli böyle bir anons var.
1: Var mı peki uyan var mı kurallara?
0: Ya kim
1: yok, yok kim herkes değil mi? Herkes ölümün pençesinde.
0: Ya vallahi billahi.
1: Gidiyordu bir boğulayım da haberlere çıkayım.
0: Vallahi öyleydi yani ama güzel sahilmiş. Ya
1: güzel harika.
0: Sahili.
1: He, sen yüzme maksadıyla gittin aslında. Yok, kano yok, mano işleri.
0: Kanoculuk işleri.
1: He, kanoculuk işleri. Ha. Kanoculuk arkasından balıkçılık.
0: Ama şeyden yıldık hocam artık gerçekten buradan uyaralım. Kano falan almayı düşünenler varsa.
1: Evet.
0: Bunu bilerek alsınlar. Herkes kaç para bu diye. Yıldım artık. Yıldım.
1: O kadar çok fazla geldi diyorsun. Ona şey
0: ya ucuz bir şey pahalı da değil. Hani öyle
1: atlada bir şey. Şekli falan görüntü güzel ya sevgili Yıldırım. Görüntü güzel şimdi. Uzun bir şey. Görüntü güzel. Elde kürekler.
0: Merak ediyorum.
1: Baktığın zaman merak ediyorsun.
0: Hani mahalle zengin bir abi gelir ya. Arabası çok iyidir.
1: Evet.
0: Biz camdan kadranına bakarız. Kaç yapıyor bu diye. Sonra abi geldi deriz ki. Abi bu araba kaç para? Aynı onun gibi.
1: Bunlara sorarız.
0: Sorar.
1: Soruldu sana da.
0: Herkes soruyor. Denizde soruyor, karada soruyor. Oğlum ucuz bir şey lan bir şey değil diyorum ben.
1: Bir de bu motorlu poşet olsa seninki. Bu yani, bir de poşet. Motorlu olsa.
0: Bir de motorlu olsa.
1: Motorlu olsa bir
0: de. Güzel olur değil mi?
1: Öf.
0: Siz ne yaptınız hafta sonu?
1: Hafta sonu ben de sevgili Yıldırım. Şarköy. Cuma gidildi, pazar dönüldü.
0: Bu kadar basit anlatmayın. Yani bu kadar, bunu kadar. Artık yayında anlatacak bir seviyeye getirin.
1: Yok sevgili Yıldırım yani.
0: Şarköy'e gittim geldim. Ya hiç mi bir şey yaşamadınız sayın
1: hocam? Radardan kaçıyoruz başka bir şey yok yani.
0: Hikayeniz bu mu radar mı?
1: Radar yani başka bir şey yok. Orada radar var, polis noktası hala ileride var mı? Evet var işaretle.
0: Google'da.
1: Bunlar yani gidiyorsun denize giriyorsun. İki denize girdik güzel oldu. Sezon açılışını yaptık.
0: Aa güzel.
1: Açılışımızı yaptık.
0: Islattınız mı?
1: Güzel ıslattım. Sırılsıklam oldum sevgili Yıldırım.
0: Çok güzel harika.
1: Sırılsıklam her yerim. Her yeri baştan aşağı. Daldım bir de sevgili Yıldırım.
0: Nereye daldın?
1: Daldım denize daldım yani.
0: He.
1: Denize daldım. Yok insanlara dalmadım.
0: Kavga falan
1: kavga
0: vardı.
1: Kavga yok asla kavgaya karşıyım. Kavga neredeyse oradan kaçarım ben.
0: Neden?
1: Ya sevgili kavga gürültü güzel şeyler değil.
0: Yanınızda çocuğunuzu dövdüler mesela şey yapıyorlar.
1: Asla falan. Kimseye herkes. Bir de öbür yanağını uzatırım çocuğum.
0: Şuraya da vurabilir miyiz? Şuraya da bir de. Siz kavga sevmiyorsunuz.
1: Yok bana bir vurana ben iki daha vur derim.
0: Öyle bir insan.
1: Tabii sans. Yani öyledir ya hani bana bir adım atana ben iki adım atarım derler ya aynısı.
0: Neden korkuyorsunuz ve kavgadan bu
1: iyilikte bu
0: kadar?
1: Yapılıyorsa kötülükte niye yapılmıyor?
0: Tamam kavgadan niye bu kadar kaçıyorsunuz onu anlamadım.
1: Ya sevgili Yıldırım ben yüzümle para kazanan bir insanım.
0: Ya,
1: bu surat, bu güzellik
0: evet.
1: Zarar görsün istemiyorum.
0: Bu mu?
1: Bu.
0: Oğlum sen yüzünde kazanıyorsun bu bir.
1: Ben mesela pedikür güzeliyim, manikür güzeliyim. Allah korusun.
0: Dinle beni bir.
1: Sen bir... ama bir şey olursa.
0: Sen bir kere yüzünde para kazanmıyorsun bu bir.
1: Olur mu? Kamera açıyorum burada.
0: Ne yapıyorsun?
1: Kamera açıyorum. Burada kamera açıyorum. E bu tamam. Açtığım kameralar Alem Efem'in sitesinde yayınlanıyor.
0: Tamam,
1: bunlar hep para dönüşü.
0: Bunlar hep para.
1: Para para bunlar.
0: Bunlar senin benim maaşımla gidiyor. Sera günaydın bebeğim.
2: Günaydın abicim.
0: Nasılsın bebeğim?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok tatlı ya. Şunun yalandan makas alır mısın?
1: Alıyorum.

0: geçer.
1: Ya sözlerde böyle bir Tarkan havası alıyorum. Bu
2: olabilir mi? Tarkan olabilir mi? Tarkan olabilir mi sevgili Yıldırım?
1: Ben size soruyorum.
2: Gitti yarısı canımın dediği nedir sevgili Yıldırım? Gitti yarısı canımın. Ne zaman yazılmış?
1: Gitti. Var bir tarih kafamda mı?
2: Bir şey var. Ben de giriyorum. Sanki 8-9 yaşlarında.
1: Gitti yarısı canımın.
2: Farklı ifadesi de olabilir.
1: Evet. Sözleri bir inceleyebilir miyiz? Rain Man, sen var ya.
2: Evet.
1: Sözler enter. Evet.
2: Sen var ya.
1: Bak bakalım sözleri. Baktık. Tarkan havası seziyorum değil mi Sena? Sen de seziyor musun?
2: Hemen bakıyorum. Lyrics.
1: Bak bakayım.
2: Evet, sözleri açtım sevgili Yıldırım.
1: Ne diyor?
2: Baştan başlayayım mı?
1: Başlayalım.
2: Giden gidene vurgun vurgun üstüne. Atacaksın illa beni korunun içine.
1: Oo.
2: Korunun dediği.
1: Koru yani alevinin
2: koru alanı. Koru ormanlık alan koru olur.
1: Hayır. Hayır oğlum. Korunun yani. Korunun diyor.
2: Yani, korunun içine.
1: Korunun içine mi doğru korunun?
2: İçine gir. Tulum yani, gibi bir şey.
1: Tulum gibi. Şunun içine girenin korunun içine. Çünkü her şey olabilir. Yani, saldırıya açık bir alandaysa demek ki.
2: Korunun
1: içine. Korunun baştan diyor. Alalım.
2: Alalım. Giden gidene vurgun üstüne. Atacaksın illa beni korunun içine.
1: Korunun içine.
2: Yok mu düz yolun?
1: Nasıl? Bana mı dediniz?
2: Yok mu düz yolun, ne çok taşın çukurun?
1: Ya bu şu Edirne yolunu söylüyor.
2: Malkara
1: yolunu.
2: Daha çok Malkara.
1: Dolambaçlıdır.
2: Stabilize.
1: Dolambaçlıdır, o yüzden tabii. Şeydir yani.
2: Açacaksın illa aramı sadedimle. Sadedimle. Sadetim. Ne bu?
1: Bilmiyorum.
2: Sadedimle.
1: Sadedimledir. Hani, sadetimle.
2: Sadetimle mi, sadedimle mi?
1: İkisi de olur.
2: İkisi de olur. Ön nakarat kısmına geliyorum.
1: Tamam buyurun.
2: Dönünce sele... Gölde, gel de gözyaşımı sil biraz.
1: Tamam artık önünce okumayın sene. Bence yeter bitirin bir yerde çünkü okuyamıyorsunuz.
2: Tut kaldır bir bağrına bas diyor.
1: Tarkan ya kesin Tarkan. Kesin, kaldır, Sena kimin bak. Sözler?
3: Tarkan'ın abicim.
1: Aa,
2: Tarkan mı bu?
3: Evet.
1: Ben şok. Tarkan Reymen'e şarkı mı vermiş?
2: Yok belli ki yok kaçarım çok olacak yine
1: burası
2: hasarım.
1: İşte.
2: Of sen var ya sen az değilsin.
1: Sin aşk.
2: Tarifi zor bu acının gitti yarısı canımın. Of sen var öyle ya sen çok kötüsün aşk.
1: Tarkan ya.
2: Çok iyi sözler ya.
1: Ama Tarkan. Tarkan Reymen'e niye şarkı veriyor acaba?
2: Onlar bir şey mi yaptı sevgili Yıldırım? Bir ortaklaşa bir şeyler yaptılar galiba. Ne kadar aldı acaba?
1: Bilmiyorum ki.
2: Ücretsiz vermemiştir diye düşünüyorum.
1: Yok canım şimdi ben Tarkan olsam kimseye ücretsiz vermem.
2: Asla. Tarkansın ya.
1: Tarkansın abi.
2: Tarkansın. Kim
1: imaj
2: gelirse gelsin.
1: İmaj için en azından.
2: Kim gelirse gelsin. Ajda Pekkan gelse bile.
1: Verilmez.
2: Verilmez sevgili. Verilmez.
1: Ama sözler hani.
2: Çok değişik ya. Geçti yıllarım acımı keserek.
1: Evet.
2: Yani.
1: Evet. Ya ne bileyim. İlginç.
2: Güzel ya işte okuma tarzıyla falan Tarkan'ı da bir andırmış.
1: Bir inceden andırmış.
2: Evet inceden andırmış. Evet. Yolu açık olsun Reynmen kardeşimiz.
1: Yolun açık olsun Reynmenciğim.
2: Sen var ya.
1: Sen var ya sen aşk. Evet. Tamam hadi bakalım.
2: Haydi.
1: Araya gidiyoruz.
2: Haydi buyurun Fatih Bey.
1: Sevgili dinleyiciler kısa bir ara dönüşünde şov devam eder. Burası Alem Efem. Saat 9'a kadar beraberiz bir aksilik olmazsa. Ayılamayanlar varsa bir yüzüne su çarpsın, kendini bir tokatlasın, kendine gelmeye çalışsın. Onun haricinde bizim radyodan imkanlarımız kısıtlı. Ancak konuşarak.
2: Buraya kadar.
1: Evet. Bu kadar. Kendinize fiziksel müdahalede bulunabilirsiniz efendim. Hazır mısın?
2: Hazır.
1: Hadi bakalım. Hadi. Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Ayrılmayın.
4: Bu bir reklamdır.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
6: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğur.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
3: Pronto, Pronto Tur.
6: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Umran Oto
1: Ekspertiz. Tablet deyince vatan.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: gelecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Bir dönem ülkemizde faaliyet gösteren, sonra kepenklerini kapatan grup Modal. Galiba bu kızcağızı bırakıp yurt dışına kaçmış grup elemanları. Bu kızcağız da çok üzülüyordu. Neydi bu kızcağızın adı ya? Langıda Langlandı da söylüyordu bu. Neydi?
1: Geldi şimdi hatırladım.
0: Elif.
1: Langı. Langıda Langland Samsak Tövbe.
0: Kimdi bu modelin şeyi? Solisti. Bende yok.
1: Bende
0: yok. Sen. Mı? Ne? Kızın adını sor.
1: Buldun mu?
0: Neydi?
2: Fatma Turgut
0: abi. Fatma Turgut. Ha, Elif tamam, değil. Aynen yani. Elif yok. Elif değil. Evet, güzel bir eserdi. Çok teşekkür ederiz Model grubuna. Var olsunlar. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz efendim.
1: Yolculuklar tatilciler.
0: Fatih Bey, dün tesadüfen karşıma Osman Krause'nin programına katıldığınız yarışma çıktı. Çok gençmişsiniz diyor. Vallahi.
1: O kadar eski değil ki ya. Yok, o görüşme programı. O kadar hani çok gençsiniz diyebileceğiniz kadar eski değil. İki senelik bir şey galiba.
0: Ben şimdi
1: yıldır
0: daha genç ve daha bronzum. Şimdi görmeniz lazım beni.
1: Şu an acayipsin.
0: Bazılarına yaş yakışıyor, bazılarına yakışmıyor. Hocam size mesela yaş yakışmıyor.

0: Bana yakışıyor ama.
1: Oh, yapma.
0: Hep böyle duyuyorum. Yapma, yapma. Hocama yakışmamış ama size yakışmış diyorlar.
1: Yaştandıkça çünkü güzelleşenlerden misiniz sevgili Yıldırım?
0: Tabii bir 10 yıl önce benim tipi gördün. Bu nedir dedin. Sen dedin.
1: Ya şimdi şu anki tipimize de 5 sene sonra belki bilmem ne bilmem ne diye laf edeceğiz sevgili Yıldırım. İnsan her geçen sene kendi tipiyle dalga geçiyor.
0: Değil mi?
1: Bak
0: değil
1: eski mi fotoğraflara.
0: Değil mi?
1: Her geçen sene.
0: Ne
1: geçen
0: seneye
1: bak.
0: Ya.
1: Çok değil, bir sene önceye bak mesela.
0: Bir gün önceye bak ya.
1: Bir gün önceye
0: bak yani.
1: Kendine şaşırıyorsun ya.
0: Ya geçen bir video paylaştın Instagram'da Alem Efendim.
1: Evet evet.
0: Sena'nın halini gördün.
1: Gördük Sena'yı.
0: O nedir öyle ya?
1: Ne olmuş Sena'ya ya?
0: Sena'ya ne?
1: Nereden nereye gelmiş ya?
0: Ne olmuş öyle hakikaten
1: nereden
0: ya?
1: Nereden nereye gelmiş ya?
0: Instagram'da Alem Efendim'in son videosuna bakın. Sena'nın haline bakın. Ondan 3 tane çıktı.
2: O Kubat, Kubat.
0: Kubat mı?
2: Kubat mı?
0: İnanılmaz ya. Nasıl değişmişse.
1: İnanılmaz bir değişim. Büyük bir değişim sevgili. Değişimin gerçek şeyi bu. Hali bu. Sena.
0: Sesin olgun geliyor demek istemiş diyor dinleyici. Çok teşekkür ederiz. İstanbul yol durumunu bir alalım mı?
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım şu anda %47'lik.
0: Allah bereket versin.
1: %47.
0: Fena değil.
1: Şükürler olsun.
0: Gayet boş.
1: Okulların kapandığı ilk gün.
0: Değil mi?
1: İlk gün.
0: Normal yani.
1: Normal sevgili
0: Peki,
1: Yıldırım.
0: Peki ülke genel hava durumu ne
1: ülke
0: durumda?
1: Ülke genel hava durumu mu sıcak, hava mı sıcak sevgili Yıldırım? Ama Avrupa gibi değiliz. Poyrazımızın etkisiyle beraber o şey yapmıyor bizde. Büyük sıcaklıklar bizde henüz o ejderhalar henüz gelmedi. Bu batı taraflarına özellikle. Ama sıcağız yani. İstanbul gün içerisinde mesela 35'lere kadar hissedilen sıcaklık çıkacak.
0: Ankara?
1: Ankara'ya bakıyoruz sevgili Yıldırım. Ankara ne alemde? Ankara gün içerisinde Ankara'da 33-34'leri görecek. Şu anda 20 derece mesela Ankara'da.
0: İzmir?
1: İzmir'e bakalım. İzmir. Neredesin İzmir? İzmir'de yakaladım. İzmir şu an 28 derece. İzmir'de mesela sevgili Yıldırım termometre kırmızı işaret koymuşlar. Sıcak, aşırı sıcak diye.
0: Ha, termometrenizi güneşe koymayın demek.
1: Koymayın o diyor, patlar diyor.
0: Patlar.
1: İzmir 40'ları, 41'leri, 42'leri görecek. Gün içerisinde hissedecek.
0: Bayağı yanıyoruz.
1: Hissedecek.
0: Evet, yanıyoruz. Artık sıcaklar geldi. Öyle zannediyorum ki bundan sonra
1: Akar gider.
0: Yukarı doğru devam eder.
1: Evet.
0: Biz bu arada Temmuz'un ortasına doğru izne ayrılıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir şeyi bağladınız mı diye soracaksınız. Bizi önden söyleyelim.
1: Evet. Ne vardı bizim bağladığımız yok. Ağustos'ta bağlamadık. Temmuz'da bağladık. 15 Temmuz haftası.
0: Onu
1: oradan
0: bağladık.
1: Bir gün bir gündür diye.
0: Çünkü bunlar işten ayrılınca lazım oluyor.
1: Güzel, kar ediliyoruz.
0: Kar ediliyor. Bu yüzden bir şey mecburen bağlamak
1: Düşün,
0: durumunda.
1: Düşün o kadar izin kullanıyoruz. Hala iznimiz bitmiyor.
0: Kısmet olursa da Ağustos'ta da kabotaj bayramını bağlayalım.

0: Günaydın, geç bile kaldınız, hemen çıkın tatil ediyoruz. Fatih Bey, dün İzmir'de duş alırken terledim diyor. Adana'da şemsiyeli yürüyüşler arttı demiş Funda.
1: Ya yollar Almanya'da yollar erimiş sevgili Yıldırım. Rayların içindeki derzler erimiş. Yemin ediyorum. Leipzig'te falan inanılmaz her tarafta erimeler var.
0: Abi bu demek ki kalitesiz malzeme mi kullandılar?
1: Bir tane koymuşlar, trafik ışığı erimiş. Trafik ışıkları var ya, lamba kırmızı, yeşil, sarı yanıyor.
0: Kırmızı sarıya mı erimiş?
1: O böyle erim, kırmızı sarıya turuncu olmuş. Yeni bir ışık geliyor galiba.
0: Abi.
1: Lambalar erimiş çünkü adamlar.
0: Alman disiplini, Alman şeyi, kalitesi diye bir şey vardır.
1: Vardır.
0: Malzeme dandik, ben sana söyleyeyim.
1: Ya malzeme dandik ya da sevgili Yıldırım şeye göre yapılmamış şimdi Almanya. Nerede diyor biz 45 derece sıcağı göreceğiz. 40 derece sıcağı
0: ya
1: göreceğiz.
0: Ya olur mu kardeşim? Bunun
1: 100 yıllık standart, rekorlar kırılıyor.
0: Bir standardı vardır ama bunun. Yani bunu koyarsın, dünyanın her yerine bunu satarsın.
1: Satarsın.
0: Almanya'ya de özel ışık mı yapılıyor? Bu yapılıyor, veriliyor.
1: Birçok yerde, yerde de sevgili Yıldırım şey, klimalara yasak getirilmiş biliyorsunuz.
0: Ne yasağı?
1: Almanya'da klimaya hayır falan gibi şeyler ya vardı. İngiltere'de klima, evlere klima takamıyormuşsunuz.
0: Sebep?
1: Sebep yasak sevgili Yıldırım. Sadece böyle şey, split klimalar var ya, hortumu böyle pencereden dışarı salıyorsun.
0: Bu karbon ayak izi falan muhabbeti
1: onun
0: mi?
1: Onun için. Hatta sevgili Yıldırım bir tane video vardı. Bir abi klimasını çekmiş video, 10 saniye evinin salonunda. Sadece klimayı gösteriyor. Altına da şey yazmış. Almanya'da markete gidip 2 euro eti gösterenlere gösteriyorum bunu diye. Siz klimasızsınız diye. Markete gittik, bakalım et kaç para diyor ya, 2 euro.
0: Özgürce klimamı açabiliyorum.
1: Açabiliyor. Belçika ne yapmış biliyor musun bir de bu Avrupa'daki sıcaklardan sevgili Yıldırım? Kıdemsiz personelin bulunduğu katta çalışan klimaları kapatıyormuş. Sadece müdürlerin ve patronların olduğu kattaki klimaları açabiliyor.

0: çalışıyormuş.
1: Bunlar delirmiş ya. Vallahi delirmişler ya. Ama şunu söyleyeyim.
0: Al sana Batı.
1: Klima klimadan ziyade şeye geçiyor insanlar. Vantilatöre geçiyorlar.
0: Vantilatöre çok fazla.
1: Dikkat ediyor musun?
0: Tavan vantilatörü satışları çok fazla arttı sevgili Yıldırım. İnanılmaz bir artış var. Bir de normal. Bir de bütün sosyal medyada tanıtımlar var. Bilmem ne markaları o bu. Herkes şeyi tanıtıyor. İşte su üflüyen, buhar üflüyen, bilmem ne yapan, dediğin gibi vantilatör ve fan satışları çok artıyor.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben de bunu yeni öğrendim. Daha denemedim yalnız. Sıcak havalarda arabanızı 3 saniyede serinletmek ister misiniz diye bir şey. Bir fizik sayfası.
0: Fizik.
1: Bir sayfa takip ediyorum. Böyle fizik kuralları ile ilgili hayatı hackleyen şeyler paylaşıyor.
0: Allah Allah.
1: Şöyle arabaya bindiniz ya, arabanız yanıyor. Çok sıcak mesela.
0: Tamam.
1: Hemen anında soğusun istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. Deneyeceğim. Ya o sayfanın önerdiği birçok şeyi yaptım. Oldu bu
0: tuttu
1: arada. Evet.
0: Çalışıyor.
1: Daha bunu denemedim. Şimdi hemen biz ne yaparız? Klimayı açarız değil mi?
0: Hemen anında dibine kadar.
1: İşte öyle yapmayın diyor. Soğutamazsınız arabayı öyle hemen.
0: Evet, 20 dakikada soğumuyor.
1: Şöyle yapıyorsun diyor. Oturdun ya.
0: Evet.
1: Şoför koltuğunu ve sağ arkayı açıyorsun camlarını. Sadece.
0: Şoför koltuğunu ve sağ arkayı.
1: Sağ arkayı açıyorsun.
0: Tamam.
1: Bir akış sağlıyorsun.
0: Evet.
1: Çapraz.
0: Klima açılmadı daha.
1: Daha açılmadı. Sonra şoför kapısını 3 kere açıp kapatıyorsun.
0: Evet.
1: Şaka değil. Oğlum gülme gülme.
0: Bak, buraya kadar çok iyiydin.
1: Hava çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçiş sağlıyor. 3 saniye içinde araba serinliyor. O sıcak hava dışarı çıkıyor. Dışarıdaki hava içeri giriyor.
0: Allah Allah.
1: Ama dışarıdaki hava da sıcak.
0: Ama en azından arabanın içi kadar değildir.
1: Değil. Tabii,
0: arabanın içi
1: tabii.
0: Bütün gün kapalı, cam, havasız.
1: Her şeye çözüm yok. Direksiyon sıcak, vites sıcak, torpido sıcak, ona çözüm
0: ona
1: yok.
0: Ona yapacak bir şey yok, ona ellemeyeceğiz.
1: Daha denemedim ya, bugün deneyeceğim.
0: Ben bakacağım. De deneyeceğim bakayım. 3 kere kapıyı açıp kapatacağım.
1: Hmm.
0: Derece olarak fark edilmez ama içerisinin sıcaklığı olarak vücut hisseder bunu.
1: Evet, etrafta kimsenin olmamasına özen gösterin. Çünkü o hareketleri yapan birine polisi arayıp alo.
0: Burada bir manyak,
1: burada bir deli var. Ben deliden korkarım.
0: 3 kere kapıyı açıp kapatıyorum. Totem. Sonra totem deriz.
1: Totem ya. Yapıyorum.
0: Totem yapıyorum. Yola çıkmadan önce klasik yaparım ben bunu.
1: Böyle bir şey duydum işte yani.
0: Bunun devamında 2 kere de bagaj kapağı deseydiniz çok iyi olacaktı ya.
1: Peki klima mı vantilatör mü Sayın Hocam? Çok zor sordum, farkındayım.
0: Çok zor soru sevgili Yıldırım. Çok zor soru ama ben evde ben vantilatörcüyüm. Tamam, vantilatörcüyüm.
1: Ventilator.
0: Evet, evde böyle. Klima beni yatarken rahatsız ediyor. Rahatsız niye? Ediyor sevgili Yıldırım. Titretiyor beni. Üşüyünce çekiliyorum.
1: Klimayı kendinize vurdurmayın canım.
0: Ya işte vurdurmuyorsun da ortamı çok soğutuyor ya.
1: Hmm.
0: Yani istediği kadar derecesini 25-26'lara ayarla. Fark etmiyor. Klima soğuğu diye bir şey var.
1: Var evet.
0: Klima soğuğu diye bir
1: yapay
0: şey var.
1: Yapay bir soğuk.
0: Evet, o yapay soğuk beni rahatsız eder. Ama klima... arabada olmuyorum rahatsız. Sürekli güneş geldiği için arabanın
1: tabii,
0: içine.
1: Tabii. Klima mı vantilatör mü?
2: Klima abicim.
1: Klima. Ben klimalı vantilatör diyorum. Yani klimayı bir de...
0: Bu şeyden hiç kullandın mı klimalı vantilatör dediğin? Hani bu içine buz küpleri ya da su koyuyorsun.
1: Kullanmadım da olan bir yerde bulundum.
0: Üflüyor böyle.
1: Çok güzel üflüyor.
0: Güzel mi onlar
1: çok
0: ya?
1: Çok güzel abi.
0: Çok pahalı birazcık ama onlar
1: biraz
0: ya.
1: Biraz hem pahalı hem şey meşakkatli, yani onunla uğraşmak.
0: Sürekli içine suyu kolu koyacaksın.
1: Buz koy, soğuk su koy, bilmem ne koy falan. Ama güzel. Klimanın soğuğundan mutlu olan var mı ya aramızda?
0: Var, Sena işte klima seviyor.
1: Hayır, mesela arabadasın.
0: Evet.
1: Hiçbir zaman tam anlamıyla derecesinde soğuduğunuzu hatırlıyor musunuz?
0: Yok ya, hep çalışıyor. Hep aynı hızda çalışıyor. Hiç
1: ya çok soğutuyor ya az soğutuyor. Böyle kıvamında.
0: Arada sürekli oynuyorsun. Cama vurdurayım. Az kenara vurdurayım.
1: Abi en güzeli cami kliması, bak ben sana söyleyeyim. Üstünde yazı da olur böyle.
0: Kocaman.
1: Görevliden başkası ellemez.
0: Şimdi camide alan da çok büyük ya sevgili.
1: Büyük tabii.
0: İçerisi yüksek, çok tabii. Yüksek. Orayı soğutması daha zor oluyor. Oranın soğukluğu tam ideal soğukluk.
1: Tam ideal
0: tam
1: soğukluk.
0: Tam ideal güzel soğukluk.
1: Ben öyle zannediyorum ki hocamız da kendine vurduruyor şeyi. Ne derler?
0: Klimanın
1: hutveye doğru.
0: Hutveye doğru.
1: Hutveye doğru. Yani bize için. De gelmiyor. Mis gibi. Cami soğuğu var ya, harikadır ya.
0: Harika. Duvardan sekerek geliyor.
1: Sekerek yani. Geliyor. Mis gibidir. Şimdi efendim bir ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Saat 7.41.
0: Tam vantilatör reklamı gelmez.
1: Tam buraya işte
0: tam
1: abi.
0: Buraya tam... yerleşecek işte. Buraya yerleşecek. Olmadı klima. Yerleşmeli yani.
1: Bir şey
0: boşluk
1: yani.
0: Var burada.
1: Bir şey.
0: Burada bir boşluk var sevgili reklam verenler. Bak Artık anlık hemen reklam müdürümüzü arıyorsunuz. O hemen bizi arıyor, tak yapıyoruz.
1: Sevgili Uğur'a seslenelim buradan, Uğur Derin Dondurucu'ya.
0: Uğur Derin Dondurucu'ya.
1: Bizi besleyin abi.
0: Öyle hemen beyler.
1: Buraya yapıştıralım
0: beyler,
1: bir şey ya.
0: Beyler hazır klimadan bahsediyoruz şak.
1: Klima mı yok? Derin Dondurucu'nun içine gir abi.
0: Var
1: gibi bir şey yani.
0: Var, Uğur'da her şey var.
1: Şimdi ara gidiyorum, aradan sonra devam. Bak demiş ki ofiste battaniyem var klima yüzünden. Servis mi çağırsanız acaba?
0: Var öyleleri ya.

0: sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: de bulacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ama dememek için ama sigorta.
3: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: rahatsız olur musun?
1: Şimdi dinleyicilerimiz kafa açan uzman plakaları gönderiyorlar. Var olsunlar ama. Ya bulamayan da zorlamasın be. Mesela Tanko. Kafa açan uzman. Yani K-A-U yerine KUA göndermiş. Demiş ki kombinasyonlar sayılıyor mu? Yani KUA. Kafayı uzmanı açar. Kendi yazmış. Kafayı uzmanı açar olur mu? KUA. Olmaz. Olmaz.
2: Bütün kombinasyonlar gelecek sonra. AKU, AUK.
1: Ya KSU geldi ya. Abi olmuyor mu dedi. Olmuyor dedik mecburen. Olmuyor dedik.
2: Yani olmaz. Olmaz.
1: Nasıl olsun? Nasıl olsun? Sena konserde miydi demiş Ercüment. Bilmem konserde mi? Sena konserde miydin?
3: Evet konserde. Ne konseri? Blok 3 konseri.
1: Blok 3 fanlı bir asistanımız var. insan asistanını seçemiyor. Sağlık olsun. Yani biz beklerdik ki bir Tarkan konseri, bir Kenan Doğulu konseri. Bir Sertap konseri. Ama
2: Şebo konseri, Şebo konseri olsun.
1: Ama gel gör ki bizimki blok 3'e gidiyor. Kaça gidiyorsun? Blok 3'e gidiyorum. Blok 3. Daire kaç? Senacığım ciddi misin?
2: Gitmiş konsere sevgili evet. Yıldırım.
1: Anlamadım.
3: Gittim abicim.
1: Benimle özgüvenli konuş. Şey bilete para verdin mi yoksa şey mi?
3: Verdim evet.
1: Bilete para da verdim.
2: Paralı bilet.
1: Gidiyor üstüne para veriyor.
2: O kadar tanıdığımız var nasıl
1: ya
2: para veriyorsun?
1: Ya sen radyoda çalışıyorsun Senacığım bilete para vermek nedir Allah aşkına ya?
3: Haklısın ama öyle denk geldi. İstiyordum Allah. Yani uzun zamandır istediğim bir
1: blok
3: şeydi.
1: Blok 3 için değer mi yani?
3: Değer evet.
2: Seviyor demek. Karşılığını aldı demek ki sevgili Yıldırım. Konser aldım, güzeldi. Evet.
1: Yani, hocam şey gibi düşün. Sizin için Sibel Can gibi düşün.
2: Ya, aynı
1: seviyor anladın mı? Aynı. Nasıldı konser?
3: Çok kalabalıktı. Yani 2 saat arabayı park edecek yer aradık öyle söyleyeyim. Hiç böyle bir kalabalık görmemiştim daha önce.
1: Şimdi kalabalık güzel olduğu anlamına gelmez ama bunun altını bir çizelim
3: yani
1: de.
3: Yani seveni çok var. Hani
1: çünkü
3: sadece ben
1: kaos,
3: de...
1: kaos şovu izliyorum.
2: O da kalabalık.
1: Ne biçim kalabalık.
2: O da kalabalık.
1: Ama?
2: O da kalabalık.
3: Güzel geçti, güzeldi.
1: İyi güzel. Beğendim. Sevdiysen.
2: Güzel.

0: Sevdiysen bile
1: okuyacaksın. Sevdiysen bize şey demek düşer.
0: Bir şey düşmez.
1: Düşer de demeyelim.
0: Bir şey düşmez. Sevmiş yani.
1: Blok 3. Vay be. Haftaya ne var mı gideceğim bir konser yoksa ben ayarlayabilir miyim?
2: Yok abicim.
0: Label falan bir şey ister misin?
1: Heyecan var istersen.
0: Heyecan var. Şey var.
1: DJ. Şey var şey al bunu beni gönder. Pat pat.
0: Kardeşim helikopter. DJ Dızzo var o da var.
1: Dızzo ne oğlum?
0: Vardır kesin vardır.
1: Öyle bir şey yok ya.
0: Vardır DJ Dızzo.
1: Neyse. Kendi hayatları sevgili dinleyiciler. Biz buradan çıktıkları andan sonrasına müdahale edemiyoruz. Hani 50 kere de söyledik yapma diye.
0: Gitme dedik. Gitme.
1: Demek ki kızcağız. Kendi artık özel hayatı.
0: İçten gelen seslerine sevgili Yıldırım cevapsız kalamamış. Yanıtsız kalamamış. Gideceğim de gideceğim. Nihayet gitti.
1: İyi git. Yani öbür gün çocuklarını anlatırsın. Biz de böyle hatalar yaptık.
0: Biz de Blok 3 konserine gitmiştik diye.
1: Yazık. Vallahi yazık.
0: Ya biz Sakoya gitsen neyse.
1: Ya hayır DJ Akman'a gitse anlarım ben. DJ Akman.
0: En azından biliniyor yılların Akman'ı ya. Yılların Akman'ı. Biz burada abi. 90'lı neslim sevgili Yıldırım. Büyüdüğü bir insandır DJ Akman.
1: Ya utanmadan bir de Uluslar Radyo'da sabahın köründe sorulan soruya doğru cevap veriyor. Evet diyor gittim diyor
0: gittim
1: ya.
0: Gittim ve paralı gittim.
1: Yo diyor. Abi artık.
0: Biletimi kendi cebimden diyor parayla. Bak müziğe bak.

0: Ama benim aradığım versiyon bu değil ya.
1: Bu yeni bir şey bu.
0: Ya, bu yeni abi. Başka bir şey. Bu. Benim
1: i̇şte
0: aradığım.
1: Gerçek bu.
0: Sevgili dinleyiciler, Label C5'e ona buna laf söyleyenlerin gençken dinlediği. Seninle ilk defa. Beraber mi hocam?
2: Beraber.
0: Oğlum, çocuk, kendi içine gir şarkını ya. Şarkının içine gir ya.

0: Yo, atlar.
1: 33 yaşında bir erkek olarak Manifest konserine gittim diye linçlendim diyor. Sami Bey yazmış efendim.
0: Sami.
1: Bunu masaya yatıralım hocam.
0: Yapma Sami.
1: Gidilmemeli değil.
0: Gidilmemeli sevgili Yıldırım. Belli bir yaştan sonra Manifest'e gidilmemeli sevgili Yıldırım.
1: Neden gidilirse sorun olur.
0: Sorun olur. Çünkü al işte bak sorun olmuş. Ne olmuş? Etraf tarafından linçlenmiş. Zorbalanmış.
1: Hani niye linçliyoruz? Ben bunu anlamıyorum.
0: Çünkü Manifest'in yaş aralığı var sevgili Yıldırım. 0-8 arasıdır.
1: Hocam biraz küçük olmadı mı ya 0-8?
0: Hadi bir yani 9 olsun.
1: Sıfırdan niye başlattınız ya?
0: Sıfır en bebeği bile götürebilirsin Manifest'e.

0: Emircan İrek. Ulan bu şarkıyı çok sevdik ya.
1: İnanılmaz ya. Bu çocuk var ya sevgili Yıldırım bak. Bu çocuk takdiri hak ediyor sevgili Yıldırım.
0: Neyi hak ediyor?
1: Bu çocuk büyük takdiri hak ediyor.
0: Neyi?
1: Ya inanılmaz yani et diye sütlüye karışmaz.
0: Kimseye değil mi öyle bir tavrı var?
1: Kimseye el kol hareketi çekmez piyasada magazin.
0: Hakikaten magazine bulaşmaz.
1: Şarkısını çıkartır, vergisini öder, memleketine, vatanına, milletine faideli bir evlat olma yolunda. Geçtiğimiz günlerde sevgili Yıldırım komşularıyla konuştum ya.
0: Emircan
1: mı? Akşam 8'de uyuyor dediler.
0: Yok artık.
1: Müzik açmaz bir şey. Müzik açmaz, eve gelen giden belli değildir diye bir şey söz konusu değildir Emircan için diyorlar ya.
0: Abi böyle sanatçılara ihtiyacımız var
1: böyle
0: ya.
1: Böyle insanlara...
0: Müziğini yapıyor, uyuyor.
1: Uyuyor, yatıyor, uyuyor. 8'de uyuyor ya.
0: Uyanıyor
1: ya
0: normalde... mesela, uyanıyor. Emircan kalktın mı oğlum?
2: Efendim anneciğim kalktım.
0: Hadi şarkını yap. Tamam, kahvaltını anne. Getiriyorum
2: tamam,
0: ben.
2: Tamam son. Geçmiş. Şurayı bitireyim geliyorum anne.
0: Tamam yavrum tamam. Arkadaşların gelmiş kapıda çıkacaksın mı?
2: Ders çalışacağım anne çıkamam.
0: Ne dersi ya o?
2: Dersim var anne. Nota üzerinde bağlı çalışmalarım var.
0: Tamam annem, tamam
2: söyle
0: annem.
2: Öyle sen çocuklara.
0: Ama bir sokağa çık bir şey yap artık
2: akşam
0: Emircan.
2: Akşam ezanından sonra çıkmıyorum anne ben.
0: Efendim Nalan kızım. He. Emir iç veriyorum. Nalan.
2: Aha. Efendim Nalan. Efendim. Evet evdeyim. Şu an yeni kalktım. Annem kahvaltı hazırladı. Onun şeyden yiyeceğim bir şeyler yapmış. Maalesef ya şey yapamam. Çıkamam. Evet. Yapma. Sen bahçesin ben kasırga. Çiçeklerin kopar burada. Yapma Nalan. Neredesin? Karşıda. Ben karşının taksisiyim. Ömrünün hay aksisiyim. Olmaz Nalan. Dur kapat kapat bir şarkı geldi dur. Bak ben yara gibiyim gönlümde. Dur.
3: Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben.
0: Kısa bir ara saat başı sonra buradayız. Dönüşte çalayım mı bu şarkıyı?
1: Güzel olur. Güzel
0: ama iki Emircan olacak.
1: Abi olsun biz akıştayız ya.
0: İki Emircan bir penaltı yapar mı?
1: Yapar.
0: Tamam dönüşte bir Emircan daha. Nalan. Hadi burayı bir söyleyelim önce. 3,

0: falan.
1: Oğlum şarkı bilmiyorsun değil mi?
2: Biliyorum.
1: Vallahi bilmiyorsun.
0: Biliyorum. Sal beni gideyim diyor, ömrümde bir kara meleğim. Kara melek sevdim dedin, hiç sevmedin. Sen kimleri mahvettin? Kara melek.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı. İran basını İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığını bildirirken ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak bu hafta Katar'da görüşeceğini yazdı. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli ise adliyeye sevk

0: edildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde 32 yaşındaki şüpheli aracına bindiği kadını bıçakla istediği adrese götürdükten sonra parasını ve kolyesini aldı. 5 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltında. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobil devrildi. Kaza sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü aşarken hafta sonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişi kurtarıldı. Güney Afrika'da yapılan yeni bir araştırma, insan atalarının ateşi yaklaşık 1.8 milyon yıl önce kullanmış olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, ateş kullanımının bilinen geçmişini yüz binlerce yıl geriye taşıdı. Avrupa'da tarihin en şiddetli sıcak dalgası yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana sıcaklık kaynaklı 1300 ölüm olduğunu bildirdi. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta Türkiye'ye geliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bazı yerlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Dünya Kupası son 32 turunda bugün saat 23.30'da Almanya ile Paraguay, saat 20'de ise Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 31, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Teşekkür ederiz Emircan'cığım. Sağ ol canım.
2: Sağ ol Emircan. Dinleyicimiz yazmış sevgili yılım. Oha, orada Nalan dediğini hiç anlamamıştım. Şu an öğreniyorum diyor.
1: Nalan diyor orada, ne diyecek
2: ne,
1: ya?
2: Ne anladınız acaba yani? Na müsait, Nalan o anlamda mı?
1: Neyi?
2: Hani olmayan, lan olmayan, Nalan.
1: Na doğru, olumsuzdu.
2: Na olumsuzdu, ekili mi anlamadı?
1: Na müsait, müsait olmayan, olmayan. Nalan, lan olmayan.
2: Lan olmayan.
1: Belki bilmiyorum.
2: Öyle bir şey mi anlaşıldı acaba?
1: Dinleyici, halkımız çok şakacı.
2: Ya inanılmaz. Yani, ya, fazla şakada, çok şakacı milletiz.
1: Şakada hakikaten.
2: Bak biz de var ya, şakada başka bir seviyedeyiz.
1: Şakada iyiyiz abi.
2: Dünyada olmayan şaka türleri bizim memleketimizde, bizim halkımızda
1: ya
2: var.
1: Ya derler yani, olimpiyatları olsa bizim millet şeydir diye, kazanır
2: yarışır,
1: diye.
2: Yarışır ya, bizde var ya bak, literatürlere geçmemiş inanılmaz şakalar vardır. Başka memlekette bulamayacağın şakalar vardır.
1: Ne şakası mesela?
2: Mesela anlattınız mı Fatih Bey?
1: Ney?
2: Ney diye zurna.
1: Bu ne şimdi?
2: Enstrümantal şaka.
1: Kategori mi bu?
2: Kategoridir. Şakaların kategorisi vardır. Enstrümantal şakadır.
1: Var mı peki? Ney diye zurna gibi enstrümantal şaka bir tane daha?
2: Var sevgili.
1: Ne var?
2: Mesela keman yayı ile ilgili bir şey var. Ama onu... onu kaos şova sattım ben.

0: Ahmet Ersoy kızına selam istiyor çocuklar.
1: Selamlar. Adı nedir?
0: Adı yazmıyor. Ya bu aileler derin, niye böyle
2: derin,
0: ya? Derin. Yazıyor mu?
2: Derin, derin.
0: Aa, derin, derin. Derin, selam. Derin Ersoy. Vay, çok havalı.
2: Derin Ersoy.

0: Bu Nalan şarkısının sonundaki flütü duyunca ilkokulda Süper Baba çaldığımız günler aklıma geliyor. Flütle ilk çaldığınız şarkı hatırlıyor musunuz?
1: Flütle ilk çaldığım şarkı şeydir herhalde, Tohumlar Fidan'a.
0: Ben de Daha Dün Annemizi çalmıştım, hatırlıyorum.
2: Daha Dün Annemizin benim de.
0: Daha Dün Annemiz.
1: Tohumlar Fidan'a ya, benim oyu.

0: Yasin diyor ki eski şakanızı hatırladım. Yokluk insana şarkı yaptırıyor. Ali Güven'in yokluk zamanı yaptığı. Bütün kızlar güzel.
1: Askerde.
0: Sizin şakanız hocam, çok sevmiştik hakikaten.
1: Tezkere bir hafta var.
0: Komutanım bir şarkı.

0: Valla ben de flütle yılan hikayesi çaldıydım diyor. Hey yedi günler diyor
1: vay
0: be.
1: Vay
0: yılan
1: vay
0: hikayesi
1: vay
0: de
1: vay.
0: Değil mi? Çaldı
1: o da. O da çok çalınan şarkılardan bir tanesi.
0: O da. Millet flütle intro taksim falan yapıyor diyor. Nasıl yapıyorlar diyor ya.
1: Ya ne acayip insanlar var. Sokakta bir abiniz vardı ya flütle değişik şeyler yapıyordu.
0: Ya burnuna sokup çalan var ya.
1: İnanılmaz ya.
0: O çalıp bitiriyor değil mi? Burnunla çalıyorsun şu an.
2: Evet.
0: İnanamıyorum. Oğlum dur, bunu kaydetmemiz lazım. Bekle bir dakika dur. Ya bunu nasıl yapacağız?
1: Sağ delikle çalabiliyorum. Sol delik kapalı sevgili Yıldırım.
0: Dur bir dakika. Sen onu kaydedip bana... Oğlum çalıyorsun.
1: Çalayım mı? Devam edeyim mi?
0: Ağzına sokma onu artık. Tamam sus, ağzına sokma artık.
1: Berkant'tan geliyor Samanyolu.
0: Çal bakayım.
1: Dur.
0: Duruyorum. Tıkandı. Tamam oğlum artık yeter.
1: Deliği tutturamıyorum.

0: Tamam oğlum.
1: Be. Be. Be.
0: Senacığım bana atar mısın onu paylaşayım.
2: Çalmak ister misiniz Fatih Bey?
0: Şu an.
2: Bunun üzerine uyarı asalım. Burunla çalın da diye.
0: Oğlum buraya koysana akşam Serdar kesin çalar.
2: Çalar. Tam önüne koyalım. Önüne koyalım.
0: Ne buraya koyalım. Kesin yayında çalar. Çalar. Sevgili dinleyiciler akşam Serdar'a bir şey söylemeyin. Şey yazın. Abi flütle bize bir şeyler çalsın.
2: Herkes yazsın.
0: Örgütleniyoruz.
2: Serdar'a flüt çaldıracağız.
0: Hocamız burnuyla çaldı. O anlara dair enfes görüntüler. Birazdan Instagram Fatih Yıldırım com.tr hesabında. Belki gecede Serdar çalıp paylaşır. Madem bize ölmüyordun, rolde hep

0: dinleyici var ya hemen örgüt elemanı oluyor bak. Ama paylaşırsan Serdar görür.
1: Bakmaz o, bakmaz.
0: Hikayelerimi Serdar'dan gizledim, merak etmeyin. Instagram'da paylaştım Fatih Yıldırım.com.tr'den. Flüt, burunlu flüt. Burun ne diyelim adına? Burun resitali.
1: Burun resitali. Burut.

0: Efendim show devam ediyor. 8.18 yolda olanları yolculuklar. Bugün tabii okullar olmadığı için trafik çillop, sakin, güzel değil mi?
1: Bakalım daha rahat mı diyoruz?
0: Çiçek gibi bir trafik
1: evet.
0: Var.
1: Oh hayır değil.
0: Değil mi? Nasıl ya?
1: Yine 60'ı bulmuşuz.
0: Ulan sabah çok güzeldi.
1: Yine 60'ı bulmuşuz sevgili Yıldırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerde trafikle ilgili problem söz konusu sevgili Yıldırım. Şöyle ki kaza olabilir, araç arızası olabilir. Görünen o.
0: Evet. Sabah rahattı da şimdi birazcık şey olmuş.
1: Hafiften bir tıkanıklık var sevgili Yıldırım.
0: Tıkanıklık var.
1: Hafiften bir tıkanıklık var. Hafta sonu radyonuzu dinledim Fatih Bey.
0: Radyo mu?
1: Radyonuzu dinledim.
0: Radyo benim mi oğlum? Radyonuzu dinledim de ya. Hangi radyomuzu? Dijital radyolarımızı mı? Alem FM'i.
1: Şimdi hepsini sırayla geçtim sevgili Yıldırım. Bazı küçük aksilikler var. Onlardan bahsetmek istiyorum.
0: Aa ne oldu be?
1: Çok iyi çünkü. Çok iyi.
0: Aksilik diyorsun.
1: Aksiliktir bu. Çok iyi bir şey çok iyi gitmemeli sevgili Yıldırım. Ben böyle bir akış görmedim ya.
0: Eyvallah.
1: Ben böyle bir düzen görmedim
0: Esabla,
1: ya. Ben hayatımda böyle düzen görmedim.
0: Estağfurullah. Abartma.
1: İnanılmaz güzel akıyor.
0: Çocuklar ayarladı bu hafta
1: İnanılmaz
0: sonunda.
1: İnanılmaz güzel akıyor şarkılar.
0: İyiydi. Kendileri
1: tebrik
0: ederim.
1: Birbirinde geçişler, şarkılardaki uyumlar inanılmaz güzeldi.
0: Alem FM hit takımını tebrik edelim.
1: Tebrik edelim buradan. Bütün hit takımını tebrik ediyorum. Ara ara böyle dinleme şansım oldu uzun yollarda falan sevgili Yıldırım. Dijital platformlarınızı da dinledim.
0: Buradan duyuralım. Alem Portal yayınlandı.
1: Evet,
0: web sitemiz ve uygulamalarımız da var.
1: Orada Slow var. Slow'u dinledim. Güzeldi. Plaktan dinledim. O da çok güzeldi sevgili Yıldırım. Farabesk beni benden aldı.
0: Kendim... Farabesk benim son zamanlardaki favorim biliyor musun?
1: Farabesk
0: bir haftadır Farabesk dinliyorum. Fantezi ve Arabesk'in bir arada olduğu efsane.
1: Efsane içerikler.
0: Yani datasını da hocamız ayarladı onu söyleyelim.
1: Güzel şarkılar
0: yani
1: var.
0: Yani şarkıları siz seçtiniz. Evet, tamamını.
1: Atmosfer de çok iyi sevgili Yıldırım. Vallahi elinize ayağınıza sağlık.
0: Oğlum
1: ya.
0: Beraber yaptık.
1: Böyle mi?
0: Beraber yapmadık mı öyle mi diyor ya?
1: Güzel olmuş ama ya bravo.
0: Hepimiz yaptık.
1: Vallahi
0: beraber
1: güzel
0: yaptık.
1: Olmuş. Ellerinize, kollarınıza, ayaklarınıza sağlık.
0: Bir saate Beylikdüzü'nden Isparta Kule gişelere geldim. Kaza bela yok bilgi vereyim diyor. Bugün Doruk gelmedi mi diyor. Bugün Doruk gelmedi.
1: Doruk yok bugün.
0: Oğlunuz aranız mı yok? Niye getirmediniz?
1: Doruk yok yeter tamam da sürekli gelecek diye de bir kaide yok ki sevgili Yıldırım. Bizim de kendi kurulu düzenimiz var burada.
0: Tamam da çocuk burayı seviyor ama.
1: Seviyor. Fazla seviyor. Benden daha çok sevmesi benim canımı sıkıyor sevgili Yıldırım.
0: Burada çok rahat, çok konforlu. Manevra alanı geniş ya.
1: Geniş. Herkese salça.
0: Herkese salça.
1: Herkese salça.
0: Seviyor yani.
1: Yeter ki gelsin.
0: Peki. Eşim Rukiye'nin doğum günü diyor.
1: Rukiye Hanım doğum gününüz kutlu olsun efendim.
0: Hatay'dan Aydın'a sihir halindeyiz. Rukiye Hanım saygılar.
1: Saygılar sevgiler iyi yolculuklar.
0: Yıllarınız olsun. Mehmet Bey ne hediye aldı acaba?
1: Yola revan olunmuş. Aydın'a gidiyorlar belki hediye oradadır sevgili Yıldırım.
0: Aa olabilir.
1: Hatay'dan Aydın'a.
0: Aydın'a bir geliyorsun.
1: Hop köfteciye.
0: Yok oğlum daha büyük hediye bize. Be, arazinin önünde duruyor aşkım burayı sana aldım.
1: Burası bizim.
0: Doğum gününüzde size arsa alınsın ister miydiniz?
1: Çok isterim. Bak inanılmaz bir hediye ve ayrıyetten imar izni varsa var ya.
0: Aa o tadından yemez. İmar izni arsa. Of. Şurayı sana aldım.
1: İstediğini yap.
0: Ya sıra dışı hediyeleri geçmeyelim mi artık
1: İçelim
0: ya?
1: İçelim artık ya bu yani bu AVM'lerdeki kuyruklar artık
0: bitsin. Bıkmadık mı ya şu çiçekli deodorant
1: parfüm. Yıldız alalım gökyüzünden birbirimize.
0: Var o yapılıyor.
1: Yapılıyor evet ya.
0: Yurt dışında yapılıyor.
1: Orada satamıyorsun
2: Burada
1: ki.
2: Burada da var. Kuzenim almıştı eski sevgilisi Yıldız.
1: Satabiliyor musun onu?
2: Gökyüzünden bir yıldıza onun adını vermişler. Yok.

0: Abi çok özür dilerim ama bu ifadeyi kullanabilir miyim?
1: Buyurun, buyurun rahat.
0: Senacığım kullanabilir miyim? Kuzeninden bağımsız.
2: Ya yok bu... ayrıldı zaten hemen.
1: Hemen ayrıldı. Yıldız aldı ayrıldı. NASA ile takışmışlar.
0: Ya bu keri silkelemedir ya.
1: Yıldız satın
0: aldım.
1: Aşkım
0: sana yıldız aldım.
1: Nerede hani?
2: Sertifikayı dolamış.
0: Sertifikayı kim veriyor?
2: Kurdele takmış. Bilmiyorum bir firma.
1: Yani online herhalde alınıyor.
2: Ne olduğunu bilmiyorum ama çok pahalı. Para da vermiş. Doğum gününde getirdi böyle. Açtı o da bir şey bekliyor. Gökyüzünden işte birinin adına
0: size
2: ismini
0: yıldız
2: vermeyeyim.
0: Alındı.
2: Ha, evet.
1: Ya, ya temadan bir tane ağaç değilsin.
0: Bir faydası olsun.
1: Bir fayda arada git sula ya.
0: Peki bu yıldızları verenlerin bir ofisleri var mı hocam?
1: Yıldız nokta.
0: Hayır oğlum böyle Rami'de bir ofis bir şey.
1: Dükkan.
0: Var mı böyle bir
1: dükkan
0: şey?
1: Dükkan karşılığı yıldız verilir diye. Gel.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler sağ olun, hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: Merhabalar buyurun oturun efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Buyurun efendim, ne istemiştiniz?
0: Ya ben internette gördüm şeyinizi de.
1: Yıldız satışımız başladı.
0: Evet, yıldız satışı için geldim.
1: Evet buyurun, hoş geldiniz.
0: Vallahi farklı bir
1: hediye. Türkiye'deki tek yetkili firmayız, buyurun.
0: Buyurun. Bakayım bir belgeleri alayım.
1: Şöyle belgeler.
0: Şöyle alayım.
1: Şöyle buyurun.
0: Şöyle bakayım, evet.
1: Buyurun belgeler.
0: TSE damgalı.
1: Evet. Hepsi evet, cimere hep kayıtlıyız.
0: Evet. Yalnız ISU'da ödenmemiş 3 fatura mı diyor?
1: Yok onlar şey sevgili aidat aidat.
0: Aidat.
1: Aidat aidat.
0: Ya ben sevgilime yıldız almak istiyorum.
1: Tabii
0: ya.
1: Ki. Hemen, vallahi. Hemen şöyle karşı ekrana bakın, ben önümden açıyorum.
0: Tamam. Şöyle, ha görüyorum evet.
1: Hemen paylaştım.
0: Helal ekranı. Yıldız değil mi bunlar?
1: Tabii böyle? Bunlar helal, helal. Helal. Helal yıldız. Bize bakıyorlar. Orta Doğu'ya bakıyor.
0: Tamam şöyle bakayım.
1: Şöyle. Şurada hemen bak, ben bir zoom yapıyorum sağ tarafta, gördünüz mü?
0: Tamam.
1: Gördünüz mü? Şurada
0: evet, gördüm,
1: bir yıldız.
0: Gördüm.
1: Evet, şurada bir yıldızımız var.
0: Evet.
1: Onun yanındaki satılık, hemen onun dibindeki
0: kutup
1: satılık.
0: Kutup yıldızı var mı sizde?
1: Kutup yıldızları çok pahalı yalnız. Kutup yıldızları bir tane kaldı ondan.
0: Ne
1: en,
0: kadar?
1: En son Acun'a verdik onu.
0: Ne kadar fiyat ne?
1: Valla kutup yıldızında şöyle bir şey var. 125 bin.
0: Mark mı?
1: Dolar.
0: Ha dolar.
1: 125 bin dolar kutup yıldızı. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer isterseniz oraya gidebiliyorsunuz da. Yerleşebiliyorsunuz. Kutup yıldızının böyle bir özelliği var.
0: Tamam ben şu kenardaki ama yok o da çok parlamıyor ya. Biraz sönük gibi.
1: Evet o birazcık daha sönük. Diğerinin parlaklığından sönük kaldı birazcık normalde. Kızımız da iyi parlar yani.
0: Şu soldakini alayım ben.
1: Şu soldaki Hande. Evet, Hande yıldızın ismi Hande.
0: Tamam şöyle.
1: Hande. Şöyle işaretlediğim şu mu?
0: Şu evet.
1: Şu tamam hemen onu işaretliyorum. Bak o üstüne gelince fiyatı yazacak zaten.
0: Gördüm evet.
1: Evet 7200 dolar.
0: 7200 şöyle karttan.
1: Şöyle alayım.
0: Evet. Evet teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi hemen yıldızı üzerine ipotekliyorum.
0: Ama ödemeyi yaptım ben.
1: Tamam şimdi artık senin çıktığı bekliyoruz. Çıktıları alalım.
0: Tamam.
1: Evet sertifikanızı vereceğim.
0: İmza mı imza bir şey?
1: İmza alacağım, imzayı da alacağım. Evet, sertifikamızı çıkartalım.
0: Telefonum çalıyor çok özür dilerim. Efendim?
1: Şöyle.
0: Yok yok geleceğim birazdan çıkıyorum hayatım, bir sürprizim var sana da. Söylettirme bana ya.
1: Gizli kalsın.
0: Yıldız diyordun mu yıldız meselesi, onu aldım.
1: Link atayım mı?
0: Bir dakika bir saniye lütfen. Aşkım adamın yanındayım şey yapma yani. Yıldız aldım.
1: Ben çektim abi.
0: Aa, kapattı geri ver diyor.
1: Buyurun şu sertifikayı. Hakan kaşeyi ver oğlum.
0: Abi ben vazgeçtim.
1: Kaşeyi getir Hakan. Buyurun kaşeyi de vurduk.
0: Abi geri ver diyor. Artık çok sinirlendi.
1: Satılan yıldız geri alınmıyor.
0: Ya bu istemedi kız şimdi.
1: Maalesef. Vay.
0: Kayar mayar. Yıldız kaydı olmasın.
1: Kayma engelleyici var. 300 dolar.

0: Selamlar, biz de yolculuğa çıktık. Yozgat'tan Antalya'ya.
1: İyi yolculuklar.
0: Yasin'e selam çıkın çocuklar.
1: Yasin selam.
0: Efendim uzun yollarda böyle dağlarda bayırlarda falan. Baktınız radyonuz hışır diyor. Çünkü bazı kör noktalar var coğrafik olarak.
1: Çok doğal.
0: Ülkemiz dağlık bir ülke. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Alem FM uygulamasını arabamıza bağlayıp
1: açıyoruz.
0: Yolumuza bakıyoruz.
1: O kadar. O kadar.
0: O bir de Yıldız'ın diyor her yıl güncelleme bedeli varsa diyor Ufuk yazmış. Ödenmediği takdirde kayıyor Yıldız.

Günaydın Fahri Bey, Fahri Bey.

0: Ya Yıldız'ı alalım almasına da kara delik sigortası var mı? İçine çekilmeyeceğine dair garanti veriyorum. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım

0: Reklam.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
8: Ay'a gidiyormuşuz, niye söylemiyorsunuz demiş efendim Emir. Emir.
9: Konuştuk Emir'ciğim.
8: Konuştuk. Hocam bu astronotlar niye turuncu giyiyorlar? Bir şey, bu fotoğraf önümde duruyor.
9: Fosforlu kıyafet olduğu için. Uzaylıyla karşılaştığında yani o ışık tuttu, fener tutunca. Fener tutucu parlasın üzerinde.
8: Reflektörlü.
9: Reflektörlü. Aynen öyle. Ağzın bal yesin. Reflektörlü.
8: Reflektörlü.
9: Biz ona kedi gözü deriz.
8: Siz kimsiniz?
9: Ayder.
8: Ayder ne ya?
9: Ayder, Ay Dernekleri Başkanlığından geliyorum ben. Hatta Rize'de şeyimiz de var.
8: Üstünüz mü? Ayder diye.
9: Çamlı hemşire paralel.
8: Hep merak ederdim niye turuncu giyiyorlar.
9: Beyaz sevgili Yıldırım kapatır. Beyaz kapatır. Siyah kapatır, gri kapatır, o renkler kapatır.
8: O kıyafetin içi de mi turuncu?
9: İçi yani, de turuncu sevgili.
8: Komple turuncu.
9: İç çamaşır komple dondo turuncu.
6: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ahmet Özgenel, Türk medyanın önünden geçiyorum diyor. Güneş tam sizin binaya vuruyor diyor.
1: Bir selam çak.
0: Sabah güneşi kimi vurur diyor. Sana soruyor.
1: Bize vurdu.
0: Güzele vurur, güzele vurur. Şu an Umut Hocam'ın oynadığını yemin edebilirim diyor. Oynuyorum. Roman çok sever. Ya romanla ilgili bir şaka gördük geçen gün. Ulan bu şaka çok iyiymiş ya.
1: Yapsana.
0: Yapayım mı?
1: Yap yap.
0: Biliyorlardır ama ya.
1: Olsun yap.
0: Kimin yani şakası bilmiyorum ama biz çok güldük olsun ya. Soğuk Savaş'ta mı? Bu,
1: o tarz bir şaka. Oradan mı bilmiyorum da o tarz bir şaka.
0: Güzel şakaydı.
1: Yap bakayım. Şimdi ben de bilmiyormuş gibi cevap şey yapacağım.
0: Yapmayayım ya, bilemiyorum.
1: Yap ya Allah aşkına.
0: Ya şey
1: ya
0: diyor işte ya bu...
1: Kitapçılarda niye müzik çalar?
0: Kitapçılarda böyle müzik çalar diyor falan.
1: Evet hani neden? Bunun sebebi ne diyor?
0: Klasik bir müzik çalardı kitapçılarda, altta böyle diyor. Niye evet, diyor evet, biliyor musunuz diyor. O da diyor ki romanlar böyledir, çalgısız yaşayamaz ölürler. Çok güzel şakaymış ya bu. Beğendik. Beğendik, beğendik. Günaydın çitlenbikler.
1: Günaydın.
0: Hayati yazmış. Sağ ol Hayati'cim.
1: Çitlenbik nedir ya?
0: Evet.
1: Çitlenbik nedir ya? Sorayım mı?
0: Neyi?
1: Günün sorusunu.
0: Günün sorusu.
1: Günün sorusu. Yani şu günün sorusu dediğimiz hani böyle şey, yap, şey var
0: ya. Sorular.
1: Kışkırtıcı sorular.
0: Tamam.
1: Sorayım mı bir tane? Hadi
0: tamam sor bakalım.
1: Şimdi trafiktesiniz. Tamam mı? Trafiktesiniz. Biri önünüze fena kırdı. Şak diye kırdı önünüze.
0: Tamam. Arabayı.
1: Sen de dellendin, sinirlendin. Kornaya basıyorsun. Ama saydırıyorsun, yardırıyorsun arkasından.
0: Da da da da
1: da. Da da da da. Camı açtın, yakaladın onu. Camı bir açtın, tam bağıracaksın. Bir baktın, direksiyondaki kişi mahallenin en belalı abisi.
0: Haydi.
1: Ya da patron, hangisini istersen.
0: Mahallenin en belalı abisi.
1: Mahallenin en belalı abisi çıktı. O anki öfke patlamanı nasıl dindirirsin? O naifliğe nasıl geçersin?
0: Cümle.
1: Cümle,
0: o
1: ne yaparsın?
0: O ilk cümle.
1: O ilk cümle.
0: Benim böyle bir tane hikayem var.
1: Kırdım.
0: Çok sinirliyim.
1: Araba
0: korna çalıyorum, öndeki gitmiyor.
1: Tamam.
0: Çıktı. Geldi.
1: Geldi çıktı geldi.
0: Çünkü araba ya, arkaya geldi hemen.
1: He indi yani.
0: Camı araba indirdim.
1: Tamam.
0: İndir dedi çünkü.
1: Tamam indirdin. İndir dediyse indireceksin değil mi?
0: Leş bir alkol kokusu.
1: Ay.
0: Ne dedim biliyor musun?
1: Ne dedin?
0: Hastam vardı abi. Yemin ediyorum böyle. Ama çok kötü alkol kokuyordu ya. Bir şey söylesem döverdi o beni orada.
1: Yanıcı madde ya. Bir çakmak çaksaydın bir şey yapmana gerek yok.
0: Uğraşmıyorum şimdi emniyetle falan. Ne derdiniz efendim? Artistik yaptınız.
1: Abi tekerin dönüyor derdim.
0: Abi nerelerdesin ya, özlettin kendini
1: görünce
0: derdim.
1: Görünce basayım dedim. Korna takılı kaldı abi.
0: Abi git bak Allah aşkına, elinde kalırım kurban.
1: Abi kediyi ezecektin ya. Az kaldı.
0: Bak bu olur.
1: Kediyi ezecektin.
0: Kediyi ezecektin abi.
1: Önünde kedi vardı.
0: Abi vay benim güzel abim.
1: Abi neredesin ya? Özledin kendini. Evli değilim, eşim hamile dedim.
0: Canım abim nasılsın? Abi saygılar. Abi ben gideyim bak. Abi ben gideyim bak belamı bulmadan.
1: Abi kapın açık kalmış derim.
0: Bak bu da olurmuş. Bu da güzel. Abi yarım saattir korna çalıyorum ya. Kapın açık abi.
1: Dursana be abi.
0: R'nin kralı.
1: Beni de mi tanımadın? Bunu da ekleyelim ki.
0: Şimdi radyosunu en açanları söyleyelim. Çok artistik yaptınız. Korna çaldınız. Bir indiniz. Karşı tarafta araçta belalı bir adam. İlk cümle.
1: Abi arkandaki seni sıkıştırıyordu, ona bastım.
0: Abi geldiler abi diye bağırırdı.
2: Abi geldiler abi.
1: Abi bu akşam kınımız var, buyur gel.
0: Abi ileride uygulama vardı o yüzden. Güzelmiş.
1: Abi kendimi parçaladım, görmüyor musun ya?
0: Abi en büyük fananım. Abi iki elli bozuk var mı?
1: Abi mahallede değişik tipler var, seni soruyorlar.
3: Hemen kendi üzerinden at. Abi, bak bu güzelmiş. Abi bir daha kırar mısın önüme derim diyor.
0: Lastiğin havası çok gelmiş. Abi sen beni seversin ya burada.
3: Diğer arabaya çaldım.
0: Abi ben romanım, çalgısız kornasız yaşayamam. O yüzden çaldım.
3: Yolda giderken hep basarım.
0: Abi dövün ama ameliyatlı yerimi vurmayın.
3: Abi sen de bas ödeşelim.

0: Biri küfür ede ede indi, sonra aracımıza geldi. Bak Talha yaşamış böyle bir şey.
1: Evet.
0: Aracımıza geldi. Abi siz de bayağı kalabalık mısınız deyince güldük hepimiz. Ortam bir anda sakinleşti.

0: Abi cüzdanını düşürdüm zannettim.
1: Abi ben beni döverim sen inme.
0: Abi hastam var. Haydar'ın yoksa ben vereyim. Hak ettim çünkü.
1: Bak diyor, o indi arabadan bana doğru geliyor ya diyor. Ben de iner arkaya doğru yürürüm diyor.
0: Kimi dövüyoruz abi? Öyle bir anda denecek tek bir şey var diyor. Adam camı indirdi. Abi bu sene Fener'e ne diyor?

0: Tamam, şunu anladık. Dinleyicilerimizin tamamı R yapıyorlar.
1: Güzel R'ler yaptılar.
0: Konuyu ama değiştiriyorlar. Var mı bir kışkırtıcı sorunda?
1: Başka yok.
0: Sallarız. Sena'da var galiba.
2: Yok, dün oturduğum caddede yaşandı. İkisi birden sinirlendi, indi arabadan. Biri dedi ki abi trafikte inmenin cezası çok arttı, gel binelim dedi.
0: İkimiz de kazanalım.
1: Bindiler.
0: Mantıklı. Çok mantıklı abi.
1: İkisine birden ceza yazılır. Güzel olurdu.
0: Hatırlatalım arkadaşlar, 180 bin lira cezası var. Değil mi hocam?
1: 130, evet 180, sevgili Yıldırım, 180. 180 bin liraydı galiba.
0: Öyle artistik yapmayın.
1: Gerek de yok zaten.
0: Gerek yok yani. Şimdi bak, yaz geliyor. Sinir, stres tavan yapacak çünkü sıcaktan arabanın içinde.
1: Arabanın içinde tüm gün oturanlar, gezenler, evet, 180, iş yapanlar.
0: Bence arabanın içinin böyle 180 stikerleri olmalı. Gördükçe hatırlayayım.
1: Hani sağda solda ceza stik şeyleri var ya böyle. Burada sigara içmenin cezası şudur bu. Şudur onun gibi şeyler. Arabanın içine kendi cezanızı kendiniz asın.
0: Nasıl?
1: Araçtan inmenin cezası 182 bin liradır. Neyse
0: i̇nme
1: artık
0: oğlum. Son bir düşün.
1: Ha, inme. Olan düşün. Gibi. Nefes al.
0: Çünkü ben uzun süre evde şeye, kapının, kapıya yani.
1: Astır.
0: Şey yazmıştım. Unutma, kredilerim var. Radyoya gelirken.
1: Unutma. Hep aynı motivasyonla gel.
0: Kredilerim var, unutma oğlum. Çok işe yarıyor ya bu arada.
1: Çeteli atasın değil mi?
0: Evet
1: her
0: abi.
1: Her azalan güne, her biten güne.
0: Hayır ya, bir şey gelirken hani sakin ol.
1: Tabii tabii.
0: Kendini kontrol.
1: Kontrol altına tutma gerekiyor.
0: Kontrol altına al kendini.
1: Kredi bitene kadar en azından.
0: Eskişehir'de rekor ceza kesildi.
1: He, geçen gün okumuştuk ya. 1 ama
0: milyon
1: orada
0: 187 bin.
1: Şey geçen yapıldı okuduk yani, hani kontrol noktasından kaçıyor, alkol o var, drift atıyor, hepsi var.
0: Vallahi
1: ya.
0: Hak etmiş.
1: Hepsini
0: ya
1: birden yapmış.
0: Yani az bile diyebiliriz.
1: Yapılması gereken ne varsa yapmış.
0: Vallahi öyle bir durumda ne diyeceğim abiye demiş. Sen haydi kardeş, haydi kardeş.
3: Alem Portal.
4: Cümle alem, şimdi Alem Portal'da.
5: Alem Portal'da.
6: Modunu seç, müziğini dinle.
4: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm.

0: Peki.
1: Abi etler soğudu, seni bekliyoruz.
0: Şimdi ara gidiyoruz, sonra son blok için buradayız. Tamam.
1: Tamam.
2: Bu bir reklamdır.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Tertemiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklim

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Ulan bu adam şarkı yapmayı biliyor ya.
1: Başka bir seviye.
0: Eyüp yiyor.
1: Çok seviyoruz sevgili Yıldırım. Ya bu çok duygusal bir şarkıydı. Güzel geldi bana, biliyor musun? Kulaklığımı taktım.
0: Yalnız
1: şarkının tamamını dinledim.
0: Evet, sizin o duygusal duruşunuzu gördüm az önce. Farkettim. Böyle evet, bir şeye bakıyordum telefonda.
1: Evet, baktım, bir şeyler baktım, duygusal şarkı. Biraz tatil yerlerine baktım sevgili Yıldırım.
0: Ama duygusal bir müzikle tatil yere bakalım.
1: Baktım tatile. Borç içinde yüzerken biraz da suda yüzeyim dedim.
0: Nasıl?
1: Güzel yerler. Bir yer buldum, tek oda. Tuvalet banyo içinde. Geceliği 42 bin lira diyor.
0: Güzel gayet.
1: Sanki orası biraz daha yakın gibi bana geldi.
0: Hadi bakalım. Daha tatil yerim tutmadınız mı?
1: Yok, ben daha
0: tutmadım. Oğlum 2 hafta sonra İzlanda'ya alıyorsun.
1: İşte son gün.
0: Son güne mi bırakıyorsun?
1: Son güne bırakıyorum.
0: Senenin başından niye almıyorsun?
1: Sevgilim, o zaman heyecanı kalmıyor. Ödüyorsun, borcu bitiyor. Bir anlamı yok.
0: Anlamıyor.
1: Borcu olmayan tatili neyleyim ben?
0: Yaşa damat. Doğru söylüyorsun. Bir aksiyon yok.
1: Bir aksiyon yok. Heyecan yaratamıyorsun. Vücut bekliyor. Tatil belli. Var. Şimdi ortada yok. Tatil günü var.
0: Hadi bakalım. Peki hiçbir yer bulamazsanız ne olacak? Var mı kafanızda?
1: Sizinle beraber Antalya'yı düşünüyorum.
0: Oğlum benle beraber nasıl? Ben kayınvalidemin evine gidiyorum.
1: Tamam, ben de kayınvalidenizin evine gelirim. Ne var ki?
0: Hayır.
1: Kayınvalidenizin ellerini döner, bir odayı da kendime ayırtırım.
0: Oğlum benim evim mi? Bana sormadan burada şey yapıyorsun.
1: Bana bir şey demez. Bana bir şey demez.
0: Hayır.
1: Bana bir şey demez.
0: Oğlum delirme.
1: Beni severler.
0: Git kendine yer bul ya.
1: Bu var, yerim var hazır Antalya'da ya.
0: Benim kayınvalidemin evi.
1: Tamam.
0: Benim kayınpederimin
1: Allah
0: evi.
1: Allah daha çok versin. Allah da bir oda ya. Bir çok.
0: Sen kafanda bizi yedek mi görüyorsun lan? En kötü oraya gideriz.
1: En kötü, en fazla. Yani en kötü almayacak mısın beni?
0: Allah Allah.
1: Boşuna mı evlendirdik biz seni ya?
0: Oğlum sen mi evlendirdin beni?
1: Biz kendim. Bunlar ya.
0: Ben kendim özellikle.
1: Sen bunları normal hayat. Bak bunlar hep yılların planları.
0: Allah Allah.
1: Bunlar hep yılların. Aslan beyin ben ya. Kurtlar Vadisi. Seni yetiştirdik.
0: Hadi gidelim artık.
1: Biz de istedik. Mikonos istedik. Santorini istedik ama Antalya.
0: Uğur'dan hediye yağmur devam ediyor bu arada.
1: Etsin bakalım sevgili Yıldırım. Ne hediyeler.
0: Mesela Ankastra ocağınızı ve Ankastra fırınınızı alırsanız tam 9170 lira değerinde davlumbaz kazanıyorsunuz.
1: Hediye.
0: Uğur'dan.
1: Yanında evet. Veriyorlar.
0: Vay be. Abi eli açıktık, mertlik böyle bir şey.
1: Böyle bir şey
0: sevgili
1: Yıldırım.
0: Bak ben bunu mert marka derim.
1: Al takımını diyor. Takımının bir tanesi eksik kalırsa diyor, o takımını ben tamamlıyorum.
0: Evet.
1: Davlumbazım benden diyor.
0: 12'lik orta ölçekli klima aldın ya. Uğur'dan.
1: Evet aldık.
0: Uğur'dan klima aldık. 9545 lira değerinde.
1: Su sebilini.
0: Evet, su sebili hediye.
1: Çok güzel.
0: Abi müthiş.
1: Çok güzel. Daha da büyük klima
0: bitti
1: aldım.
0: Bitti mi? Bitti mi?
1: Bitmez.
0: Ver bakayım diğerini ver.
1: 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klimalar.
0: Hı.
1: Alırsan eğer 12.610 TL değerinde su sebili yine Uğur'dan sana.
0: Gayet iyi.
1: Hediye veriyor.
0: Gayet iyi.
1: Bitiyor mu?
0: Bitmiyor.
1: Bitmiyor sevgili Yıldırım. Uğur'da kampanyalar bitmez. X-Large ve XX-Large. No Frost buzdolabı alırsan eğer.
0: Hı.
1: Uğur diyor ki 16.425 TL değerinde derin dondurucu bizden sana hediye.
0: Biz gidiyoruz. Ama hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, yapay zeka ile şarkılar ürettiğinizi biliyoruz. Üretmiyorsanız da üretin. Şarkı sözü yazarı dinleyeceğimiz vardır. Belki aranjeden anlamıyordur. Mix mastering nedir bilmiyordur ama çok güzel sözler yazıyordur.
1: Orada yapıyordur. Yapay zeka ile yaptırmış olabilir, yaptıramamış olabilir.
0: Yaptıramadıysanız da öğrenmek çok kolay, öğrenebilirsiniz. Bu ürettiğiniz şarkıları bize mail atın. Neden biliyor musunuz? Alem FM'in yeni dijital platformu var. Alem Portal.
1: Onun içinde atmosferimiz var.
0: Onun içinde Alem Atmosfer diye bir radyomuz var. Orada sizin ürettiğiniz şarkıları çalıyoruz. Şarkını gönder, yayınlayalım.
2: Yapay zeka ile harika şarkılar ürettiğini biliyoruz.
3: Şarkılarının Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
2: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
3: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder, senin imzanla çalalım.
2: Senin imzanla çalalım.
0: Akşam 18'de ben buradayım, bir aksilik olmazsa. Hocamızı Instagram'da bulabilirsiniz. Nasıl? @umutbezgin hesabıyla.
1: Sizleri de @fatihyildirim.com.tr olarak. Burunlu bir flüt videom orada mı hala?
0: Burunlu flüt videon orada.
1: Tamam.
0: Senacığım var ol güzelim.
4: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Şunun yanından bir makas alır mısın Umut Bezgin?
1: Tekrar alıyorum.
0: Al. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam. Ama dememek için ama sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için
5: ama. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
6: hissi. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Bonus cool, bonus
5: cool. Saat 9. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı. İran basını İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığını bildirirken ABD basını iki ülkenin saldırıları durdurarak bu hafta Katar'da görüşeceğini yazdı. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde 32 yaşındaki şüpheli aracına bindiği kadını bıçakla istediği adrese götürdükten sonra parasını ve kolyesini aldı. 5 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltında. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobil devrildi. Kaza sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü aşarken hafta sonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişi kurtarıldı. Güney Afrika'da yapılan yeni bir araştırma, insan atalarının ateşi yaklaşık 1.8 milyon yıl önce kullanmış olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, ateş kullanımının bilinen geçmişini yüz binlerce yıl geriye taşıdı. Avrupa'da tarihin en şiddetli sıcak dalgası yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana sıcaklık kaynaklı 1300 ölüm olduğunu bildirdi. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta Türkiye'ye geliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bazı yerlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Dünya Kupası son 32 turunda bugün saat 23.30'da Almanya ile Paraguay, saat 20'de ise Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş, euro 53 lira 16 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.095, yarım altın 20.112, çeyrek altın 10.078, gram altın ise 6.160 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
9: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 31, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Birazdan reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. BİN kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz?

0: şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
1: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
3: Paraflay'ın katkı.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimiz.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
9: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: şımarık. Derler ya uzun.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Cümle alem burada.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Alem efendim, birazdan. Üzerini yollar, istersen dönsün sonra salla. Birazdan. Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Telefon deyince vatan.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iade

sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

0: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan'da.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Dünya Kupası son 32 turunda bugün saat 23.30'da Almanya ile Paraguay, saat 20'de ise Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi %0,33 puan artışla 14.321 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Ekspertise,
5: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.194, yarım altın 20.161, çeyrek altın 10.102, gram altınsa 6.176 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Günümü bugünümü geleceğimi çaldın. Bak yine de kızamıyorum canın. Sağ olsun.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
1: İyisini iste, iyi finans.
6: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Merhaba, ben Demet Sarıoğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada. Alem.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta. Reklam.

0: süper. Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. Zirve kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. Zirvede 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. Öte yandan Ankara'nın 9 ilçesinde memurlara verilen 6 günlük idari izin ise 6 Temmuz'da başlıyor. NATO parlamenterler zirvesinde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi. Kurtulmuş, içinden geçmekte olduğumuz dönem insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisidir dedi. Tüm dünya barışı beklerken İran-ABD arasında bir kez daha saldırılar başlamıştı. Gözler yeniden diplomasiye çevrilirken ABD basını iki ülkenin karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığını ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmaları çözmek üzere yarın Katar'da görüşeceğini bildirdi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Antalya'da rafting yapmak için bir araya gelen 52 kişi bir işletmede yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 52 kişi taburcu edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da polis memurunun vurulduğu silahlı saldırının ardından intikam planı çıktı. Saldırganın gece kulübünden kovulunca iş yerine ateş açtığı ve polisin yaralandığı belirlendi. Saldırgan tutuklanırken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu 24 Haziran'da 1200'den fazla, 25 ve 26 Haziran'da ise 1400'ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta Türkiye'de etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken bazı yerlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor.
0: Haberler bitti.
3: Müzik devam ediyor.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: afiyetle ye.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

ve vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
2: Müziğini bil.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Kafanı bozma, öyle her aşka götürelim, yakışır sana.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: Reklam.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun?
6: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz.
5: Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.
9: Hey!

Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 23.30'da Almanya Paraguay'la, saat 20'de ise Brezilya Japonya'yla karşı karşıya gelecek. Tenis severlerin merakla beklediği yılın 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon başlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez de 56. seri başı olarak ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil edecek. Kadınlar finali 11 Temmuz'da, erkekler finali ise 12 Temmuz'da oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.324 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 45 dakika. Ekspertize,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.178, yarım altın 20.153, çeyrek altın 10.098, gram altınsa 6.172 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 31, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Alem Efendi, birazdan.
2: Sen mi yaralısın, ben mi karalıyım, derdin ne söyle.
1: Birazdan, reklam.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ama dememek için
1: ama sigorta. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
8: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone. Reklam. Garanti
11: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
12: DTS uğraşır.
11: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
12: DTS ile ödenir.
11: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
12: DTS kovalar.
11: Güzel de ne bu ya DTS?
12: Dinleyelim.
13: DTS yani doğrudan tahsilat.

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
0: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Seninle evlenir miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
1: BBVA. Alem Efendi.
2: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM. Cümle alem burada.

Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. Zirve kapsamında alınan tedbirler sahada uygulanmaya başlandı. Zirvede 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. Öte yandan Ankara'nın 9 ilçesinde memurlara verilen 6 günlük idari izin ise 6 Temmuz'da başlıyor. NATO parlamenterler zirvesinde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi. Kurtulmuş, içinden geçmekte olduğumuz dönem insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisidir dedi. Tüm dünya barışı beklerken İran-ABD arasında bir kez daha saldırılar başlamıştı. Gözler yeniden diplomasiye çevrilirken ABD basını iki ülkenin karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığını ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmaları çözmek üzere yarın Katar'da görüşeceğini bildirdi. Sosyal medya paylaşımlarındaki konuşması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar gözaltına alındı. Tanrıyar'ın yurt dışından gelerek Kuşadası'nda teslim olduğu bildirildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Antalya'da rafting yapmak için bir araya gelen 52 kişi bir işletmede yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 52 kişi taburcu edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da polis memurunun vurulduğu silahlı saldırının ardından intikam planı çıktı. Saldırganın gece kulübünden kovulunca iş yerine ateş açtığı ve polisin yaralandığı belirlendi. Saldırgan tutuklanırken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu 24 Haziran'da 1200'den fazla, 25 ve 26 Haziran'da ise 1400'ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta Türkiye'de etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken bazı yerlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
5: Reklam.
6: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: Alem Efendi. Yeni. Yıkan Tepe.
1: Tatlım.
0: Şimdi.

0: Alem Efendi biraz da.
1: Güzel günler mazide kalmış.
0: Biraz da.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam. Garanti
1: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
2: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
2: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
2: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
2: Dinleyelim.
3: DTS yani doğrudan tahsilat sistemi.

0: Serviz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 23.30'da Almanya Paraguay'la, saat 20'de ise Brezilya Japonya'yla karşı karşıya gelecek. Tenis severlerin merakla beklediği yılın 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon başlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez de 56. seri başı olarak ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil edecek. Kadınlar finali 11 Temmuz'da, erkekler finali ise 12 Temmuz'da oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.324 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 45 dakika. Ekspertise,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.178, yarım altın 20.153, çeyrek altın 10.098, gram altınsa 6.172 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: TRT.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam.
1: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Servis. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

Merhaba, ben Mela Beden. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Hızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklam.

Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz

0: şarkıcı vardı ya, o adı neydi? Yok ya,
1: Entello ya.
0: Vallahi aklım o gitti ya.
1: Ben bir, diyorum hangi dizi?
0: Bir şarkı söylüyorlardı o şeyde.
1: Ha, hatırladım, söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Kukuma ki kukumi kukika.
0: Kukuma ki kukupi mamika. Eve gidince camı açacağım, insanlar geçerken bunu çalacağım.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Saat 16. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 23.30'da Almanya Paraguay'la, saat 20'de ise Brezilya Japonya'yla karşı karşıya gelecek. Tenis severlerin merakla beklediği yılın 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon başlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez de 56. seri başı olarak ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil edecek. Kadınlar finali 11 Temmuz'da, erkekler finali ise 12 Temmuz'da oynanacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST endeksi 14.177 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.875, yarım altın 20.004, çeyrek altın 10.022, gram altın ise 6.126 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 31, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
7: Fazla akbili olan var mı?
6: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
6: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
6: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Herkese selamlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Geceler bir sıfır önde, aşkmışım nerede? İşte şarkı. Tarih 29 Haziran yıl 2026, günlerden pazartesi ve Serdar Trafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer Deniz
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsunuz erkekler?
2: İyiyiz abi, çok iyiyiz.
1: İyi, biraz sıcak dışarısı.
2: Biraz mı?
0: Bayağı sıcak.
1: Bayağı, evet, yakıyor.
0: Bayağı. Ben bir de gocuk giydim biliyorsun.
1: Ama motor sürüyorsun o yüzden.
0: Evet, motor sürüyorum. Bir de akşam telefon şakası yapacağım, onun malzemelerini getirdim. Çanta manta yok yani bende. Onun için Hüseyin de beni gördü, terledi çocuk.
2: Vallahi.
0: Ne yaptın abi sen, diyor. Ama öyle gocuk dediğim seninki gibi değil yani. Kar montuyla gelmiyorum ben.
1: Neyle geliyorsun?
0: Böyle ince, rüzgarlık.
1: O gocuk değil o zaman o.
0: Rüzgarlık işte.
1: Gocuğumsu.
0: Gocuk nedir gocuk?
1: Gocuk genelde kışın giyilen bir kıyafet.
0: Gocuk.
1: Kalındır.
0: Kalındır.
1: Evet.
0: 0536-901-8902 0536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp, sevgili dinleyenlerim. Herkese iyi haftalar. Herkese selamlar. İyi bir hafta geçirirsiniz inşallah. Hafta sonunuz nasıl geçti bilmiyorum. Benimki 15 dakikada geçti. 15 dakika oğlum, 15 dakika.
1: Hemen geçiyor.
0: 15 dakika. Ben artık ya cuma ya pazartesileri de şey yapacağım yani, tatil yapacağım.
1: Cuma ya da pazartesileri mi?
0: Hangisini yapayım? Cumaları mı bağlayayım, pazartesini mi bağlayayım? Bence pazartesini bağlayayım.
1: Bence de pazartesi iyidir.
0: Tamam. Ben sevgili dinleyenler, bilmiyorum, daha tam karar vermedim ama yani bundan sonra pazartesileri gelmeyebilirim ben. Yani öyle oluyor mu ya? Olmuyor ama, değil mi öyle?
1: Öyle sen deyince olmuyor.
0: He, öyle olmuyor. Ne yaptın hafta sonu?
1: Hafta sonu biraz kendime vakit ayırdım.
0: Ne yaptın mesela? Epilasyona mı gittin? Ne yaptın?
1: Yok, kendimi sahile ayırdım. Götürdüm.
0: Ne yaptın?
1: Kendimi sahile götürdüm.
0: Tek başına?
1: Yok, tek başıma olur mu?
0: Kimle? Yani
1: artık bir kişi daha var.
0: Bir kişi daha mı var?
1: Hanım işte, beraber.
0: He, hanım beraber. Evet. Ama kendine ayırma olmuyor ki vakti.
1: İşte olsun, beraber vakit ayırdık. Şile'ye gittim mesela.
0: Şile'ye mi? Oğlum sen zaten Şile'de oturuyorsun.
1: Şile'nin ayağında oturuyorum.
0: Ben. Ayağında.
1: Evet.
0: Şile'ye hoş geldiniz tabelasının orada.
1: Tam oradayım.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Peki. Cumartesi pazar sadece gitti, Şile'de kaldın mı? Ne yaptın?
1: Cumartesi Şile'ye gittim. Dün de Fenerbahçe Parkı'nda vakit geçirdim.
0: Dün de orada geçirdin.
1: Evet.
0: Dün neydi? Stadın oralar çok doluydu. İnsanlar böyle şey tabur atmış falan filan, oturuyorlardı stadın orada.
1: Biraz kalabalıktı, evet.
0: Sanki ben böyle de... maç var gibi bir şeydi sanki.
2: Şey mi? Beşiktaş'ta mı?
0: Yok yok, şeyde, stadın önünde.
1: Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Kadıköy'de.
0: Evet.

0: Bilmiyorum. Bir düğün organizasyonu vardı herhalde.
1: Statta.
2: Oğlum düğün organizasyonunda millet niye Pasolig'e girsin?
0: Yok, Faruk Ulgaz'da bir düğün organizasyonu vardı, o yüzden kalabalık olabilir.
2: Ha öyle mi diyorsun? Ona nerede kim ne ne diyorsun?
0: Faruk Ulgaz Fenerbahçe testi.
2: Anladım, ben de adam zannettim yani.
0: Yok.
2: Anladım. Sen ne yaptın Hüsü?
1: Ben cumartesi günü kendime vakit ayırdım Adem gibi.
2: Evet, sen ne
1: spora
2: yaptın?
1: Spora gittim abi.
2: Spora mı gittin?
1: Evet, yemek yaptım. Boş. Yattım.
2: Boş mu dedi? Kim dedi boş?
0: Bence spor yorucu da o yüzden boş dedi.
1: Sen de işte Şile'ye gitmişsin. Bu da bir spor aslında. Yani.
2: Spor yorucu mu diyorsun spor?
1: Yorucu tabii canım. Spor yorucudur da şey lazım ona.
2: Ne?
1: Motivasyon.
2: Motivasyon.
1: Tabii.
2: Ha, yani bilemedim. Spor için motivasyon. Hoca çok önemli hoca.
0: Bir de bence gaza getiren müzikler de önemli.
2: Gaza getiren müzik haricinde hocanın kurduğu cümleler de çok önemli. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Erdinç Hoca bir cümleler kurardı. Geldi motive olma. Geldi. İnönü Stadyumu'nu biliyorsun değil mi?
1: Evet.
2: İnönü Stadyumu'nu yıkılıp eski halini biliyor musun?
1: Biliyorum.
2: Yenisi
1: biliyorum.
2: Yapılmadan önce. Biliyorum. Biraz daha sanki böyle genişti değil mi? Sanki birazcık daha. Bak vallahi Allah inandırsın, o tarihte yapanlar vardı. Erdinç Hoca bizim takıma böyle yapıyordu. Hadi kızlar 10 tur koşun da idmana başlayalım diyordu. Bak 10 tur koşun da idmana başlayalım diyordu. Ve sonuncu kişi 10 turu bitirmeden idman başlamıyordu Hüseyin. Gel motive olma şimdi.
1: Evet.
2: Ya, gel motive olma. Gaza getiren şeylerden bahsedeceğiz bugün, tamam mı o zaman?
0: Bahsedelim.
2: Tamam. Değerli dinleyenler, sizi ne gaza getiriyor? 0536-901-8902. 536-901-8902. Sizi ne gaza getiriyor sevgili dinleyenler? Sizi ne gaza getiriyor sevgili dinleyenler? 536-901-8902. İçimizdeki en fena gaza gelenlere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Bir adet Alem FM tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Sizi ne gaza getiriyor? Sizi ne gaza getiriyor sevgili dinleyenlerim? Evet kardeşim. Sen ne gaza getiriyor?
0: Beni böyle baslı müzikler gaza getiriyor.
2: Baslı mı?
0: Evet. Böyle üt üt üt. Var ya.
2: Remix.
0: Remix olur.
2: Baslı tizli.
0: Evet.
2: Bu sadece.
0: DJ Kantik mesela.
2: O kim oğlum ya?
0: Bir tane DJ vardı meşhur.
2: Kantik mi?
0: Evet.
2: Allah Allah.
1: Evet evet. Bu şey polifonik.
0: Döneme damgasını vurmuş polifonik bir DJ vardı da.
2: Ben evet. O tarihten DJ olarak şeyi bilirim ya. Kim o? MSN döneminde. Veşte Reyhan ve Muhteşem Kahvesi. Teşekkürler Reyhan.
1: DJ olarak.
2: Evet. DJ Crazy Cinayet. Yok kimdi lan?
0: Akman mı? DJ Akman.
2: MSN dönemi ya. DJ çok meşhur bir DJ vardı.
1: DJ
2: Ateşli Çocuk muydu? Neydi oğlum ya?
0: Onu bilmiyorum da ben Kanti'yi biliyorum.
2: Allah Allah. Hüseyin seni ne gaza getiriyor?
1: Para.
2: Para mı?
0: Vay, tam benlik adam.
1: Abi evet. Öyle değil mi ama yani şimdi ya, ne desem yalan olur, üzerine çıkamam.
2: Para.
1: Para.
2: DJ Kantik 2010'larda meşhurmuş. Allah Allah. 2010'larda.
0: Yani 16 yıl önce.
2: Ben hiç hatırlamıyorum. Şarkısını söyle bana Kantik. Bir dakika durun oğlum ya. Biriniz söylesin ya. Söyle bakayım Adem. Dur. Senden anlamadım. Sen yapışın. Aynısı.
1: Tamam. Böyle bir
2: şeydi
1: zaten.
0: Da var altında.
2: Ips.
1: Bir de bir şey daha var. Bu başkaydı pardon. Ne?
2: Oğlum bana göre tek DJ. Şu an gerçi aranjör olmuş ama. Kimdir Adem sence?
0: DJ David Guetta.
2: Ya ne alaka ya? Kimdir Hüseyin?
1: DJ.
2: Bir tane var oğlum, bir tane.
0: DJ.
2: Bir tane. Evet. Transı yumuşatıp bütün insanlara sevdiren adam kim?
0: Neyi yumuşatıp? Dın dın dın dın. Dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Neydi, bir şeydi o ya.
2: Lamburg mu?
0: V'li bir şeydi galiba.
2: Lan dur şarkısını açıyorum bilirsem.
0: Vandetta mı?
2: Kim?
0: Vandetta.
2: Hayır oğlum, Vandetta değil ya.
0: Yok ya.
2: Sen David'i diyorsun. O değil. Bekle. Bekle. Bakayım şarkısından hatırlayacak mısınız?
1: David değil.
2: Evet. Bir saniye. Dur. Bakayım şarkısından hatırlayacak mısınız? Hani yani bu şarkıyı da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum herhalde. Bazen şeyde bile, Instagram'da bile karşıma çıkıyor. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Oo. Hatırladınız mı?
0: Hayır.
2: Bunu hatırlamadınız mı?
0: Biraz daha gelsin.
1: Abi bu her yerde oluyor bu.
2: Başka açıyorum. Bekle. Tamam. Badem öyle. Bekle. Başka açıyorum size. Bileceğiniz. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Evet. Heh. Nedir bu?
1: Müzik.
2: Müzik mi? Dinle biraz. Kimdir bu? Oğlum bir şey yap.
3: DJ gelmiyor aklıma. DJ yok bende.
2: Tiziano Ferro olabilir mi?
3: Hayır, o Perdono'yu söylüyor.
2: Anladım. Üç şans veriyorum sana.
3: Evet. Vanlı bir şeydi ya.
2: Vanlı bir şey.
3: Evet.
1: Türk mü?
3: Yabancı.
2: DJ Bülent mesela.
3: Yok değil. DJ Bülent değil.
2: Değil. Hüseyin var mı?
1: Suat Ateş Dağlı.
2: Suat değil.
3: DJ Crazy Ossi bilmiyorum.
2: Sizle çalışmak istemiyorum arkadaşlar.
3: Niye?
2: Kim çünkü biliyor musun?
3: Kim?
2: Tiesto.
1: Aa. Ya. Abi ama hiç spesifik değildi.
2: Nasıl spesifik değildi? Adamı adam yani 10 milyon kişi biliyorsa 9 milyon 500 bin kişinin bildiği şarkıyı açtım sana.
3: Yine garip bir kelime.
2: Yani.
3: Spesifik.
2: Bu işte evet. Görkem'le takılma. Bunu bilmiyor musunuz?
3: Biliyoruz.
1: Biliyoruz. Şu an öğrendik abi.
2: Ya bırak ya. Allah aşkına ya.
1: Hata geçti ya, oradan biliyorum.

0: Birisinin bir şey yapamayacağıma yaptığı bahis miktarı ne kadar fazlaysa, biri bahis mi yapıyorlar? Bu bunu yapamaz diye.
1: Bahis bilmiyorum da öyle şeyler yapmayın.
0: Evet, onu diyecektim ben de zaten. Yani bahis mi yapıyorlar? Evet deseydin mesela sen. Ne işiniz var oğlum öyle şeylerle diyecektim. Direkt sen benim lafı ağzıma tıktın şu an.
1: Estağfurullah.
0: Evet öyle. Abi senin 2008'de sevdiğin Armin Van Buren'di. Ama gece dinlerken seni orada. Abi Armin Van Buren, Tiesto, David falan bunlar. Johan Glenn falan bunlar enteresan vallahi adamlar.
1: Evet.
0: Tamam. Bak görüyor musun abi? Günümüz TikTokçuları bilmez. Günümüz TikTokçuları bir tek şeyi bilir. Tiesto'yu biliyorlar. Bir de belki Armin'i bilirler.
1: Johan bir de Glenn'i şey vardı. Neydi
0: bilmiyor olabilirler. Nedir?
1: Yurt dışında çok oynuyorlardı bir tane şarkıyla.
0: 2008-2009 fon müziğiydi Serdar Yayından'ın. Sing It Back veda şarkısıydı. İşte nereden hatırlayacaksın? Sen 2008'de yanımızda mıydın Adem benim?
1: Ben 2008'de senden uzaktaydım.
0: Konuşamadım, yanımızda mıydın benim? Paranoyak olmuşum görüyor musun?
1: 16 yaşındaydım.
0: 16
1: yaşındaydım. Senin yorganın altında dinliyordum.
0: Tamam peki. DJ Crazy Cinayet falan bunları biliyor musun?
1: Onu biliyorum.
0: Onu da biliyorsun.
1: Evet. Eli güne uyup da postayı koyup da
0: közü harlatma sakın. Hemşireyim, çalışırken eliniz çok hafifmiş denince. Bırakma sakın. Çok yaşanan duyguların eminden kaybediyor azar. Baksana oğlum 2008 yılından örnek veren dinleyiciler var ya. Siz yayında çalıyordunuz falan diye.
1: Vay be.
0: Vallahi ağlatacaksınız beni.

0: Umut Bezgin bize şey kurmuş, tuzak kurmuş.
1: Ne gibi?
0: Dinleyiciler söylüyor. Diyor ki, ya çok üzülerek söylüyorum, pardon sevgili dinleyenlerim. Stüdyoda flüt görürsen elleme, Umut burnuyla çaldı, sana tuzak kurdu demişler. Evet, peki burada. Bir şey söyleyeceğim. Umut burnuyla çalmadan önce benim onu neremle çaldığımı biliyor musunuz? Siz söylemeyin Umut'a. O bize tuzak kurdu zannetsin. Kurulan tuzak söylenmez. Bak bana, bak yenmiş, görüyor musun? Hani Umut o flütü burnuna sokmadan önce bizim o flütü neremizde çaldığımızı biliyor muydu? Söylemeyin sevgili dinleyenler. Söylemeyin. Öğrenecekler.
2: Evet, dokundum az önce.
0: Sen dokundun mu?
2: Başına dokunmadım.
0: Abi önemi yok, benlik bir şey yok. Ben zamanında bunu bunlar çalıyor deyip planımı yapıp oraya koymuşum. Bunlar da burnuna sokmuş. Sen neresine dokundun dokunmadın beni ilgilendirmez Hüseyin. Benim tuzağım tutmuş yani bu.
2: Canın sağ olsun abi.
0: Söylemeyin çocuğa. Umut'a söylemeyin. Hatta şey deyin size zahmet. Aa, Serdar flütü çaldı abi filan dersiniz. Öyle dersiniz yani. Öğrenecekler Adem, öğrenecekler. Öğrenecekler yani. Hüseyin'cim öğrenecekler, merak etme, öğrenecekler. Giderken gördüm Umut Bezgin'i. Evet, havuzdan çıkar gibi gidiyordu arabaya. Vallahi.
1: Şort sezonunu açtı Umut abi.
0: Şortu bilmem de üstünden niye sular damlıyordu onu anlamadım.

0: Arabanın deposu full olduğunda gaza geliyorum demiş efendim. Arabanın deposu full olduğunda. Motor kaça doluyor Hüseyin senin?
1: Benimki yani 320 diyebilirim.
0: 320,
1: 320 gibi evet.
0: Allah Allah. Evet, Adem ben... araba deposu kaça doluyor araba?
2: Doldurmadığım için bilmiyorum yani. Fullemiyoruz.
1: Ne yapıyorsun? Ne kadarlık alıyorsun?
2: Ya böyle az az.
0: Az az ne kadar? Mesela şey mi? Pompacıya da öyle mi diyorsun? Az koy.
1: Üç diş koy diyor musun?
0: Yani? Yani o ne lan dönerci gibi.
2: Şöyle mesela o uyarı veriyor ya mesela şu kadar kaldı bu kadar kaldı. Onu görene kadar kullanıyorum.
0: Onu gör ama o depodaki pisliği çektir. Bundan işte araba alınmaz.
2: Azınır alınmaz.
0: Asla alınmaz bunlar.
2: Çok temiz araba var.
0: Alınmaz. Nasıl? Neyi çok?
2: 180 binde. Bakımları geldi yaptırmıyoruz. Temiz araba.
0: Abi benim bildiğim 2 senedir bakım yaptıracak arabaya tanıdığım bütün motor ustalarından ayrı ayrı günlerde randevu aldık. Ama götürmedi hiç.
2: Ben bakıyorum çünkü.
0: Niye?
2: Arabaya.
0: Lan, bakımda ne yapılıyor arabaya? Senin araba kaç binde oldu?
2: 180 bin.
0: Ağır bakım gelmiş. Trigger değişecek, set değişecek, zincir varsa o değişecek.
2: Trigger'i değiştirdik bir kere.
0: Ne zaman?
2: Hatırlamıyorum.
0: Trigger bir kere değişti.
2: Trigger değişti evet.
0: 180 bin. Oğlum o ağır bakımdır o ya. Şanzıman yağı falan değişti mi?
2: Onu değiştirmeyin diyorlar.
0: Kim diyor?
2: Adamlar.
0: Adam kim oğlum?
2: Ya, ustalar diyor değiştirmeyin
1: adamlar.
2: Diyor.
1: Adamlar.
0: Adamların elinde yoktur da ondan diyor. Adamlar. Oğlum pop grubu senin arabana niye karışsın? Adamlar grubu. Düşsene gelip o haliyle öyle Ademciğim değiştirme biz klibe gidiyoruz filan. Öyle bir grup vardı değil mi adamlar?
2: Adamlar. Tın tın diye şarkısı var arada çalıyoruz.
0: Kim diye?
2: Tın tın.
0: Tın tın.
2: Evet.
0: Instagram'dan yazayım Adem arabasını niye değiştirmesin abi adamlar diye.
1: Abi dağıldılar sonra tekrar bir araya geldiler. Büyük ihtimal Adem'den kaynaklı olabilir o.
0: Yüksek evet. ihtimal. Değiştirdiyse.
2: Ama şanzıman dağılır dediler adamlar.
0: Adamlar öyle mi dedi?
2: Evet.
0: Oğlum kim dedi bunu?
2: Şanzıman da sıkıntı çıkıyormuş eski arabalarda.
0: Şanzıman yağı belirli bir kilometrede değiştirilmeli özellikle eski arabalarda.
2: Bilmiyorum.
0: Bak benim bu hani kamp için toplayacağım 7 aydır kapıda yatan araba bak lan hafta sonu yine yapamadım ya. Hayır araba çalışmıyor şu an sadece tek sıkıntısı akünün bitmiş olması. Lastikler inecek hiç uğraşamayacağım. Tembellikten de değil oğlum ben kendi günahımı alıyorum. Ben günde 2 tane radyo programı yapıyorum. Ben Adem'e mi yontayım program mı yapayım Hüseyin'le mi uğraşayım? Ne yapacağım belli değil benim yani. Bundan önceki bakımlara kaç para verdin? Para?
2: Galiba 8.
0: 8 bin lira verdin.
2: Evet.
0: Allah Allah.
2: Ama 1 yıl önce mi 2 yıl önce mi öyle bir şeydi galiba.
0: Tamam o zaten oğlum motor yağı özelliğini kaybetmiştir.
2: Motor yağı sonra polen.
0: Motor yağı sonra polen ne demek?
2: Polen ne oluyor bir şey vardı.
0: Polen filtresi.
2: O var.
0: Bak yağ filtresi, hava filtresi, evet. polen filtresi, yağ değişimi tamam mı?
2: Salıncakları değiştirdik.
0: Bunlar normal rutin. Bir de şimdi araba 180 binde senin kullanımınla o salıncaklar tahterevalli olmuştur.
2: Öyle mi?
0: Olmuştur tabii. Evet. Bir ne yapalım şarkıdan sonra ara sonra geliyoruz. Buyurun bakalım sevgili dinleyenlerim.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Garaj 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone. Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli

0: Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Oyunu beraber oynayacağız artık.
1: Tamam abi, oynayalım.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Ben çünkü çok üzgünüm. Adem çok üzgünüm ya.
1: Niye?
0: GTA 5'te sahip olabilecek her şeye sahibim online'da. Her şeye. Helikopter, uçak, trolleybüs. Anladın mı?
1: Yani, buranın kralı sendin.
0: Ya lordum. Lord. Mesela normal online haritada yürüyorum böyle mesela. Biri beni öldürüyor. Moruk bak valla tankla gidiyorum. F-35 ile gidiyorum.
1: Ama burada güç dengesizliği var.
0: F-16 ile gidiyorum filan. Ben şimdi 300 level adamım. Gelmiş 10 level adam bana ateş ediyor. Etmesin.
1: Tokatla.
0: Ne yapayım?
1: Tokatla.
0: Hayır canım, o öyle şov yapmak lazım. Hmm. Öyle.
1: Abi niye tank var o zaman?
0: Tabii gidiyor. Oğlum şey, beton aracıyla şey yapıyorum mesela. Adamların evini basıyorum filan. Anladın mı? Yani yapacak hiçbir şey kalmadı. Sadece ya şimdi GTA 6 bir daha yeniden oyna. Bütün onlara sahip ol falan filan. Yani teşkilat, yalnız şunu gördüm. Teşkilatı en başta kurmak lazım şeyde oynarken. Onda mesela GTA 5'te bunun yarısından fazlasını tek başıma yaptım. Hiç böyle şey çeteleşmeden yani içeride. Şimdi Hüseyin'le başlayalım. Yanımıza işte onu bunu filan da alırız. Tamam Hüseyin, hayırlı olsun, oyuna başladın.
1: Abi sağ ol. Benim bilgisayarda oynanır inşallah.
0: Senin bilgisayarda oynanmaz Hüseyin o.
1: Ne yapacağız abi?
0: Bakacağız Hüseyin. O kadar özel konuşmayalım burada, istersen bakacağız. Bununla mesela olmaz. Bununla.
1: Niye?
0: Seninle oyun oynanmaz.
1: Uyuyakalıyorum diye mi?
0: Bir, uyuyakalıyorsun diye. İki, sen hırs için oynuyorsun oyun.
1: Asla öyle bir şey yok.
0: Nasıl yani, öyle bir şey
1: yok?
0: Ben
1: hiç katılmıyorum bu konuda.
0: Ben oğlum sana sormuyorum ki. Hani ben...
1: Ama bir şey diyeceğim. Seni yenmek kolay değil. Tabii yenince biraz konuşacağım.
0: Ya güzel kardeşim. Efendim? Bak daha önce söyle Hüseyin.
1: Efendim abi.
0: Bununla Gökhan Dinç yüzünden futbol oyunu oynamayı bıraktım ben.
1: Aa. Tabii evet. Yani Gökhan Dinç yüzünden olabilir. Ona emin olabilirim.
0: Bunları 10 kere yen. O 10 kere yendiğin konuşulmuyor. Bir kere yenil. Bir kere yenil. Of. O bir kere yenilmen konuşuluyor. Vallahi. Vallahi sevgili duyarlı dinleyiciler yazmışlar. Serdar sakın oradaki Umut'un burnuyla üfleyip bıraktığı flüte dokunma. Dinleyicilerden biri çalmanı isteyebilir. Aman demiş efendim. Ya abicim çocuğu uyarsaydınız keşke. O flütü daha önce Adem neler yaptı, hiç hijyenik değil. Sırtını mı kaşımadı? Ayaklarının arasını mı karıştırmadı? Adem keşke Umut'u uyarsa, üzüldüm çocuğun adına. Bir de Instagram'dan video göndermişler. Umut flütü burnuna sokuyor, ağzına sokuyor filan. Yani keşke biriniz söyleseydiniz ya. Yani... Hani bize pusu kurarken çok fena bir şey söylüyor. O gitsin bakteri testi falan yaptırsın kendine.
1: Bir baktırması lazım.
0: Adem ayaklarını kaşıyor onu. Gerçi çorap var ama çıplak ayağını kaşımıyor. Çorapla kaşıyor.
1: Ama 3 günlük çorap yani.
0: Yani Adem. Hani Umut o flütü burnuna sokmuş. Bize pusu yapmak için. Adem onu.
1: Kullandım.
2: Kullandım.
0: Bir kulağına sokmadı. Ama bir oraya sokmadı bak.
1: Denedim ama.
0: Yani. Haberiniz olsun. Oğlum hiç bir şey yapmamışlar ya. Hiç kimse de uyar. Yazık ya. Sabah dinleyin. Sabah benim kitle ne gülmüştür bunlara ya. Lan ben hayatı boyunca müzik dersinden flüt çalıp da geçebilmiş bir adam değilim ki buradaki flütü çalayım zaten. Tilki beni dışarıda görüyor. Umut Bezgin dışarıda da söylemedi bana, biliyor musun? Nasıl olsa dinleyici üfler demiştir. Ama işte yani siz yine de söylemeyin. Hatta yarın şey dersiniz. Abi tuzağa düştü. Serdar flütü çaldı falan dersiniz. Eğlensin çocuklar. Siz bilin sadece Adem o flütle neler yaptı o flütle yani. O flüt bir tek flüt olarak kullanılmadı bak.
1: Dile gelse?
0: Dile gelse konuşamaz. Ağzı dolu çünkü. Ah bir Umut Bezgin ya. Yakmış kendini ya. Bir de hikayede beni gizlemişler bir de. Hikayede. Ay ay ay. Sizi ne gaza getiriyor sevgili dinleyenler?

0: Abi denizin 5 metresinde altın bilezik buldum, ne yapmam lazım? Denizden babam çıksa kuyumcuda bozdurur muydu neydi?
1: Denizden neydi, ayakkabı mı bir şeydi?
0: Hayır oğlum.
1: Babam çıksa
2: babam
1: yerim.
2: Değil miydi ya?
0: Denizden evet baba, babam. Ayakkabı niye çıksın oğlum denizden?
1: Çıkıyor.
0: Tamam çıkıyor da o laf öyle değil yani, durduk ya. Denizden ayakkabı çıksa yaptırır giyerim. Öyle laf mı olur lan?
1: Denizden babam çıksa yerim.
0: Öyle miydi laf?
2: Öyleydi evet. Öyle.
0: Peki.
1: Ben de bir ara arıyordum denizde altın.
0: Denizde altın bulsan ne yaparsın?
1: Alırım.
0: Ne yaparsın ama? Yani. Aldın ne yaparsın?
1: Bozdururum.
0: Direkt.
1: Yani para ediyorsa bozdururum.

0: Mesela denizden çıkınca helal mi?
1: Helal.
0: Hani yolda, yolda olunca haram canım, yolda haram.
1: Ama bak yolda biri düşünmüştür. Denizde düşüren bir daha gidip orayı arayamıyor.
0: Tabii denizde şey olmuştur. Kendi balık düğününden falan kalmıştır. Düşmemiştir o. Değil mi?
1: Ama nereden bulacaksın ki? O an değil de sonradan gittiğin zaman bulduğum an.
0: Doğru diyor çocuk yani. Yolda biri düşürmüş olabilir. Denizde düşme diye bir şey yok. Kendi kendine oluşur böyle. Balıklar yedikçe dışkılama yaparlar. Onlar zamanla altın olur değil mi?
1: Ama şeyin hayalini kurdum bu. İnci ne? Var ya inci. Midede mi oluyordu?
0: Bilmem böyle sen daha iyi.
1: Açılıyor çizgi filmlerde içinde parlak bir şey çıkıyor. Onu bulmaya çok çalıştım.
0: İnciyi mi?
1: Evet.
2: Nasıl bulacaksın onu ya öyle?
0: O değişikmiş.
2: 5 liralık midyenin içinden şey mi çıkacak? İnci mi çıkacak yani?
0: Onu en fazla gece kulübünün önünden yersin.
1: Evet.
0: Yersin. Midye mi istiridye mi bu arada?
1: O mantar değil miydi istiridye mantarı?
2: Yok o kuzu göbeğiydi ya.
0: Adem bilsek sana sorar mıyız oğlum? Biz cahiliz bu konularda.
1: İstiridye. Bilemedim.
0: Yürü be kardeşim seni kim tutar denilmesi beni çok gaza getirir demiş efendim. Adem de öyle. Söyle 7. kattan atlasın. Atlar sonra demiş. Atlasın yani. Asıl tuzağın Serdar yayında olduğunu öğrenecekler abisi demiş efendim. Sus sus aman. Bir şey derlerse flütle üfledi diyeyim bu şimdi. Ağzına neler soktuğunu öğrenmesin.

0: Kardeşim beni çok gaza getiriyor. Yaparız, yapacağız, hadi yapalım, hadi yapalım diye diye hiçbir şey yapamadık demiş. Ne diyorsun?
1: Beni başka biri çok gaza getiremiyor. Kardeşim de olsa.
0: Spora başlayalı bir ay oldu. Hoca beni gaza getiriyor. 25'lik takıyor. Halatın ucuna sen kaldırırsın diyor. Kalkmıyorum diyorum, kaldır diyor.
1: Ben bir şeyi merak ediyorum.
0: Söyle.
1: Hüseyin kaça kadar kaldırabiliyor?
2: Neyi kaldırdın
0: abi? Hüseyin kaça kadar kaldırabiliyorsun?
2: Neyi kaldırdığıma?
0: Dumbbell oğlum.
2: Hangi hareketle kaldırdığıma bağlı ya.
0: Hareketiyle.
2: Omuzla kaldırırsam atıyorum başka. Göğüsle kaldırırsam başka.
0: Görüyor musun hareketleri? Açıklamaları görüyor musun? Memelerle kaldırırsak başka. Omuzla bambaşka.
1: Tamam, göğüsle kaça kadar kaldırırsın?
0: Göğüsle evet, kaça kadar kaldırıyorsun göğüs?
1: Kaç kilo?
2: Yani chest press'te...
0: Bir dakika dur. Yürü be oğlum. Yürü be, aslansın ya. Vallahi billahi ya, yürü ya.
2: 120.
0: 120?
1: 120 mi?
2: Tabii.
0: 120 kilo kaldırıyorsun.
2: Kaldırırım.
0: Kaldırdın mı daha önce?
2: Kaldırdım.
0: 120 kilo.
2: 112 falan.
0: E hiç seni olimpiyatlarda falan görmedik bir şey. Hani hiç.
1: Bak böyle iddiası var ya, bizim burada spor salonu var, orada çekebiliriz.
0: Yazın ki evet, 112 kilo kaldırdın.
2: Kaldırdım
0: sen.
2: Kaldırdım abi.
0: Nereden?
2: Göğsümden.
0: Göğüs şöyle. Bu mu?
2: Nefes aldım önce.
0: Evet. 112 kilo.
2: 112.
0: Ama bak yine diyorum Hüseyin, seni haberlerde görmedik, olimpiyatlarda hiç adın geçmedi. Anladın mı? Abi. Yani...
2: Yani sabah saatlerinde gittiğim için kimse görmüyor. O yüzden dikkat çekmedim galiba.
0: Diyorsun, katılsam diyorsun olimpiyatlarda toz attırırım.
2: Tabii tabii.
0: Tabii.
2: Bir katkım olur. Ülkemize bir katkım olur yani.
0: Bir katkın olur. O, sadece, evet. O da sadece şey der. He evet, Türkiye'denmiş çocuk. Hangisi? O ayrılan çocuk var ya, ikiye yarıldı hani. O Türkiye'denmiş o. Adem kaç kaldırırsın?
1: Denemem lazım.
0: Denemem mi lazım?
1: Evet. Ya şu an bu halimle 120 kaldıramam da.
0: 120 yani çalışsan kaldırabilir misin 120?
1: Bir yıl çalışsam kaldırırım.
0: Arkadaşlar ben yani inanılır gibi değil. Biriniz Kratos, biriniz Hades oldunuz başıma.
1: Ama bak vücut unutmazmış.
0: Ne olmazmış?
1: Unutmazmış.
2: Abi öyle bir unutur ki yani.
0: Ne diyor, konuşuyor musun? Ulan sen bana zamanında neler yapmıştın diye.
1: Yani spor geçmişin varsa vücudun hatırlıyor onu.
0: Hatırlaması ayrı da.
2: Ne diyor yani?
0: Şimdi spor geçmiş, bak ağırlıklı sporlar mesela... İşte body building. Bu ona gerçi body building demiyorlar artık. Ne diyorlar buna?
1: Body building.
0: Vücut geliştirmeye başka bir şey diyorlar.
2: Vücut geliştirme federasyonu da falan da var abi galiba. Özel.
0: Var da. Artık buna başka bir şey diyorlar ama bunun. Fitness mı diyorlar?
2: Fitness diyorlar abi.
0: Neyse bak, vücut geliştirme, tamam mı? Ondan sonra işte güreş, halter, boks. Başka mesela ne sayabilirim? Başka. Böyle işin içine ağırlık girdiği zaman, yani kas yapını değiştirdiğin zaman bıraktığın spor gerçekten nankörlük yapıyor vücuda.
2: Pilates.
0: Pilates de mi öyle? Bakayım pilates. Evet tamam, bir kız arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Evet, pilates. Pilates hainmiş gerçekten. Gerçekten hainmiş. Ben 25 diyorum, adamlar 120'den bahsediyor. Haydi bak, farkındaysanız hiç girmedim diyorlar. İkisi de 120 kaldırıyormuş.
1: Ben hemen kaldıramam, biraz çalışmam lazım.
0: Hemen kalkmaz mı diyorsun 120?
1: Hemen olmaz.
0: Hemen olmaz.
1: Bir yıl üzerinde çalışmam lazım.
0: Ama bir yıl da çok. Yani kim bekleyecek seni bir yıl Adem? Yani.
2: Ben 4 yıldır çalışıyorum.
0: Kim bekleyecek Adem seni?
1: Bak, 4 yılda anca 120 yapmış.
0: Tamam, bir ara mı vereceğiz?
1: Evet.
0: Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Bunlar ya hayatında 120'yi görmemişler ya hiç dayak yememişler. Söyleyeyim. Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Seninle Evlenir Miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Alarma diye bir şarkı vardı, o gaza getirirdi demiş efendim. Şarkıyı hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlıyorum.
0: Alarma!
1: Bir şey vardı.
0: Ne?
1: Düt düt düt düt
0: düt düt düt mü? O
1: öyle.
0: Kemal Sunal Düttürü Dünya.
1: Şey. Hayır, Düttürü Dünya değil.
0: Ne?
1: Öyle giriyor.
2: O hangisi ya?
0: O ne oğlum?
1: DJ Armin Van Buuren miydi öyle bir şey?
2: Onu bilmiyorum.
0: ben bir bot insan daha keşfettim, biliyor musun? Değerli dinleyenler, 3 oldu. Bak, birincisi otlardaki çimenlerdeki dayılar, biliyorsun bot dayılar. NFC. Evet. İkincisi gecenin alakasız saatlerinde otobüs duraklarındaki insanlar. İkincisi. Üçüncüsü kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Kafede saatlerce oturanlar.
1: Aa evet.
0: Saatlerce oturanlar. Kafede, kahveci de, kafede değil, kahveci de. Kahveci de. Saatlerce oturanlar kahvede. Abi. Laptopu koyup oturanlar var ya hani böyle kahvecide.
1: Onlar arıyor.
0: Oğlum prizli masa kolluyorlar lan. Oturuyorum, geldi bana şey dedi mesela. Abi çok oturacak mısınız burada dedi. Anlamadım dedim. Abi priz vardı burada, ben çalışacağım dedi bana. Bana öyle dedi. Bizim şeyin ofisin çaprazında o hani benim korktuğum kahveci var. Sen biliyor musun benim korktuğum kahveci? Şey? Ben korkuyorum o kahveciden.
2: Niye?
0: Kardeş valla açık söyleyeyim, kimse alınmasın, ben samimi adamım. Boş ev bulamayan kahveciye gitmiş. Sıra beklerken duvara dayalı bekledim. Böyle. Valla bak böyle duvara dayalı bekledim. Çünkü adımı falan yanlış söyledim. Kahve adınız ne dedi? Yusuf. Yusuf filan yaptım. Yusuf Bey diye bağırıyor. Yusuf adına bile adamlar böyle bakıyor. Yalnız mı lan bu filan diye böyle bakıyorlar. Çok enteresan bir yerdi yani.
2: Nerede abi, ben de bir gideyim.
0: Üsküdar, ofise yakın işte. He, Üsküdar'da tamam. Ofise yakın. Orada mesela yayına giderken bakıyorum. Adam böyle kenarda laptopla beraber oturuyor. Tamam mı? Kenarda. Yayın bitiyor. Bakıyorum adam yine aynı kenarda böyle oturuyor. Akşam yayınına gidiyorum, bakıyorum aynı adam yine orada. Bunlar NFC biliyor musun? Bot bunlar yani.
2: Peki abi, ideal oturma süresi nedir bir kafede?
0: Oğlum kahven biter, işini yapar, basar gider. Az daha başka bir şey diyecektim. Yani basar gidersin yani.
2: 2 saat iyi mesela.
0: Ya iki, bak ben yani biz bazen ajanslarla, yapımcılarla, işte bu dizi film sektöründeki insanlarla falan dışarıda buluşuyoruz. Yemek yerken, çay içerken filan toplantı halinde diyoruz ki orada olalım diyoruz. Koca film toplantıları falan 2,5 saat sürüyor Hüseyin'cim. Benim en uzun oturduğum yer neresi biliyor musun? En uzun. Yine ofise yakın Üsküdar'da bir çay evi var, çay evi. Adem'i götürdüm biliyor. Senle gitmedik hiç oraya. Çay evi böyle sokak, sokağa böyle tabure atmışlar, tamam mı? Sokakta oturuyorsun yani. Tabure atmışlar ama ben gece çok geç saatlerde gittiğim için bir de birkaç ünlüyle de karşılaştım orada. Sakin oluyor. Ben mesela en uzun orada oturuyorum. Orada 3 saatte oturuyorum, 2 saatte oturuyorum. Hafta sonu görüşmelerimi oraya söylüyorum mesela.

0: Ama hiç böyle oturup laptopu açıp bir kahveyle akşama kadar filan yok. Bittikçe çay
1: Yok,
0: geliyor.
1: evet.
0: Oranın da tek sıkıntısı tuvalet birazcık uzakta.
1: Ha.
0: Vallahi tuvalet birazcık uzakta yani. NFC. Başka kim NFC olabilir Adem?
2: Başka NFC düşüneyim.
0: Evet, bot. Hüseyin kim olabilir bot?
2: Bot.
0: Dünya Kupası altından mı bu arada?
2: Altından, evet.
0: Ciddi
1: bence
0: misin?
1: Bence altındır, o kadar da değil.
0: Dünya Kupası.
2: Hani altın mıdır? Altın kaplama olamaz bence, Dünya Kupası sonuçta.
1: Komple milyon altındır değil mi? Yani
0: öyle mi diyorsunuz?
1: Bence öyle, evet. Abi büyük bir organizasyon, o kadar paralar harcanıyor. Onu da altın yapsınlar artık.
0: Yani o ona teklif gitmiş midir acaba mesela? Brezilya kazanırsa şu kadarı alırız falan diye acaba gitmiş midir? Evet, kim mesela başka NFC, kim başka bot?
2: Başka NFC söyleyeyim bir tane?
0: Söyle.
2: Bu ses bombasıyla orada burada müzik dinleyenler.
0: Yok ya. Değil.
2: Değil mi?
0: Hiç oldu mu hiç? Dayılar nerede? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İki tane çok sağlam, üçüncüsü yarı sağlam, üç tane NFC bot. Dayılar net bot. Net. Net bot dayılar. Gecenin abuk sabuk böyle alakasız saati. Gece saat 4'te mesela böyle otobüs durağında bekleyenler de var yani, böyle GTA'daki gibi. Böyle duruyor mesela filan. Onlar. Evet. 3 şey, kafede oturanlar. 4.
2: Bizde şu an bir bot yok.
0: NFC Hüseyin.
1: Abi AVM'de boş gezen ergenler olabilir.
0: NFC'ler mi?
1: Evet.
0: Yok ya, onlar çok dikkat çekmiyor ki, okul zamanı kayboluyor.
1: Abi bağırıyorlar.
0: Oğlum dayılar her saat var. Tamam mı? Ondan sonra otobüs durağındaki insanlar her mevsim var. Her mevsim. Kahvecide oturanlar her mevsim var. Yok, öyle değil.
2: Şey olabilir mi? Trafik sıkıştığında ortaya çıkan seyyar satıcılar.
0: Bot mu diyorsun?
2: Olabilir mi?
0: Yağmur yağar yağmaz. Yağmurdan önce çıkıyor şemsiyeyle. Abi şemsiye, yağmur yok oğlum. Bak yağıyor abi filan diye hani.
2: Bir de böyle ulaşımın zor olduğu yerlerde de durabiliyorlar, olabiliyorlar.
0: Yani bilemedim. Çok dayılar gibi değil ya.
2: Değil mi?
0: Dayılar kadar değil
1: dayılar
0: yani.
1: Dayılar birinci sınıf bot.
0: Dayılar birinci sınıf.
1: Evet.
0: Ama bak gece 3'te 4'te otobüs durağındakiler de öyle. Vallahi bir gün yanlış anlaşılmasa yanaşıp soracağım, diyeceğim ki merhaba arkadaşlar siz kimsiniz diyeceğim yani. Elinde evet. Poşetle sürekli bir yerden bir yere giden Kadıköy teyzeleri var. Onlar da bende NFC demişim. Yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Doğru.
0: NFC. Ara mı vereceğiz?
2: Acil.
0: Tamam, ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz. Şöyle yapalım mı? En güzel botu yakalayana bir canlı yayında bir Alem FM tişörtü verelim.
2: Verelim.
0: Tamam.
2: Verelim.
0: Tamam, peki. 0536 901 8902 0536 901 8902. Kırlardaki dayılar, gecenin bir yarısında otobüs durağında bekleyenler, kahvecide laptopu açıp devamlı aynı yerde saatlerce oturanlar, bunlar bizce bot, NFC. Buna benzer sizce kim bot, kim NFC? Bize yazın. En güzellere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü armağan edelim. Buyurun bakalım.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. Dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini söyledi. Trump, toplantının yarın Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti. Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak Ölü Deniz isimli stand-up gösterisindeki ifadeler gerekçe gösterildi. Memur ve emeklinin zam oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Öğrenci affı meclise geliyor. AK Parti milletvekilleri 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini bu hafta meclis başkanlığına sunacak. 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 218 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1,8 ton etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. El koyulan kaçak etler imha edildi. Antalya'da ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörü elektrik tellerine temas etti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu 24 Haziran'da 1200'den fazla, 25 ve 26 Haziran'da ise 1400'ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı.

0: Evet, size göre bu hayatta kimler NFC, kimler bot? NFC diyor, NFC değil mi, öyle mi diyorlar?
1: NFC mi, bir başka bir adı daha vardı galiba.
0: Ya bırak abi, bot işte ya.
1: Bot.
0: Sen hiç mesela kafede büyümüş çocuklarsınız siz de. Diyor muydunuz mesela şu counter NFC atın ya filan diye, değil mi?
1: Bizde öyle şeyler yoktu.
0: Bot değil
1: bot,
0: mi?
1: Bot.
0: Bot da neyin kısaltmasıdır?
1: Neyin?
0: Bot neyin oğlum, bot.
1: Bot.
0: Bot.
1: Bot. Bot. Kışlık ayakkabı mı ne?
0: Oğlum neyin kısaltmasıdır bot?
1: Bot.
0: Lan bot adı üzerinde, bot mesela, bot ya. Bot.
1: Neyin kısaltması işte, sana soruyorum, bilmiyorum.
0: Ademciğim şimdi kışlık diyorsun da burada bot mu var, ben şimdi sana nasıl örnek göstereyim? Bot neyin? Bu arada NFC değil, NPC galiba.
1: İşte onu dedim ben.
0: NPC.
1: Evet.
0: Boş ver ya, NFC, NPC, biz işin o kısmında değiliz. NPC de demiyor, bot. NFC, NPC değil, bot diyoruz biz, tamam mı?
1: Tamam, bot diyoruz.
0: Evet, bot nedir?
1: Kısaltması.
0: Bak neyin... yazmış bir dinleyici, yazmış diyor ki abi NFC değil, NPC. Doğrudur abi, yanlış söylemişizdir. Her şeyi biliyor gibi bir iddiamız hayatımız boyunca olmadı zaten. Ama duyarlı dinleyicimizden teşekkür ederiz. Ne NFC'yi ne NPC'yi kullanmıyoruz, bot diyoruz. Bot. Sağ olun bu arada, çok teşekkür ederiz efendim. Bir bilgi daha kattınız bize. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Ama bot neyin kısaltılmasıdır oğlum, bot?
1: İnan bilmiyorum.
0: Hüseyin neyin kısaltmasıdır bot?
1: Abi robot.
0: Bu kadar.
1: Hüseyin bir yerden bakmış olabilir mi?
0: Bu kadar oğlum. Lan bunun için bir yere bakmaya lüzum mu var acaba ya?
1: Bilmiyorum. Yani.
0: Ya yaz kış balkonda oturan abi. Bot mudur?
1: Bottur.
0: Bottur değil mi? Bottur. Yaz kış balkonda oturan abi. Bir de kapalı balkonda oturur böyle. Arkada şey vardır, kombini şeyi değil mi?
1: Atletle.
0: Yaz kış balkonda oturan abi. Buna verelim, tişört verelim buna.
1: Verelim.
0: Evet evet, buna verelim. Dur bir dakika, arıyorum. Şuradan, şurada. Tamamdır. Tır şoförleri. Yok ya. Değil değil mi? Yaz kış balkonda oturan abi gibi değil yani. Alo.
2: Efendim.
0: Merhaba abi.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim Serdar Bey. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Güzel yakalamışsınız abi. Yaz kış balkonda oturan adam hakikaten bottur.
2: Genelde göbekli oluyor. Balkona yan oturuyor.
0: Yani o... Sen yeni başlayanı görmüşsün. Eskisini görmüşsün. Yeni başlayanlar genelde atletik oluyor. 3 seneye göbek bağlıyorlar orada onlar. 3 sene. Neredensiniz?
2: Ben Sakarya.
0: Sakarya. Demek ki her yerde var bu dayılar.
1: Her yerdeler.
0: Yani evet. Her oradan, yerde var.
2: Yani çevre illerde de evet.
0: İsminiz nedir abicim?
2: Ben illüstratör.
0: Ne?
2: İllüstratör. Çizim üzerine.
0: Yo, adınız, isminiz nedir?
2: Hayır, Osman Korkmaz. Ben ne iş yapıyorsunuz anladın?
0: Yok, Osman abicim, çocuklar arayacaklar seni. Tişört gönderiyorum sana.
2: Abi çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
2: Yani, uzun zamandır bekliyordum. Çok teşekkür ediyorum. Size de resmini atarım.
0: Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Thank you. Sonra dur bakayım. Başka. En kalabalık botlar sokak röportajlarında arkadan el sallayanlar. Değil. Balkonda oturan dayı gibi değil mi?
1: Değil bence de.
0: Sonra başka. Ha, 65 yaş üstü toplu taşımadaki dayılar demiş efendim. Dayılar da çimenlerdeki dayıların üstüne çıkamaz botlarda.
1: Evet.
0: Bence evet. Çıkamaz yani.

0: Otoban ve benzeri yerlerde sol şeridi kapatıp 70 ile gidenler bence bottur demiş efendim. Dolmuş duraklarında bekleyen nereye gideceğin abla diye soran dayılar. Onlar hep beni küçükken korkutmuştur. Yok geçtik. Buluşmalarda yemek yemeyen o minnacık lokmalı aşırı kibar kızlar da bottur demiş efendim. Değil. Bence. Şehirler arası yollarda yer alan, etrafında hiçbir yerleşim yeri olmayan dinlenme tesisinde çalışanlar.
1: Ben de merak ediyorum onlar nasıl gidiyor oraya.
0: Ben sordum bir gün, servis var dedi.
1: Servis.
0: Evet, bu Kuzey Marmara'dakine sordum. Evet, delikanlı siz buraya nasıl gidip geliyorsunuz dedim. Abi servis var, biliyoruz geliyoruz dedim. Evet, bot mudur?
1: Sayılır.
2: Sayılır evet.
0: Vereyim mi tişört, geçeyim mi?
1: Ben kararsızım.
0: Kararsızsanız geçiyorum.
1: Bir bot söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
1: Mesela böyle nasıl diyeyim, doğada bir yeri tırmanıyorsun, sonunda bir tane böyle kulübe gibi bir yer oluyor. Çay satıyorlar orada ya da tost. Evet. Bence onlar da bot.
0: Bot mu?
1: Evet.
0: Peki. Hastanede sıra beklerken evli misin bekar mısın diye bahaneyle sokulan teyzeler. Hasta olmadığına inanmayıp ailenin en ufak evladına randevu aldırıp doktor doktor dolaşan teyzeler, net bot. Radyoyu dinleyip de asla aramayan ve mesaj atmayan kişi de bence bottur. Kilisten selamlar. Sessiz kalabalık canım. Radyonun akıbetini, reytingini her zaman onlar belirler. Sessiz kalabalıklar. Hep o belirler yani. Nereye kaçtın bil peşindeyim. Sana ne yaptım gel yapma gel. Sen de yandın bir sefer bakıp. Kepçe çalışırken izleyen elleri arkadan bağlı dayılar. Bot mudur?
1: Bottur.
0: Bot mudur Hüseyin?
2: Bottur.
0: Tişört veriyorum. Tamam peki, veriyorum. Evet. Şuradan şöyle. Tamamdır. Evet. İki daha çaldırır kapatırım. Tişört gider söyleyeyim.
3: Efendim.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Kepçe çalışırken izleyen elleri arkadan bağlı dayılar bottur abicim.
3: Doğrudur.
0: Bottur. Neredensiniz?
3: Bursa'dan.
0: Bursa'dan. Ne abi, kepçe operatörü müsün? Nesin?
3: Yok, servis yapıyorum. Şu anda da servisteyim.
0: Şu anda da servistesin.
3: Evet.
0: İyi. Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
3: Demirtaş Sanayi'den Acımat'a.
0: Tamam. Sana tişört gönderiyorum, tamam mı?
3: Tamamdır, teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Efendim Adem.
1: Numarayı sabitleme şansın var mı?
0: Evet, sabitledim zaten.
1: Bakıyorum.
0: Sana bu işi ben öğrettim Adem, unutma.
1: Vay, evet doğru.
0: Bu arada Adem'in size bugün söyleyecek bir şeyi var. Kaçta, 17.30'da mı söyleyelim?
1: 17.30'da söyleyelim.
0: Bir açıklaması var Adem'in, değil mi Adem?
1: Evet.
0: Evet, değerli dinleyenler, bir dinleyici hatırlatsın 17.30'da Adem bir şey açıklayacaktı bize diye, sen de açıkla, olur mu?
1: Olur, tamam.
0: Bana diyor ki sen açıkla abi diyor. Yok Ademciğim, bunu dedim sen açıkla ya. Bunu sen dedim açıkla ya. 17.30'da. Yağmur yağarken bir anda ortaya çıkan şemsiye satıcıları. Bilmiyorum. Bankamatik önünde 2 saat oyalanan dayılar. Bottur. Ne diyorsun?
2: Yani benzerleri var.
0: Tamam, peki. Uzun yol otobüsünde yanında oturan dayılar ve hiç susmazlar. 12 saat boyunca bottur onlar demiş efendim. Okey oynarken yancılar bottur. Ne diyorsun?
1: Bedavacılar o zaman.
0: Geçtik. Tamam, şuradan. Dur bakayım. Parakende sektöründe bölge yöneticisinin üstünde bölge satış yöneticisi olarak görev yapıp günde 2 mağaza gezip saatlerce bilgisayar. Abi sen kendi yani müdürüne yapıştırmak istiyorsun, konuya yedirememişsin ama ya. Direkt adını yazsaydın ya, şu bottur diye. Başka. Şuradan. Uçaktaki hostesler. Değildir bence.
1: Değildir.
0: Ne diyorsunuz?
1: Yok, değildir. Yok.
0: Tamam, peki.

0: Araba park ederken birdenbire belirip gel gel gel diyen dayılar. Bot mudur?
1: Bottur.
0: Bot, tamam. Veriyorum tişört.
1: Verelim.
0: Tamam, veriyorum peki.

0: Dur bakayım. Evet. Güzel kızın yanındaki çirkin adamlar.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Bottur ablacığım, bottur evet.
1: Kesin bottur.
0: Kesin yani bottur yani.
1: Siz... Abi zaten fark ediyorum. Nereden çıktın abiciğim?
0: Onlar da var ya, bir şey söyleyeyim mi? Düğme var. Lastikte o düğmenin üstünden geçince birdenbire beliriyor onlar.
1: Kesinlikle.
0: Kaç senedir araba kullanıyorsunuz?
1: 5 yıldır.
0: 5 yıldır mı?
1: Evet.
0: Ben böyle bir Serdar'cığım 25 sene 30 sene falan diyecekse 5 yıldır kullanıyorsunuz.
1: Hayır, daha 27 yaşındayım.
0: Bey maşallah. Nereden efendim?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Neresinden akrabalara haber vereyim?
1: Beylikdüzü.
0: Beylikdüzü. Evli misiniz?
1: Hayır.
0: Evli bak, bekar, araba var. İş, araba sizin mi, iş yerinin mi?
1: Benim.
0: Tamam bak, bekar, arabası var. 5 yıldır araba kullanıyor. Beylikdüzü civarı. Akrabalar, tanıdıklar öncelikli. Sonrasında mahalle halkı. Günde, evet, günde kaç saat araba kullanıyorsunuz?
1: Yani şöyle, İstanbul'da trafik dolayısıyla işe git gel yani net 3-4 saatiniz trafikte geçiyor zaten.
0: Ne iş, hani, ne iş yapıyorsunuz?
1: Medikal sektörde çalışıyorum.
0: Medikal sektörde çalışıyorsunuz?
1: Evet.
0: Anlıyorum. Şu an nereye doğru gidiyorsunuz?
1: Şu anda yine bir hastaneye görüşmeye gidiyorum.
0: Tamam sen...

0: Semt.
1: Semt. Bağcılar tarafı.
0: Bağcılar. Bağcılar mahalle halkına sesleniyorum.
1: Yok, çok yanlış bir konum oldu.
0: Yani otomatik vites mi efendim kullandığınız araç?
1: Manuel.
0: Manuel bir de.
2: Helal olsun.
0: Helal olsun. Bu, acaba alırken para mı yetmedi, ne oldu?
1: Aynen öyle.
0: Ya.
1: Arada 100 bin lira kadar fark vardı.
0: Arada 100 bin lira kadar. Sıfır mı aldınız aracı?
1: Ya sıfır sayılır.
0: Genelde mesela acemiler şey diyor. Yok abi, sıfır değil, ilk arabam ya. Nasıl olsa çarpa çarpa öğreneceğim. Onun için ikinci el aldım diyor. Ama çarpa çarpa
1: öyle,
0: öğreneceğim de ki.
1: Öyle bir tane eskittim.
0: İşte hep el alemin arabalarını da perte çıkarttınız değil mi?
1: Yok ya, daha çok otoparklarda duvarlara, kolonlara.
0: Kim öğretti efendim size araç kullanmayı?
1: Kendim öğrendim.
0: Evlen artık, evlen.
1: Doğru.
0: Evlen, kocanla git bir yerlere, evlen.
1: Farklısınız.
0: Tişört gönderiyoruz efendim size.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşürüz, sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra ne bottur? Onu konuşacağız. Günahın boynuna can karam. Anlarım sensizlik haram. Gel artık insafa ve karam. Reklam.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: Bir adım önde. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde. Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr. Pilot Garaj
8: Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa. Pilot
9: Garaj Oto Ekspertiz. Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde. Kışın sıcak kezin ferah, gürültü yok, kafan rahat.
10: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Ama dememek için ama sigorta. Bauplast'la oh ne rahat hayat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Ama dememek için ama
11: sigorta. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
13: Alem, alem, alem.
2: Bu bir reklam.

0: Bankamatik.com'dir.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Size bir bot daha söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Abi araba çekmeyelim oraya.
1: Mal gelecek.
0: Bu bot bu net.
1: Her yerde var.
0: Bundan yıllar önce Beşiktaş'taki adamın ne dediğini anlamadım ya. Adam onu diye diye ben arabayı çekiyor. Ada Allah Allah deli galiba filan dedim. Bak mesela arabayı çekiyorum ben. Tamam mı? Geldi tamam. Bana böyle yaptı. Ora araba koma.
2: Japonca mı abi?
0: Ora araba koma. Efendim dedim. Ora araba koma filan. Ben Allah Allah dedim böyle çekiyorum filan. Cama vuruyor böyle. Ora araba koma filan. Yani çektim arabayı hala arkamdan şey diyordu. Araba koma ora. Bıraktım gittim ama ben anlamadım çünkü ne dediğini anlamadım yani. Havaalanından maaşını alamayıp bir anda beliren parfümcü adamlar da bottur bence demiş efendim. Meydanlarda banklarda oturan dayılar bottur.
1: Büyük botlar.
0: Büyük botlar ama dayıları söyledik o işte.
2: Evet.
0: Bak dayı botunu şunun üstüne çıkamayız. Çayırda çimende oturan dayılar. Onun üstüne çıkamayız.
1: Yok çıkılmaz.
0: Bak ben haftada iki kere Belgrad Ormanı'na gidiyorum. Bir tane dayı görmedim. Hani yeşillik aşkıysa.
1: Olay. Ulaşamıyorlar oraya o zaman.
0: Oğlum yemin ederim gördüğüm yerler daha zor ulaşılır ya. Vallahi billahi ya. Çeşme Aydın Otobanı'nın kenarında böyle duruyor dayı. Böyle. Bir de GTA'da o kenarda duran adam gibi duruyor böyle. Yani hiç şey de yok. Bir iş de yok yani bir şey de yok. 17.30'da Adem bir şey açıklayacaktı demiş efendim. 17.30. Saat 17.30 Adem açıklama yapacaktı. Adem şimdi yapmak ister misin? Yoksa reklamdan önce mi açıklamayı yap reklama mı girelim ne dersin?
1: Ya şimdi mi söylesen bilemedim.
0: Bilmiyorum yani.
1: Aslında biraz zor bunu söylemek ama nasıl olacak onu da bilmiyorum.
0: Zor efendim. Evet. Adem için evet zor. Adem bunu söylemesi zor.
1: Bayağı zor.
0: Evet. Galiba baba olacak yazmışlar efendim. Yani bilmiyorum Adem'in bir açıklaması var. Şimdi mi yaparsın reklam öncesi mi yapar? Bence reklam öncesi sen açıklamayı yap reklama geçerim.
1: Öyle mi yapalım?
0: Bence öyle yapalım. Ne dersin?
1: Cümleye nasıl başlayacağımı şu an düşünüyorum
0: tamam,
1: da.
0: Tamam işte o arada yani, düşün. Zor.
1: Düşünüyorum.
0: Tamam sen tamam. De o arada düşün. Peki. Böyle seven başımda taç olsun. Canıma yoldaş olsun. Evet İstanbul yol durumu gençler. Tek sayılar bende, çift sayılar sende. Buyursunlar.
1: Ben diyorum ki %72.
0: Yüzde kaç?
1: 72.
0: %72. Hüsü?
2: 68.
0: 68. 73.
1: 73.
0: Hı.
1: Açıyoruz. Hepimiz evet. Patlıyoruz. Hı. Şu anda İstanbul'da trafik durumu %65.
0: %65. Vay be, evet. Yokmuş ya, çıkın çıkın gezin.
1: Evet.
0: Şimdi şey bak şunlar da bot mesela. Okullar kapandı onun için doktor aslında. Bunlar evet. Da bot.
1: Bot.
0: Bot ya bunlar kesin bot. Evet. Daha şey hava sıcak hava botları çıkmadı ama. Hava çok sıcak. Dün daha sıcaktı. Hava çok sıcak. Geçen haftaki sıcağı görmedin. Beğenmiyor yani hiç. İkna

0: Yani. Evet kardeşim. Aktar trafik durumunu aktarsan oğlum.
1: Aktarayım mı?
0: Aktar.
1: Aktarıyorum o zaman.
0: Aktar bakalım.
1: Dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %65 civarında. Hı. Köprülere baktığımızda Kuzey Marmara Otoyolu açık ama şöyle bir durum var. Yavuz Sultan Selim

0: Avras tüneli her zaman olduğu gibi köprüleri oranla daha açık durumda.
1: Peki kardeşim, teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Otogarda valizi birini görünce yapışan kardeşlerin bot sayılır herhalde demiş efendim. Gül satan ablalar sahilde. İki sevgilinin ilk buluşmasına dahil olan yakın kız arkadaş. Ay, onlar var ya onlar. Ay. Ne haber Ayşe, sinemaya gidelim mi? Hayır, Ayşe sinemaya gelemez. Biz de kalacağız bugün filan.
0: Annemizin vermiyor.
1: Evet. Yemek yiyelim mi? Hayır, anneme söz verdik, evde yemek yiyeceğiz falan. Oğlum sen ne işin var? Sen niye buradasın ki zaten?
0: Kıskanç, çok kıskanç.
1: Çok. Ev araba almaya karar verdiğinde alma zamanı var diyen tipler. Şşş, bekle. Bekle. Ben telefon alacağım. O telefon için bile öyle dediler bana. Hafıza kartı alacağım, telefon alacağım. Hafıza kartı demeyeyim. Hard disk. Hard disk alacağım. Hani bu telefon şakalarını falan arşivlemek için. Yani mesela 5 telefon şakası bir hard diskte, 10 tanesi başka bir yerde, 5 tanesi başka bir yerde. Dedim ki şöyle yüksek terabaytlı bir şey alayım, hepsini dedim ona atayım. Hepsi onda kalsın hani, dijital arşiv olarak. Hard disk bakıyorum, arkadaşım şey dedi bana. Ne yapıyorsun, hard disk bakacağım. Kaç paraymış, şu kadar. Bekle biraz dedi. Sanki içeri gidip yapıp getirecek yani. Bekle biraz dedi. Neyse yani. Bekle. Şşş, bekle. Bekle. Bekle. Tabii radyo yeni açanlar sağ olsunlar. Flütü çalma, flütü elleme falan yazmışlar. Hani ben bunu programın başında söyledim. Bir daha söyleyeyim. Siz Umut'a söylemeyin ama. Umut ve Bezgin burnuyla flüt çalıp bize buraya tuzak koymuş. Flütü de buraya koymuş. Keşke daha öncesinde sorsaydı, çünkü burnuna soktuğu flütü Adem daha önce nerelerine değdirdi. Aklınız hayaliniz almaz. Hani bir kere günde 3 kere ayağını kaşıyor Adem o flütle. Umut'un burnuna soktuğu flütü. Hani o bizim için yapmış, o burnuna sokmuş, oraya koymuş. Bize pusu kurmuşlar ama yapacak bir şey yok yani. Umut'a yarın sorarsınız, mantarın tadı nasılmış?
0: Kuzu göbeği.
1: Mantarın tadı nasılmış diye. Yani Adem ayak parmak araları da dahil. Ama yalan yok, hiç çıplak ayağıyla kaşımadı. Hep çorabı çıkartmadan, hep çorapla kaşıdı ayağını yani.
0: Evet, kaşınan ayağımı kaşıdım.
1: Evet yani hep çorapla kaşıdı ayağını yani. Evet. Hazır mısın Adem?
0: Beklenen an geldi mi yoksa?
1: Geldi mi? İstiyorsan ben dışarıya çıkayım.
0: Ama şimdi sana bakarak konuşacağım. Yine biraz duygusallık yüklendi.
1: Yine mi duygusallık? Evet. Tamam, peki. Evet, söyle kardeşim. Buyursunlar, dinliyoruz seni.
0: Kah güldük, kah ağladık diyormuşum.
1: De ya, canım istediğini de.
0: Evet.
1: Ya şarkı uzun, çalayım mı?
0: Şarkı alttan olursa güzel olur. Evet.
1: Ne, Hande Yener sopa çalayım mı, sopa?
0: Olur, Hande Yener sopa olur.
1: Olur mu?
0: Olur olur.
1: İstiyorsan başka şarkı da çalayım.
0: Yok, o kadar da duygusallık bir şey yüklemek istemiyorum.
1: Peki. Buyursunlar kardeşim.
0: Ya 2013 Temmuz'dan beri yayın anlamında seninle beraberim.
1: Eyvallah.
0: Bana mikrofon açtın ve çok güzel anlar geçirdik. Yaklaşık 8 yıldır da Alem FM'deyim. Alem FM'de de güzel bir tecrübe sahibi oldum. Yani tecrübelendim diyebilirim. Hı. Yarın benim burada son günüm. Bunu buradan duyurmak istedim ama biraz zor bir anons oldu. İnşallah bir gün yine bir yerlerde buluşuruz. Ama tabii ömrümün geri kalanında senden kopmuş değilim. Orası da ayrı bir konu.
1: O ayrı canım.
0: Evet. Açıklamam gereken şey buydu. İnşallah başka yayınlarda tekrar buluşuruz.
1: Adem biraz ara veriyor sevgili dinleyenler. Çoluk çocuk o bu falan uğraşacak birazcık. Yani DJ budur. Evet. Bana göre hani söylediğim gibi bir ayrılık yok. Biz zaten sadece radyo programı içerisinde görüşen iki kardeş değildik. Bir süre ara verecek Adem.
0: Evet.
1: Çocuk büyüyünce tekrar gelecek diye düşünüyorum ben. Tabii bunun için önce çocuğun olması lazım.
0: Öyle bir şey yok ama onu da söyleyeyim. Yani. Bakalım.
1: Duyarız yani. Yakın bir tarih duyarız yani. Hüseyin bizim ekibe yeni dahil olan ama daha öncesinde de zaten bizle beraber bulunan bizim ekiptendi diyebiliriz. Şu anda tam anlamıyla ekipten. Adem'in verdiği bu arada Adem'in yokluğunda... bazı şeyleri Hüseyin'e devredecek. Doğru mudur?
0: Doğrudur, evet.
1: Evet. Hüseyin bir kere daha hoş geldin kardeşim.
2: Hoş buldum.
1: Eyvallah. Hayırlısı olsun. Öyle güle güle müle müle demiyorum çünkü bir ayrılık yok yani.

0: Yok, beraberiz her zaman. Hani
1: öyle bir şey yok.
0: Yaka silkeceksin benden yine.
1: E tabi canım, şimdi dizi yapıyor, başında yine bu var yani. Sizi bilmiyorum da ben kurtulamadım sevgili dinleyenler, yani sizi bilmiyorum da.

0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: sevdiğini kurda kuşa yedirtme. Adem.
1: Efendim.
0: Bir iki aya yeğenimin adını koyalım istiyorum artık.
1: Öyle bir durum söz konusu değil şu an ama.
0: Ama söz konusu olsun diye yani bazı şeyler yapıyorsun
1: dile
0: ya.
1: Dile getirmek lazım.
0: Hadi yani dile getirmek değil yani çocuk. Yani bir iki aya artık. Abi ne haber? İyi. Verdiğim ara işe yaradı abi. Yani.
1: Bakacağız.
0: İyi pek. Bak bir sürü insan yazmış ya.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii yazar canım de. Yani. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hani gideceğini söylemek, ara verdiğini söylemek. Bu bir yayıncı için çok değerli. Haberin olsun.
1: Ben de şöyle bir durum oldu. Yani bu, ilk konuştuğum an gibi hissettim. Yani.
0: Ben de dahil, ben de dahil. Tanıdığım bütün meslektaşlarım adına konuşuyorum. Bize bunu zamanında yaptırmadılar mesela. Kandırdılar, yaptırmadılar. Ha, sen biliyorsun zaten beraberdik.
1: Evet biliyorum.
0: Yani, evet yani biliyorum. Bu mesela yayında seni takip eden insanlara arkadaşlar ben bir süre yokum diye duyurabilmek çok değerli bir şeydir.
1: Çok önemli. Yine tekrar teşekkür ediyorum hem Alem FM'e hem de sana.
0: Yani bu değerli bir şeydir söyleyeyim. Bunu bir daha yaptırma madem. Bana söyleyeyim.
1: Yok bir daha olmaz.

0: üzülen var. Hani sevinen yok zaten de yani. Hani üzülen var mesela. Değerli dinleyenler, dediğim gibi yani bu bir bitiş değil ki, bu bir ayrılık. Adam hani şimdi beni her şeyi konuşturacaksınız şimdi yani. Adam evli filan, hani biliyorsunuz. Hani çocuk sahibi olmak istiyor. yani şimdi hayırlı bir iş için diyorum ben.
1: Şaka.
0: Gibi.
1: Evet.
0: Evet. Yoksa zeytinyağı içine girdiği için gitmiyor yani.
1: Ya da emlak işi.
0: Heh, yani.

0: Plajda tekneyle simit, poğaça ve ayran getirip de kebap fiyatına millete satmaya çalışan bottur demiş efendim. Plajda çok bot var ya. Mısırcı mesela, geçen mısırcılar bottur onlar.
1: Deve güreşi yapanlar.
0: Bottur. Evet evet. Yani bottur onlar. Plajda seni en çok rahatsız eden şey nedir? Onlar bot işte.
1: Evet, onlar da bot.
0: Hüseyin bunu yapıyor musun? Yapıyor musun?
2: Yapmıştım var abi ya. Yani yalan söyleyemem.
0: Adem giderken başkasına şu, oğlum bunlar kim ya?
1: Onlar müzik grubu.
0: Grup belli de yani kim onlar? Adları neydi? Türk müydü onlar?
1: Manifest galiba.
0: Onlar mıydı?
1: Evet, onlardı.
0: Anladım. Tamam. Şuraya yazayım, not alayım. Tamam. Bir bakayım. Beni plajda en rahatsız eden şey nedir biliyor musun?
1: Alevli şort.
0: Değil.
1: Ney?
0: Hiç tanımadığım insanların çocukları.
1: Aa. Evet.
0: Kum atarlar ya.
1: Gülerek atanlar.
0: Bak çocuktu bu arada, canımız feda ha. Çocuktur yani. Çocuk, canımız feda çocuğa. Gelsin beraber oynayalım falan da. Niye avucuyla tutup kum atıyor, kaçıyorlar yani bir...

0: Şöyle elini böyle şöyle şöyle yapıp su atanlar var böyle.
1: İyi. Aa, böyle. Bayılırım. En sevdiğimiz hareket.
0: O.
1: Evet. Su fışkıtma.
0: Ben arkadaşlar gerçekten sizle çalışmak istemiyorum ben.
1: Artık Hüseyin.
0: Yani. Siz dediğim Hüseyin de bunun için. Hüseyinciğim ben istemiyorum artık yani. Ha şunu yapan ya da pırırt pırırt yapan biriyle ben istemiyorum arkadaşlar.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ne var?
1: Ruhum burada Hüseyin'de.
0: Kimde?
1: Bak benim hareketleri yapıyor.
0: Oğlum gidenin geleni aratmadığı tek yer Victoria's Secret Defiles.
1: Doğru.
0: Başka yer yok. Bir tek orada demezsin ya. Ulan giden daha iyiydi filan. Bir tek orada olmaz yani. Anladın mı? Tuvaletten selfie çekenler bottur. Hüseyin, tuvaletten senin selfin de vardır
2: yok,
0: aynadan.
2: Yok abi, ona karşı.
0: Bırak. Ben bir arkadaşıma sordum. Oğlum sen niye devamlı tuvaletten fotoğraf çekiyorsun dedim. Aydınlatması çok iyi dedi. Tuvaletin.
2: Bu arada önemli. Doğru söylüyorlar.
0: Ya ben bir de şuna. Oğlum milyonluk restorana gidiyorsun. Milyonluk restorana. Tuvaletinden fotoğraf paylaşıyorsun. Bir de şey koyuyorsun. Yani konum koyuyorsun bir de. Hani mesela işte atıyorum. Serdar Bosporus restoran. Tamam mı? Tuvaletinden şey. Yani bu şey mi? Görmeniz lazım. Burada bir şey var. Konum bırakıyorum. Bu yani.
1: Ama şöyle bir gerçek var. Tuvaleti iyi olan mekan ya da bir yer iyidir.
0: Tuvaleti iyi olan.
1: Temiz olan, düzgün olan.
0: Mekan iyidir diyorsun.
1: Öyle diyorlar.
0: Tuvaleti hiç olmayan.
1: Onlar nereye gönderiyor insanları?
0: Bir gün bir muhasebeciye gittik bir iş anında. Oturuyoruz. Benim yanımdaki arkadaş dedi ki abi lavabo var mı dedi. Kapattık dedi adam. Niye dedim. Onun bunun pistini temizliyoruz yıllardır. Kapattık abicim, lavabo yok. Karşıda dedi şey var, cami var dedi. Biz de dedi oraya dedi gidiyoruz dedi.
1: Haklıymış.
0: Vallahi öyle dedi ama çok böyle sert söyledi. Dedi ki yıllardır onun bunun pistini temizliyoruz abicim dedi. İnsanlar kullanmayı bilmiyor. Kapattık, yok artık lavabo dedi.
1: Bıkmış.
0: Yok dedi yani lavabo.
2: Abi asansör servisi de var bu arada. Meşhurdur yani asansör servisi.
0: Asansör servisi. Evet. Tuvalet daha şey ya. Tuvalet daha şey. Asansörde bir de dudak büzüştürme var. Tuvalette yapmıyorlar onu. Yanlış anlaşılır diye. Asansörde bu var. Bu. Tuvalette yok ama. Tuvalette normal duruyor mesela. Tuvalette bir de makyajdan sonra mı yapıyorlar o selfie? Adem sen bilirsin bu işleri.
1: Ya hiç makyaj yapmadım ama bilmiyorum.
0: Nasıl yapmadın oğlum? Bırak bu işi ya.
1: Yap, niye yapayım?
0: Ya bırak oğlum bu işi ya.
1: Ama bir kere şöyle bir şey yaptım.
0: Ya bırak oğlum bu işi ya.
1: Bak tıraş olurken makine kaydı.
0: Evet.
1: Bir yeri fazla kestim, orada bir delik oluştu, boşluk oluştu.
0: Hı.
1: Orayı göz kalemiyle boyadım.
0: Göz kalemiyle boyadın mı?
1: Evet, boşluk olmasın diye.
0: Anladım. Süleyman adında bir adam var yine. Karısıyla kavga etmiş birisi yine bize sarmıştı. Barışırsın inşallah Süleyman, inşallah. Yani karısı bu sinir başka neyden olur biliyor musun? Kesin bir şey oldu ve kadın seni kapının önüne koydu.

0: Bu. Bu Süleyman'cığım yani. Git karınla ilgilen, bizlik bir şey yok. Süleyman'cığım. Süleyman, bizim Süleyman Cücük nerede? Şiir miir yazıyordu eskiden. Niye yazmıyor artık?
1: Evet, bayağıdır yok.
0: Neden?
1: Bilemedim.
0: Kursa başlamıştı, ondan olabilir. Arabasının resmini profil fotoğrafı yapanlar bottur. Ne diyorsun?
1: Şey de bottur mesela. Direksiyonda selfie değil de video çekenler. Markayı gösterenler.
0: Direksiyonda.
1: Kolunu saati gösterenler.
0: Cüzdanı falan koyanlar.
1: Evet. Genelde bizim hemcinsler yapıyor, erkekler yapıyor ama.
0: Hı. Selam abi. Karımla kavgalı değilim demiş efendim. Biriyle kavgalısın Süleyman. Onu söyleyeyim yani sana. Biriyle kavgalısın yani. Süleyman'cığım. Sonunda da gülücük öyle. Selam abi, karımla kavgalı değilim demiş efendim. Süleyman, biri bir şey var, bir şey var. Ya biri sana laf atmış ya sen birine takmışsın yani. Agresifsin biraz yani, değil mi?
1: Evet.
0: Agresifsin yani. Üzülme, barışırsın. Karım ama bak en azından şey dememiş ya, evli değilim dememiş. Karımla kavgalı değilim demiş. Var var bir şey var Süleyman. Ya müdüre takmışsın ya müdür sana kafayı takmış. Bir şey yani. Genelde parasızlık agresif yapıyor değil mi insanlar?
1: Geriyor.
0: Geriyor. Hüseyin, katılıyor musun?
2: Katılıyorum abi. Zaten ben, para konusu beni gaza getiren bir konuydu.
0: Değil mi? Sen bugün ondan mı böyle susuz, sessiz böyle orada oturuyorsun?
1: Zaten parayı bulanlar sessiz oluyor genelde. Hani bende para var demiyor.
0: Adam param yok diyor.
1: Ben inanmıyorum.
2: Yok.
0: Nasıl inanmıyorsun?
1: Bence vardır kenarda 300-400 bir şey vardır yani.
2: Vallahi yok.
0: Lazımsam adım Süleyman, karımla kavgalıyım yazmış. Başka bir Süleyman. Başka bir Süleyman da öyle yazmış. Yok yok, orijinali yazdı. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. Adem, saatim yok. Araba da şirket arabası. Ne diyorsun?
1: Bence var ama belli etmiyor.
0: Saat mi?
1: Evet.
0: Yok işte. Yok diyor.
1: Ben yok diyene inanmıyorum.
0: Niye?
1: Bilmiyorum yani, etrafımdaki insanlar genelde yok diyor ama mal varlığı çok oluyor. Birkaç akrabaya denk geldim.
0: Saati öyle gösterenler var ama. Ama genelde mesela çakma saat. Çünkü şöyle bir şey var. Hani üstüme vazife değil de. Hani o arabada o saatin orijinali olmaz ya. Yani.
2: Doğru.
0: Yani o arabada. Mesela bazen mesela arabanın logosu var mesela filan. Atıyorum mesela araba 500 bin lira. Tamam mı? İkinci 500 bin lira. Yani saat 50 bin dolar. Filan. Yani. Vallahi ya, hiç olmadı, sen de çakma bile almadın. Beni bunlarla mı korkutacak? Yaz, dinleyiciye saat alınacak Adem.
1: Yazdım.
0: Tamam. Nereden? Saati alanın fotoğrafını gönderelim ama o bize fotoğraf göndermiş çünkü.
1: Evet.
0: Biz de ona fotoğraf gönderelim. Değerli dinleyenler, Instagram Serdar Gökalp, YouTube orası burası şurası neresi aklınıza gelirse Serdar Gökalp, sevgili dinleyenler. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Adem'i yıllardır olduğu gibi yine Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Hüseyin hala alt çizgi misin oğlum?
2: Alt çizgiyim abi.
0: Hüseyin alt çizgi Hüseyin kim?
2: Koyuncu.
0: Hüseyin Koyuncu efendim. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför ekspertiz. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Reklam.
7: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Bonus Cool, Bonus
6: Cool. Saat 18. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertli kulüp Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Brezilya Japonya ile, saat 23.30'da ise Almanya Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon turnuvasında ABD'li Emre'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi 14.143 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.815, yarım altın 19.969, çeyrek altın 10.006, gram altınsa 6.115 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve

0: Kayseri 32, Ankara 33, İzmir 36, Antalya 37, Adana 35, Trabzon ve Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafla'nın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar. Paraflay'ın katkı

0: Muazzam bir akşam olmasını temenni ediyoruz efendim. Stüdyomuzda led ışığımızla beraber. Ulan bu çok yakıştı buraya be. Turunculu beyazlı, mis gibi, cillop gibi. Hemen girişte birine bir şey sormam lazım. Fikret miydi o? Dur bakayım bir dakika. Fatih Türkmen. Sabahtan beri balıkta, bir de fotoğraf göndermiş. Burada balık tutuyorum diyor. Sabah 8'e kadar buradayım. Ya pardon he. Ben 8'de başladı, hala devam ediyor zannettim. Yuh diyordum içimden, bu kadar uzun süre olur diye. Şimdi başlamış balık tutmaya. Sabah 8'e kadar buradayım diyor. İnada bindirmiş bence olayı. Fatih neredesin ya, burası neresi? Ne güzel bir yermiş ya. Bir de evinin önü gibi. Değil mi? Balkondan atıyor gibi.
1: Evet.
0: Fatih Türkmen tabletinden de radyosunu açmış. Çok teşekkür ederiz. Muazzam bir gölün önünde oltasını atmış. İki tane de Türk kahvesi, şey, fincanı var. Mis gibi görünüyor be. Fatih neredesin Fatih? Ya şu radyoya yakın bir yer olsa da ben de iki yayın arası gidip olta sallasam. Yeminim. Sevgili dinleyiciler, ısrarla söylüyorum. Alem FM olta takımını kurmamız lazım. Dinleyicilerle.
1: Ben de gelmek
0: istiyorum. Sen de gel. Sen de gel. Enne barajıymış. Enne mi? Enne nerede ya?
1: Hemen bakalım.
0: Anne barajı olmasın o. Enne yazdı. Ay sabah ne güldük demiş Ferhat Bey. Neye güldün Ferhat'cığım? Gayet ciddi bir yayın yaptık şimdi. Arkadaşlar öyle komik bir şey olduğunu söyleyeyim, biz de gülelim ya. Enne barajı nerede?
1: Kütahya.
0: Ah be.
1: Uzak ya.
0: Ah be. Ya ben istiyorum ki Alem FM dinleyicilerle böyle organize olalım. Alem FM olta takımı yapalım. Şehir şehir gidelim abi, atıyorum. Bu hafta Kütahya Enne barajındayız. Belki Alem FM canlı yayın aracı da gelir. Hafta sonu orada yayın yaparız falan hep beraber. Balıklarımızı tutarız. Tuttuğumuz balıklarla canlı yayın açarız. Abi bir de onları pişiririz orada. Ya biriniz kurun da beni dahil edin kardeşim. Allah aşkına ya. Vallahi billahi ya. Çok fena balığa sardım. Çok kışın bende yok da yazın başlıyor efendim. Kış ben size bazı böyle soğuk havalarda böyle aktiviteleri çok seviyor. Soğukta koşanlar var görüyorum böyle bizim sitede de soğuk havalarda. Kar, kış, kıyamet, yağmur olduğu zaman daha çok koşan eden oluyor. Görüyorum onları yani. Ben soğukta evde böyle büzüşen tayfadanım. Vücudunun tamamı büzüşen.
1: Ben de.
0: Sen de öylesin. Biz insanların çoğu öyle. Ama böyle bir kitle var soğukta, mesela balığa soğukta gidiyor. Abi balık var diyor. Oğlum keyiften çıkıyor o ya. Bana dediler ki olta arkası şey ne, kurşun arkası diye bir stil var dediler. Kışın dediler böyle büyük baba balıklar yakalıyorsun falan filan. Gittim en kralından oltayı aldım. En kralından makinesini aldım falan. Böyle bayağı da para harcıyorum ki iyi balık gelecek zannediyorum. Halbuki balık öyle bir şey değil ki. Abi gittim aldım. Soğuk hava yani, ne zamandı? Kasım mıydı, Aralık mıydı neydi tam hatırlamıyorum ama. Bir gittik abi balık tutacağımız yere. Yani namazda böyle bir saf yok. Herkes dip dibe olmuş böyle balık tutmaya çalışıyor. Bu bir zevk değil ki arkadaşlar. Bu zevkten çıkıyor yani. Oltalar birbirine karışıyor. Yani saçma sapan. Balıkçılık dediğin hobi biraz daha cool, daha rahat. Atarsın
1: kafa
0: bir
1: çay,
0: çayını içersin, bir kahve, bir muhabbet, bir şey. Bu çok güzel şeyler bunlar. Ama şu olta takımını, Alem FM olta takımını, ekibini ya da kurarsanız lütfen beni de dahil edin. Allah'ınızın aşkına ne olur ya. Fatih'im sen ayarla gidelim. Her şeyi benden bekle. Sabah yayınını bekle. Akşam bekle. Olta takımını bekle. Yok öyle bir şey ya, ben ayarlayamam. Seda ablaya selamlar. Seda abla kim?

0: Herhalde benim.
1: Sena diyecekti bence.
0: Evet.
1: Sen de değilsin o Sena diyor. Berkay yazmış. Berkaycığım Sena onun adı. Kızımız hızla zayıflamaya devam ediyor sevgili Senacığım. Bugünkü durumu iyiydi ama kilo hızlı kilo vermeye başladığı dönemde sinirliydi. Bugün normale dönmüş artık. Şimdi kilo verenler de var bu. Ben etrafımda çok gördüm. En son bizim Ümit Erdim o zayıflama o zayıfladığı dönemlerde Ümit'le ne zaman bir araya gelse çok sinirli. Ne haber müdür? Ne haberi lan? Çok sinirliydi yani. Zayıflayanlarda bu var abi. Ama kilolu olanlara dikkat et. Hafif bir kilosu olanlara sakindir.
0: Hep komiklerdir.
1: Rahattır. Komiklerdir. Ne olacak ölümlü dünyaya gitsin diyor. Müdür hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Ay giriş şarkını yesinler demiş Yıldız Hanım. Giriş şarkımız Fikret Kızılok'tandı efendim. Şarkının girişi birazcık cenaze marşı gibi ama şu. Tahiroğlu Fatih Yıldırım bugün yayına çıkamayacağım.
0: Allah.
1: Biraz öyle değil mi biraz? Biraz öyle bir girişi var ya. Ben lisede ortaokulda böyle camı açıp kendi selamı veriyordum ama. Vallahi bunu yapıyor. Çok hocalarımdan fırça yemişimdir yani. Vallahi bak Tahiroğlu Fatih ölmüştür falan. Salak salak şakalar yani.
0: Sesine de gidiyor.
1: Komik de değil yani. Gidiyor da yani niye böyle bir saçmalık yapıyorsun? Pencereyi açıp bağırıyorduk. Herkes yapıyor tabii sadece ben yapmıyordum. Bağırıyor kendi selamı veriyordum. Tövbe estağfurullah. Evet. Tövbe estağfurullah. Dikkat etmek lazım. Böyle her şeyin şakası olmaz. Bu konular ciddi konular yani. Ölümle şaka olmaz. Dinleyici de çok sevmez. Ama sadece yapmayın diye anlattım zaten. Yapmayın diye anlattım. Annem dinliyorsa zaten şu an beni kesecek onu söyleyeyim. Müdür hoş geldin, hoş bulduk. Bırak çalsın oğlum şarkı. Hamzacığım çaldık ya. Girişte çaldık ya Allah Allah ya. Hamza da istiyor ki yani ben radyoyu açtığımda program başlasın. Öyle olmuyor Hamzacığım, keşke öyle olsa. Serkan'a çıkıyoruz. 10 numara açılış şarkısı. Değil mi, değil mi, değil mi? Allah aşkına kendi belanı vermek ne ya diyor. Sesli güldüm. Kendi belanı vermek.
0: Selanı herhalde.
1: Selamı, selamı. Bugün niye ki Sena'ya Seda diyen var. Belanı, Sena'nın.
0: Şevval'e evet, Sena.
1: Sena diyen var. Neyse peki efendim. Hoş geldin, hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Ne oldu ya bugün herkes hoş geldin yazıyor. Ne oldu? Allah Allah ya. Selam Fatih, balık kadrosu hazır. Sen gelmiyorsun. Abi nerede hazır ya? Bunu hazırlayın geleceğim diyorum ya.
0: Bizim haberimiz yok ki.
1: Nerede hazırladınız? Ne oldu? Numara mı lazım? Bir WhatsApp grubu mu kuruyoruz? O da olur. Kuşum Ömer Can'ın doğum günü kutlar mısınız? Kutladık. Kuşum Ömer ne ya? Fatih benim numaramda bir işaret mi var sakın okumayın diye. Evet efendim ama artık yakaladık. Neyse sağlık olsun. Önder geldi. Vay bizim Önder. Evet efendim. Canım Önder'im selam ederim. Kötü şarkı çalar mı? O işe böyle gazı getirmeyin ya. Fatih abim kötü şarkı çalar mı? Bu da şey gibi Eşref abim. Eşref bu ara onu izliyoruz da. Eşref tek. Herkes izlemiş bitirmiş. Biz yeni izliyoruz. Birkaç gündür anlatıyorum. Geçen hafta da anlattım bunu. Ya bir tane saçma bir sahneye denk geldim. Bırakayım dedim ama insan merak ediyor biliyor musun? Bilenler diziyi izleyenler bilir ama. Ben bir şey rica edeceğim. Şimdi reklam arasında lütfen açıp bakın. Ya burnundan nefes alabiliyor musun?
0: Evet.
1: Ağzından alabiliyor musun?
0: Evet.
1: Çok güzel. Ben senin ağzını kapatsam. Boğmaya çalışsam seni.
0: Tamam.
1: Sadece ağzını kapatsam. Ölebilir misin?
0: Ölemem.
1: Çok güzel. Burnun tıkalı değilse.
0: Değilse evet.
1: Ama ne kadar tıkalı da olsa yine bir nefes alırsın birazcık yani.
0: Tabii.
1: Ya dizinin son birinci sezonunun final sahnesinde Kadir Yakup babayı öldürüyor ama sadece ağzını kapatıyor. Ve adam öldü.
0: O ölmek istemiş olabilir mi?
1: Senarist delirmiş olabilir mi acaba? Ya yorumlara baktım. Biri takılmış mı buna diye yani falan yorumlara baktım abi YouTube'dan. Yorumların hepsi şöyle. Baba çok kıymetlidir ailede. Lan Kadir Yakup babayı bu yapılır mı? Lan oğlum şimdi bir diziyi bir sinema filmine niye bağlanırsa ya da mantıklı bulur izlerse hele dramsa bir de yani.
0: Kalite.
1: %80 ya da 90 organik olması gerekir de o yüzden. Yani evet. Gerçek hayatla bağlı olacak ki seni ikna etsin. Başarılı işlerin zaten formülü bu. Başarılı dizi veya sinema filmlerinin formülü bu. %80 ya da 90 organik olmalı.
0: Evet. Hani
1: %10'u biz tolere ederiz de kardeşim bu %100 ya. Ya adamın ağzını tutmuş, tepesine binmiş, burun açık. Şimdi bak reklama gideceğim. Bir YouTube'dan bir bakın. Bunu yazacak size. Kadir Yakup babayı öldürüyor. Adamın üstüne çullanmış burun delikleri ortada ya. Zaten kapak fotoğrafında da Yakup babanın burun açık. Dedim ki hanıma ya burun delikleri açıktı dedim. Nasıl öldü?

0: kafayı çevirdim falan dedik ya. Ama böyle dizi mi izlenir? Ya kardeşim nasıl dizi izlenir bilmem.
1: Ona nasıl dikkat ettin ya? Ona nasıl dikkat ettin?
0: Şimdi bak gidiyorum reklama, bak ona, tamam mı?
1: Tamam, sen de bak. Tamam.
0: Kadir Yakup babayı öldürüyor. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim ya? Yani Türk seyircisini bu kadar aptal yerine koymayın Allah aşkına ya. Ya dünyaya pazarlıyoruz biz bu işleri. Dünyaya, dizi sektöründe iyiyiz. İyi oyuncularımız var. Bu bahsettiğim Eşref Rüya dizisinde de çok iyi oyuncular var. Çok başarılı. Hakikaten dünya standartlarının oyuncular var. Ama ya bu kadar da değil. Ya burun deliklerini de kapatalım abi. Bizi ikna edin yani onu gerçek olduğuna yani. Sena şu an deniyor. Şey Sena bugün bizi çok andı. Şevval deniyor şu anda. Şimdi kısa bir ara. Solungaçlıdır abi belki. Evet, dizi çok saçma ama merak ettiriyor demiş efendim. Evet. Ha yok. Saçma ama merak ettiriyor derken istemsizce kafa salladım diyorum. Mehmet Nafiz yazmış. Değil mi efendim?
1: Öyle bu arada.
0: Saçmalık. Evet evet Fatih'im doğru, düzeltemedik diyor. Peki şimdi araya gidiyorum. Hep beraber o sahneye bir bakın. Burun deliklerinin screenshot'ını alın. Bana da gönderin. Sonra dönüşte size akşamın mevzusunu vereyim. Acık eğlenelim be. He? Ne diyorsun? Olma mı? Reklamlardan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Bankam Tombank
3: kartıma bin. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Çay makinesi deyince vatan.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Isuzu'dan Haziran fırsatı. Isuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına

Katkı faysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stokta.

0: Prontotur. Prontotur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Prontotur'u arayın.
1: Pronto, Prontotur.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Mevzu verelim artık bu akşamın mevzusunu. Akşamın mevzusu şu, kafamı dağıtmak için. Mevzu bu.
1: Çok sevmiştim çok. Gitti artık.
0: Kafamı dağıtmak için bunu yapıyorum. İşte neyi? 536-901-8902. Radyonun WhatsApp hattıdır efendim.

0: koca roman gibi.
1: Bu arada videoda yanılmışım, adamı boğuyormuş öyle.
0: Geçti bir gün daha.
1: Vallahi kamera açısı. Vallahi kamera açısı. Ben adamın ağzını kapatıyorum. Çok özür diliyorum efendim.
0: Atın beni denizlere.
1: Kafayı dağıtmak için mevzu bu efendim. Kafayı dağıtmak için. Ağzıma 3 tane pimpon topu

0: Hayır, ağzına 3 tane pimpon topu sokan radyo starını YouTube'dan bulup izliyorum. İyi geliyor vallahi diyor. Bizim Umut Bezgin'i söylüyor. Kafamı dağıtmak için çay çekirdek yapıyorum. Kafamı dağıtmak için ne kadar gereksiz iş varsa yapıyorum. Keltoş uzun yolu iyidir diyor. Tabii çok güzel olur. Çok güzel olur. 2 hafta sonra gideceğiz. Uzun yolda yapacağız. 2 hafta sonra gideceğiz. Bıttırı bıttırı değerli müşterimiz. Bıttırı bıttırı ne oldu? Bu böyle elektrik aboneliğinize ait son ödeme... Evet teşekkür ederim. Elektrik faturamız gelmişti. Onu ödeyin diyor. Mesaj gelmiş efendim. Yani hesabınıza yeteri kadar para tutun diyor. Ya bankalar niye bu kadar korkuyor? Oğlum ödeyemezsen ben sorumluyum zaten ya. Önden mesaj atıyor. Yani şey yapın diyor. Hesabınıza yeteri kadar para tutun diyor. O yüzden 571 lira tutuyorum.
1: 571 lira mı geliyor?
0: 570 geliyor. Ben 571 orada tutuyorum. Kafamı dağıtmak için markete gidiyorum diyor efendim. Ondan sonra kafamı dağıtmak için kuaföre gidiyorum. Emine Hanım yazmış. Kafamı dağıtmak için neler yapıyorum neler ama bir türlü dağılmıyor. Var mı bir öneriniz demiş Kaan Bey. Valla Kaan Beyciğim 5 parmağın 5'i bir değişim. Benim sesi ödeyim uymaz. Herkese farklı türlü de kafasını dağıtma şekli var. Bazısı söverek rahatlıyor. Bazısı severek rahatlıyor. Kafayı dağıtmak dediğimiz şey esasında her zaman yaptıklarımızın dışında bir şeyler yapmak. Zaten psikologlar, psikiyatristler de böyle öneriyorlar. Yani farklı şeyler yap. İyi de kardeşim bu da içinde paradoks barındırıyor. Ben şimdi kafamı dağıtmak için farklı bir şey yapacağım. O sırada kendime soracağım. Ben bunu niye yapıyorum? Kafamı dağıtmak için. Hop yine aynı sorunlar aklıma geldi. Şimdi bu olmadı yani. Kısır bir döngüye giriyor. Kafanızı dağıtmak için işte farklı farklı şeyler. Belki yeni bir hobi edinebilirsiniz belki.
1: Cilt bakımı. O kadar
0: cilt
1: iyi.
0: Bakımı. Lazere gidin.
1: Lazere gidin.
0: Kaan Bey lazere gidin belki iyi gelir. Elektrik faturanız 570 mi geliyor? Bak hemen geldi.
1: Az geldi bana da.
0: Valla bana da az geldi. Efendim birkaç aydır kaçak kullanıyoruz. Anca 570'e indirebildik. Hangi devirdeyiz gözünü seveyim ya. Hiçbir şey kullanmıyor musunuz demiş 570 lira. Efendim şöyle 570 liraya elektrik faturası gelmesi sebebi şu. Şimdi sabah ben zaten çıkıyorum 2'ye kadar 1'e 2'ye kadar radyodayım. Hanım da 2'de 3'te geliyor. Eve geliyoruz o yorgun ben yorgun yayına kadar uyuyoruz. Akşam oluyor zaten yayından 8-8.30-8-5-10 geçe evdeyim ben.
1: Tamam.
0: Elektrikleri yakmıyoruz ışıkları.
1: Neden?
0: Romantik bir ortam olsun diye. Zaten 10'da yatıyoruz. Hafta sonunda balığa gidiyoruz. Çamaşır, bulaşık onlar işte bir. Başka da yok. Ne olacak 570? Bu kadar efendim. Devir tasarruf devri sevgili dinleyiciler. Bazen çamaşır makinesinde çalıştırmıyoruz. Hafta sonu İzmir'e gidiyoruz anamgile. Onları da kullanıyoruz. Mecburen bulaşık makinesi. Dolap topluyorum diyor kafam dağılsın diye. Mantıklı.
1: Mantıklı da çok yorucu ya.
0: Yorucu, yorucu. Çok yorucu. Kafamı dağıtmak için dizi izliyorum demiş efendim. Yakup Baba'yı boğuyor. Evet evet ben yanlış görmüşüm çok özür dilerim. Söylediklerimi unutun. Dizi 10 numara. Saçma sapan izliyorum ondan sonra burada yorum yapıyorum. Çok özür dilerim efendim. Gerçekten kafamı dağıtmak için gece yolculuğu. Evet çok güzel ama o da göz yoruyor yani.
1: Gece yolculuğu
0: gece mu? Ya ışıklardan dolayı araçların
1: sağ koltuktaysan en iyisi yolculuk. Ama
0: değil mi, değil mi?
1: Yürüyorsan hiç güzel değil bence.
0: Evet gece yolculuğu. Ay garibim resmen ırgat gibi çalışıyor musunuz? Tabii. İK sağ olsun bu konuda bizi motive ediyor. İK müdürümüz ve İK direktörümüz Demet Hanım, Banu Hanım da keza öyle. Gençken çalışacaksınız diyor. O yüzden basıyorlar mesai. Ya çalışıyoruz sen ne yapalım? Evet. Kafamı dağıtmak için PlayStation oynuyorum. Balığa çıkıyorum ama balık tutamıyorum. Sonra daha çok stres yapıyorum. Sonra kafayı dağıtmak için vuruyorum kafayı yatıyorum diyor efendim. Evet. Balık tutacağız diye bir şey yok canım. Meşhur bir laf var biliyorsunuz. Balık markette de satılıyor.
1: Evet.
0: Biz eğlencesine gidiyoruz der balıkçılar.
1: Hiç hırslanmıyor musun peki?
0: Uyuz oluyorum. Yandaki hele benden çok tuttuysa var ya deliriyorum yani. Ara ara böyle balık tutanların birbirleriyle muhabbetlerinde şöyle şeyler vardır. O hiç tutamıyor. Yandaki tutuyor ya. Yanına gidip ara ara böyle maşallah maşallah Allah artasın. Kaç gram kurşun atıyorsun? Ucunda kurşun var yani.
1: Evet.
0: Onu soruyor çaktırmada. Sonra bir daha gülüyor. Oltanın markası ne ya? Çaparıyı nereden aldın? Küçük küçük sorularla bir yoklama vardır. Kafayı dağıtmak için eşimle tartışıyorum. Evet. Dur bakayım. Kafamı dağıtmak için kafa çorun uzman dinliyorum podcastlerini. Canımsınız Ünal Beyciğim. Yüksek sesle müzik dinliyorum. Özellikle Rihanna. Rihanna. Bir de bulaşık yıkıyorum, iyi geliyor diyor.
1: Çok katılırım. Ben yüksek sesle metal müzik dinlerim ama kafamı
0: dağıtmak istiyorsun. Ben de bulaşık yıkamaya katılıyorum. İnanılmaz.

0: Ama üniversitede artık mecburen kendi hayatını idame ettirmek için bulaşık yıkıyorsun. Orada uyanıyorsun birçok şey. Çünkü bulaşığı yıkarken bir sessizlik olur. Bir şey olur böyle.
1: Köpürmeler.
0: Köpürmeler. Sonra şöyle olursun. Evet. Lan doğru. Aydınlanma gelir yani. Bulaşık yıkamak böyle bir şeydir. Dikkat ettiyseniz teknoloji ilerledikçe insanlar daha sinirli, daha stresli, daha düşünür, daha bohem bir hayat sürmeye başladılar. Sebep? Stres atamıyorlar çünkü. Bulaşık bir psikolog gibi, psikiyatrist gibi.
1: Evet. Vila da öyle. Yıkamak.
0: O marka. Verme onu. Gerçi artık ürünün kendisi olmuş da.
1: Kendisi.
0: Evet. Arabamı yıkıyorum abi. Birebir net çözüm diyor. Her şeyden sıyrılıyorum.
1: Araba yıkamak çok o kadar keyifli bir şey ki. Ben geçen gün tattım bunu.
0: Çok. Hele aralara kaçmış çubuk krakerleri almak. O elini böyle çize çize.
1: İçeriği hortumla böyle çekmek.
0: O ne güzeldir. Ay, o. Araba yıkamak ne güzeldir. Bizim Umut Bezgin gibi değilsinizdir ama inşallah efendim. Egzoz borusunun içini parmağına sokuyor ya. O yağı temizliyor. Yemin ediyorum.
1: Gerçekten.
0: Burada uydurmuyorum. Ciddiyim ya. Bizim Selahattin'e sorun. Bir gün yayını aldığımız zaman soralım, kendisi anlatsın. Umut zaten doğruyu söylemez de. Egzoz borusunun içini temizliyor ya. Baksana ne kadar pislik birikmiş diyor. Oğlum deli misin? Pislik çıkan yer orası. Ona bir sonra bir örnek verdim insan bedeniyle ilgili. Yapma dedim bunu, yapma. Orada herhalde pislik olacak. O günden beri yapmıyor.

0: Vallahi kafayı dağıtmak için evdeki beyaz eşyalarla kavga ediyorum. Osman. Deterjan kokluyorum. Acer yazmış. Kafayı dağıtmak için. Selam Fatih. Bu Alem Portal'da arabesk slow dramatik müzik. Oha. Var efendim zaten öyle bir bölümümüz. Ama o 4 dijital radyomuzun dışında yeni radyolarımıza gelir efendim zaman içerisinde. Bunlar açılış. 4 tane bebesi oldu Alem FM'in. Alem Slow, Alem Farabez, Plaktan ve Atmosfer. Aşkımız bitecek, böyle giderse, ben de hiç günahıyorum. Kafayı dağıtmak için sap yapmaya çıkıyorum diyor. Tam bir terapi. Herkes de var. Sup, sap. Ya var ya böyle şişme, kano gibi.
1: Ha, bot gibi. Çıkıyor.
0: Evet, böyle tek kürekle ileriye geri yapıyorlar, böyle şey yapıyorlar falan. Onu yapıyoruz diyor. Bu ara çok fazla görüyorum. İnsanlar bunu yapıyorlar. Kano alıyorlar ya da sap yapıyorlar filan. Çok keyif alıyorlar. Bu güzel bir şey. Kano motoru buldum bir tane. Füze gibi uzun. Şimdi kanocular kürek çekiyor ya. Biz de şimdi Büyükçekmece sahildeydik hafta sonu. Ulan ne güzel bir plaj yapmışlar oraya. Ben ilk defa görüyorum. Çok güzelmiş hakikaten. Orada bayağı kürek çektik ve yorulduk. Sonra dedim ki lan bunun motoru vardı, bu gelmemişti, bir bakayım, gelmiş. Kano fiyatı kadar motor. Ya bunu ucuz yolu nasıl çözerim dedim ya. Kano'nun altına takıyorsun bir motor, küçük bir motor. Bir saat, bir buçuk saat seni götürüyor.

0: Bunu nasıl çözerim diye düşünüyorum şu an. Evde kendim nasıl yapabilirim? Aklıma şöyle bir şey geldi. Akvaryumların içine konan motor var ya. Dedim ondan alayım. Sonra onu 3D yazıcıyla böyle çevirttireyim, takayım falan. Çok maliyetli olacak. Maliyet hesabı çıkardım. Kafa kafaya geliyor. Olmaz. Kafamı dağıtmak için çocuklarımla çocuk oyunları oynuyorum demiş efendim. Telefon tutacağı satan dükkana gidiyorum. Telefon kılıfı da aynı zamanda öyle.
1: Ay, onu bakmak çok keyifli. Ya.
0: Almasan da bak.
1: Evet.
0: Çok bir milyoncular
1: da almıyorsun.
0: Öyle. Evet, almıyorsun genelde. Bir milyoncuları gezmek, telefon kılıfı satan yerlerde gezmek.
1: Antikacı gezmek.
0: Çok iyi hissettiriyor insana. Nedir bunun altında yatan psikoloji? İnanın bilmiyorum. Şeye de bağlamamı beklemeyin. Hani o tayfadan değilim ben. Eğer o niyetle dinliyorsanız. Evrimleşme sürecimizde hani böyle bir tayfa var yani. Evrimleşme sürecinde insanoğlu nasıl bir şeyimiz var bilmiyorum ama çok mis gibi oluyoruz. Pamuk gibi. Hiçbir şey almadan da çıkmışlığımız yoktur yani. İlla bir şey alırız ya. Bir milyoncudan.
1: Tabii bir milyoncudan. En kötü mum alırsın.
0: Cımbız alırsın yani. Ne olacak? Akmaz kokmaz.
1: Evet.
0: Çocuğuna kalır yani. Cımbız abi.
1: Bir de bir milyoncu cımbızı asla kaybolmuyor.
0: Yaşa damat.
1: Değil mi?
0: Evet damat. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra sizi şununla karşılıyorum. Seversiniz. Hadi hadi. Sarı siteden milyonluk arabalara bakıyorum. Reklamlardan sonra Haluk Levent. Yine galiba bir çek senet işleri varmış. Adam tutuklamadan az çalalım. Yıllar evvel de galiba vardı böyle bir şey. Gözlerinin uğruna. Reklamlardan sonra Haluk Baba. Ayrılmayın, geliyoruz. Saatle, sonsuz
2: kelimeler. Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi. Bir adım önde.
8: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.

Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: mesajları sorduk. Kafanızı dağıtmak için ne yapıyorsunuz? Bazı mesajları okuyamadık, itiraf ederim. Ama deneyeceğim. Bazıları denemeye değer. Hani şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum ama şu şekilde yapıyorum. Olur, yapılır. Ama maalesef okuyamıyoruz. Merve Hanım bir mesaj atmış, diyor ki lütfen söyleyin, duyurun. Dün Silivri'de çıkan tarla yangınları yerleşim alanının ciddi tehdit etti. Yaz geldi, İzmir'dekiler şeyler atım. Merve Hanım inanın yıllardır söylüyoruz. Yıl 2026, hala bu çöp dökmek nedir ya, sağa sola bir şeyler fırlatmak diye. Söylüyoruz efendim, söylüyoruz yani, ne diyelim ki. 1 milyar kere herkes söylüyor, biz de söylüyoruz. Uyanık olacağız, dikkatli olacağız. Bir yerde böyle bir çöp, cam, şişe, bir şey, izmarit bir şey gördük mü... Üstümüze düşen vazifeyi yapacağız. Gerisini artık hakikaten yapacak bir şey kalmıyor. İşte bak, ormanlar kapatılıyor. Evet. Tam böyle ülkenin en güzellerinde, ülkenin tadının çıkarılacağı bir anda ormanlarımızda piknik yapacağımız, koşacağımız, eğleneceğimiz, gezeceğimiz yerlerde ülke dünyanın en güzel noktası ya. Yani ormanlara giremiyoruz arkadaşlar. Niye? İşte bu yüzden giremiyoruz yani. Aramızdaki gerizekalılar yüzünden giremiyoruz maalesef yani. Hani bir laf var ya, senin sağlıklığın beni etkiliyor. İşte etkiliyor yani. Senin cahilliğin beni etkiliyor abi. Bunu yapma işte de. Bunu yapma bak, gidemiyoruz, gezemiyoruz. Canımız yanıyor, üzülüyoruz. Bir sürü bak, bugün İzmir'de de bak galiba bir yangın vardı. Niye olduğunu bilmiyorum ama inşallah yanlış görmemişimdir. Canımız sıkılıyor. Kafamı dağıtmak için ne yapıyorum? Kafamı dağıtmak için kitap okuyorum. Yemedik. Çünkü biliyorsun... Kitap kafa dağıtmak için okumaz efendim. Boş zamanlarda biz en çocukluğumuzdan beri bunu aşıladılar. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Kitap okumak böyle bir şey mi ya? Boş zaman aktivitesi mi kitap okumak? Asla. Evet. Ha bir de şu kütüphanesi olan herkese aynı şeyi sormayın lütfen. Bu konuda çok beğendiğim bir cevap var, onu yinelemem lazım. Kime sorduklarını hatırlamıyorum ama... Kütüphanesini gösteriyor. Bu kitapların hepsini okudun mu diyor. O da diyor ki saçmalama, beğenmediklerimi tabi okumuyorum. Niye okuyayım diyor. Onun gibi yani. Böyle bir eve gidiyorsun, kütüphane var. Bir sürü kitap. Hepsini okudunuz mu? Oğlum hepsini nasıl okuyayım de? Birçoğunu alıyorum, orada duruyor yani.
1: Biri vermiş oluyor. Kalıyor
0: ya da,
1: orada.
0: Ya da kapağı hoşuna gitmiş oluyor. Mesela bu da bir alma sebebi.
1: Kütüphanemde bulunsun. Bir gün okurum belki.
0: Evet. Efendim. Dur bakayım. Muhammed Yaşar, kimsenin bilmediği şarkıları çalıyorum. Bir de güzel olsa bari. Hepsi mi kötü olur? Gram zevk almıyorum. Ney? Dalga mı geçiyor ya?
1: Bence şaka.
0: Ben bunu bir arayayım, bir dakika. Kinayi mi yapıyor acaba? Arayayım diye de yapmış olabilir. Dinleyici böyle şeyler yapıyor. Meşgule verecek muhtemelen ama bir arayayım. Çok falan merak ettim ya. Bir öz eleştirim varsa yapmak isterim burada. Haluk Levent'i bilmeyen de... Kimsenin bilmediği şarkılar mı çalıyorum? Allah Allah.
2: Alo.
0: Merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhaba.
0: Kimsenin bilmediği şarkılar demişsiniz efendim. Bir hatamız mı oldu?
2: Yok, hata değil de yani pek duymadığım şarkılar.
0: Ne mesela?
2: Ha mesela ismini, mesela şarkı geliyor. Hayatımda ilk defa duymadım. bakıyorum, dinliyorum, seveceğim mi, sevmeyeceğim mi?
0: Kim diyor? Mesela bana örnek verin. Mesela bugün çaldın mı?
2: Evet, mesela işte az önce bir tane şarkı çalındı, baktım bu şarkıyı kim söylüyor?
0: Haluk Levent hani benim olacaktın, onu mu diyorsunuz?
2: Herhalde o yani, bilmiyorum yani.
0: Yaş kaç efendim sizin?
2: Ben yaş 30.
0: Yaş 30. Bak çaldıklarımı söyleyeyim. Haluk Levent hani benim olacaktın. Mehmet Erdem, aşkımız bitecek böyle giderse. Aşkın nur rengi, atın beni denizlere. Girişte de Fikret Kızılok, haberim var mı? Bunları mı bilmiyorsunuz efendim?
2: Ya hayır, yani mesela bunların çoğunu mesela ilk defa duydum ben.
0: Anladım. Ne çalayım size mesela? Ne istersiniz? Vallahi çalacağım. 19 dönüşü çalacağım size. Bir tane şarkı çalacağım.

0: Ne olabilir? Aklınıza gelince yazın olmadı.
1: Şey olabilir. İbrahim Tatlıses gülümse yeter.
0: Tamam. Bakayım varsa çalayım ama olduğunu zannetmiyorum. Çok size göre de bir radyo programı değil bu arada. Mesela İbrahim Tatlıses gülümse yeter çalacak radyolar var. Kanalları gezerseniz bulabilirsiniz Muhammed Beyciğim. Yani size uygun bir şeyler dinlemeniz sanki daha doğru olur gibime geliyor.
1: Yani bilemedim şimdi, haklısınız.
0: Şöyle yapalım o zaman Muhammed Beyciğim. Siz bugünlük ama bak Muhammed lütfen yarın bekliyorum. Bugün bir kanalları bir gezin. Muhtemelen birinde duracaksınız.
1: Yok ben öyle yani kanal gezen radyo dinleyen bir değilim. Ben sadece...
0: İşte bunu yapsanız bugün hepimiz mutlu olacaktık ama bunu yapın efendim.
1: Dinlediğim tek bir radyo var, o da Alem efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ya o zaman şöyle yapalım, sizi de düşündük. Alem Portal diye bir yer yaptık Muhammed Beyciğim. Orada Farabesk diye bir radyo açtık. İşte orada İbrahim Tatlıses'ler falan çalıyoruz böyle. Fantazi, arabesk çalıyoruz. Tam size uygun biliyor musunuz? Bir bakın oraya, bence mutlu olacaksınız efendim.
1: Evet olabilir. Ya ben öyle İbrahim Tatlıses'ten örnek verdim ama mesela ben sadece onu dinlemiyorum ki. Sezen Aksu, Manga, ne bileyim.
0: Oo maşallah, başka, maşallah.
1: İşte Manga'dan cevapsız neydi?
0: Cevapsız çınlamalar. Öyle miydi? Cevapsız çağrılı mıydı?
2: Cevapsız çınlama.
0: Çınlama, ha cevapsız çınlama. Ben de onu baksa bilmiyormuşum. Tamam öyle yapalım. Muhammed Beyciğim çok teşekkür ederiz. Tanışmış olduk en azından. Size uygun bir radyomuz var. Boş göndermiyoruz elinize efendim. Portala giriyorsunuz, orada Farabesk'i tıklıyorsunuz. Tamam.
1: Tamamdır.
0: Çok
1: tamam,
0: öpüyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.
1: Hayırlı
0: eyvallah.
1: Hayırlı.
0: Sağ olun. Evet. 10 numara işim var abi. 2 saatte yayın yapıp gidiyorum. Hakikaten. Muhammed abimizi de boş göndermedik en azından. Radyo var orada. Aradığı şarkıyı bul. Herkese hitap edemiyoruz ki. Keşke öyle olsa ya. Ben şimdi burada kim seviyor, kim sevmiyor bilemiyorum ki. Bak Muhammed abi gayet medeni cesaretiyle yazmış. Haluk Levent ne lan diyor. Bana İbrahim Tatlıses çal diyor.
2: İlk defa duydum
0: İlk
2: diyor.
0: İlk defa duydum diyor adam yani. Bilmek zorunda değil canım.
2: Tabii.
0: Yani... Haluk abi duymadın, ahbabı da mı duymadın diyemedim tabii de. Muhammed abiciğim, sana bir İbrahim Tatlıses çalayım, dönüşte çalayım. Ne çalayım İbrahim Tatlıses'ten, dur bakayım. Evet, ne çalayım. Ya benim çok sevdiğim bir şarkısı var İbrahim Tatlıses'in, onu mu çalsam acaba ya? Şu, var mı önerin?
2: Seni sevmediğim yalan.
0: Yalan. Şunu çalayım ya. Muhammed abimize armağan ederim. Arkadaşlar herkesi memnun etmek gibi bir görevim var benim. Müşteri memnuniyeti kardeşim. Yalnız Haluk Levent'i bilmiyor, Manga'yı biliyor ya.
2: Evet.
0: İbrahim Tatlıses'in en sevdiğim şarkısını çalıyorum dönüşte. Sadece Muhammed abi. Ama adama da dedik ki ikinci blokta oraya git dedik Farabesk'e.
2: Evet, en
0: sağlık, sağlık olsun. Denizi seyrederken en olmadık bir şey. Var ol Muhammed abi. Aradan sonra geliyorum, ayrılmayın. WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz Şevval sizi arar. Yayında iki lafın belini kırarız. Yalnızca İbrahim Tatlıses severler. Ayrılmayın, geliyorum.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Drone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti BBVA.
3: Saat 19. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertli kulüp Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Brezilya Japonya ile, saat 23.30'da ise Almanya Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon turnuvasında ABD'li Emre'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 32, Ankara 33, İzmir 36, Antalya 37, Adana 35, Trabzon ve Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ayfer. Araba kullanıyorum diyor kafamı dağıtmak için. Altına da eklemiş kocama sarıyorum. Araba kullanırken mi kocana sarıyorsun? Vardır böyle babaların garip garip şakaları. Araba kullanırken yandakine takılmalar, sıkmalar. Garip hareketler, türküler, bağırmalar. Kaan'cığım şarkı bitti canım benim. Beyaz gül, kırmızı gül daha güzel olurdu demiş. Olsun diyor. Mustafa geldi. Mustafa Bey merhaba, iyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar Fatih.
0: Saygılar. Mangayı biliyor musunuz efendim?
1: Yok, bilmiyorum.
0: Haluk Levent?
1: Haluk Levent'le tanışmışlığımız var.
0: Ne diyorsun ya? Nerede?
1: Yani abi makara yapıyoruz ya.
0: Oğlum makarayı bir tek ben yaparım. Sen ne yapıyorsun? Anlayamıyorum başkası yaptığı zaman.
1: Biz de 10 yıldır Fatih dinleyicisi olarak biraz makara yapmayı
0: öğrendim. Tanıştığım ünlü vardır ama illa ki. Herkes bir ünlüyle tanışmıştır tabii.
1: Tabii Tuncay Şanlı var.
0: Evet.
1: Tuncay Şanlı'yla. Bir o var yani. Başka ünlü.
0: Daha bir ünlü oğlum. Tuncay Şanlı şimdi Şevval bilmiyordur kesin.
2: Onu bilmiyorum.
0: Bak ben diyorum abi bilmiyorum. Yok mu başka ya? Mustafa'cığım bir ünlü daha yok mu? Tarkan Markan yok mu oğlum ya?
1: Abi Tarkan'ın bir konserine gitmişliğimiz var. O gördüyse o kadar. Bir göz ucuyla gördüyse o kadar. Başka tanıştığımız yok
0: yani. Nereden izledin? O da önemli yani. Ha, konsere gittin de en arka sırada mıydın? Önde miydin? Neredeydin?
1: Ya en öne girmek için zaten bir gün öncesinden gitmek gerekiyor. Biz de konsere son dakika yetiştiğimiz için
0: Ne zamandı konser? Bayağı oluyor mu üstüne?
1: Bayağı oldu ya. Hatırlayamayacağım ama
0: şimdi Tarkan'ı sorsan hatırlamaz yani öyle mi? Abi senin konsere gelmiştik.
1: Belki ya. Arkada deli dolu zıplayan birisi vardı. Gençlik çağlarında o benden herhalde.
0: Tarkan'a böyle şeyler oluyor mu acaba ya? Bir yerde böyle denk geldiği zaman. 4 sene önce konserinizde gelmişim hatırladınız mı? Var mıdır acaba böyle insanlar?
1: Adam şok geçirir ya. Hani böyle bir şeyden şok geçirir adam yani. Ama Muhammed abimiz tanıyordur belki.
0: Kesin tanıyordur. Muhammed'cim biraz bakayım. Tarkan'ı tanıyor musun? Peki bir abi ünlüyle tanışmak istesen kimle tanışırdın?
1: Tanışmak istesem kimle tanışmak düşmedi be. Yani bir şey hayranlığım var. MF hayranlığım var.
0: Hmm.

0: Yani onlarla bir muhabbet, 5 dakika da olsa muhabbet etmek isterdim yani. Güzel.
1: Allah rahmet eylesin. Özkan abiyle artık zor da. Masaradan sonla belki olabilir. Fuat Güner'le olabilir. İnşallah olur.
0: Keşke denk gelsek bir yerde ama gerçekten ünlü olarak tanıştığım, muhabbet ettiğim Tuncay Şanlı, yani böyle bir karakter. Gerçekten Sakaryalı olduğu için demiyorum. Müthiş bir karakter yani.
1: Böyle telefonda konuştuğunda da mı yok? Yani programına bağlanıp falan.
0: Aa, çok iyiydi. Çok iyiydi.
1: Sana yazıklar olsun. Sana susar mısın lütfen? Sana yazıklar olsun Mustafa. Yarım saattir beni söyleyeceksin diye telefonu kapatmıyorum ya o.
0: Bak sabahtan beri inşaattayım. 5 tane elemanla uğraşıyorum. Canları sağ olsun.
1: Ünlü gerçekten... değilim diye bana niye böyle yapıyorsunuz kardeşim?
0: Tamam, en ünlü sensin Fatih. Tamam, en ünlü sensin. Tanıştık, senlerle de tanıştık.
1: İnşaattayım. Hayırdır, inşaatta ne yapıyorsun?
0: Alçıpan dekorasyon işleri yapıyoruz. Ha. Genelde fabrikalar, ofisler, fabrikaların ofisleri.
1: Oğlum mesela öyle an... sağda solda işini öyle anlatma. Sabahtan beri inşaattayım ne demek? Ne biçim bir tabir bu ya?
0: Ama sabahtan beri inşaattayım abi. Doğruya doğru yani. Şimdi... Nesini yalan söyleyeyim ki bunun?
1: Hani böyle işi gücü rast gitmeyenlere böyle bir çocukluğumuzdan bir şaka vardır ya böyle. Oğlum deli misin, inşaatta mı geziyorsun yani? Öyle deriz yani, ayağına çivi batar falan gibi. Dur bakayım. Abi. Yanına biri geldi, bekle. Evet, dur bakayım. Kim? Murat Bey geldi. Murat Bey merhaba.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Taş gibiyiz sayın öğretmenim. Sevgili Mustafa var, inşaatlarda geziyor.
2: Eyvallah. Kafa dağıtmak için iyi gelebilir tabii.
1: Aa, süper yakaladı adam, kafası çalışan insan abi. Murat Hoca, vallahi Murat
0: okumuş
1: Hoca.
0: Okumuş adam sonuçta.
1: Okumuş, okumuş adam tabii. Murat Bey böyle deyince peynir gibi. Murat Hocam, ne öğretmeni?
2: Fizik öğretmeniyim.
1: Of be, meslektaşım geldi.
2: Yani aslında tam tersiniziz. Ben radyoculukla başlayıp fiziğe geçmiştim. Siz de tam tersini yaptınız diye biliyorum.
1: Ulan ters reenkarnasyon. Vallahi ters. Murat Hocam nasıl oldu be, anlatır mısınız süreci?
2: Ya şöyle, ben biraz teknolojiye meraklıydım. 1994 yılında böyle özel radyolar çıktığında arkadaşımla böyle küçük bir devre aldık.
1: Maşallah.
2: Böyle onun üzerinde frekans düğmesi vardı. Böyle komşuları dinliyorduk hangi radyoyu dinliyorlar diye. Üzerine getirip böyle bir şarkı söylüyorduk.
1: Emniyet aldı. Emniyete dedin ki vallahi fizik okuyacağım.
2: Yani
0: abi,
2: evet.
0: Abi miklik bir durum bu.
1: Vallahi oğlum bizi niye arıyorsun ya? Emniyeti arayıp kendini ihbar et. Peki ben böyle böyle yaptım.
2: Sanırım o zaman MİT henüz icat edilmemişti 1994 yılı olunca. Hiç sonra neden olmadı tabii.
1: Evet, sonra?
2: Sonra tabii biz hani Anadolu şehrinde okumuş adam, okuman lazım dediler. İşte de radyoculuğu bıraktık, üniversiteyi kazanınca Bursa'ya gittik. Biliyorsunuz fizik biraz zor.
1: Bir dakika, Uludağ mezunu musunuz?
2: Evet.
1: Uludağ. Of, Türkiye'nin değil dünyanın en zor fizik bölümü, evet. Uludağ'dadır sevgili dinleyiciler. Ottu mottu yalan yani. Bak gerçekten söylüyorum bunu.
3: Öyle mi?
1: Bursa Uludağ Üniversitesi fizik bölümü var ya, yani her yıl yüzlerce telef veriyor. Şimdi okulu bırakıyor çocuklar. Zor, evet. Çok zor.
2: Evet.
1: Çok maalesef. Zor. Siz bitirdiniz.
2: Bitirdik.
1: Belli hayat enerjiniz gitmiş ama zaten yani.
2: Yok canım, enerjim yerindedir. 46 yaşındayım ama Allah'a şükür.
1: Ooo, ellerinizi öperim efendim.
2: Enerjim yerindedir yani.
1: Mustafa duyuyor musun neleri var bak? Bak.
0: Vallahi yani fizik dedin bende yok abi, bende fizik. Matematik tamam iyiydi biraz ama lisedeyken ben lise mezunuyum. Üniversite okumadım, nasip olmadı.
1: Murat Bey, Murat Hocam sizde fizik var mı?
2: Ben müzik ruhun gıdası, fizik Allah'ın belası diye başlamıştım ama lisedeyken öyleydi. Kazara tercih hatası, fizikçi olduk ama çok memnunum. Mesleğimi çok seviyorum, öğrencileri çok seviyorum.
0: Hocam o zaman bir şey soracağım. Ben de bir şey soracağım müsaadenizle.
2: Buyur, tabii ki.
0: Çünkü benim 10. sınıfı bitirip, pardon 11'i bitirin. Ha, 11'i bitirin bir çocuğum var da. Fizik yok abi. Yok yani, fizik olmuyor çocukta ve sevdiremiyoruz yani. Bunu nasıl sevdireceğiz biz bu çocuğa?
1: Hocam ben cevap verebilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Mustafa'cığım, fiziği bitirenler de fiziği sevmiyor zaten. Bunu bil. Öncelikle. İki, Murat Hocam bana katılacaktır. İkinci sınıfta kuantum fiziği dersi alacağız. Hocamız geldi, Nazmi Hoca. Dedi ki çocuklar, kuantum fiziğiyle ilgili düşünceleriniz ne dedi? Biz, tabii kuantum mekaniği diye geçiyor da. Halk arasında kuantum fiziği diyorlar ona. Neyse böyle yaptı. Bu dersi anlamak için zorlanmayın dedi. Neyi biliyor musunuz? Einstein'ın bir lafı var. Kuantum fiziğini anlayamazsınız. Ona sadece alışırsınız dedi. Dedim ki ya ben kaydımı aldırayım. Çünkü Einstein bile anlamamış. Herif diyor ki ben de anlamadım da alıştım.

0: İlk otobüsle İzmir'e devam mı?
1: Yani Murat hocam şunu söyleyeceğim, katılır mısınız bilmiyorum. Öyle fiziği seviyorum gibi bir şey yok ki abi zaten yani.
2: Ya ben bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Ben bir tane arkadaşıma rast geldim. Yani Bursa'nın çok zengin fabrikatörlerinden birinin oğlu. Oğlum dedim, biz hadi düştük de sen niye geldin? Yani o da dedi ki ben fiziği seviyorum dedi. İkinci sınıfta oluyor bu muhabbet. Hı-hı. Bizim okul biliyorsun 5 senedir abi. 4 diye kazanırız, 5 diye bitiririz. 5'in evet. Sınıfta arkadaşla lavaboda karşılaştım. Sait hocam dedim, aynı şeyi düşünüyor musun dedim. Yok dedi, babam başladığın işi bırakma diye, o yüzden buradayım dedi.
1: Bak o kadar aynı şey söyledik hemen hemen. Fiziği seviyorum, memiyorum. O araştırma görevlisi olanlar, git profesörlere, onlar da sevmiyor. Allah'ım, ne dediniz hocam, bir laf demiştiniz az önce, Allah'ın belası mı dediniz, ne dediniz?
2: Müzik ruhun gıdası,
1: fizik Allah'ın belası. Arabama yazdıracağım
3: hocam, bunu. Hocam o arkadaşınki zengin şımarıklığıdır. Yani belli bir yerden sonra parayı bulduktan sonra bir şeyler yapman gerekiyor ve zevk alman gerekiyor. Ama o arkadaş zevk alacak şeyleri bitirmiş artık parayla alakalı. Fizikten zevk almayı denemiş.
1: Çok zor, çok, çok zor. Şimdi şöyle, ama zorluğun nereden geldiğini ekleyeyim. Belki hocam da yine katılır. Fizik gerçek hayatla ilgili bir şey değil sevgili Mustafa ve sevgili dinleyiciler. Çünkü niye biliyor musunuz? Her şey laboratuvar ortamında abi. Sürtünmesiz ortam. Havası boşaltılmış kavanoz. Yok işte bilmem ne siz bilmem ne. Değil mi Murat hocam?
2: Abi şöyle söyleyeyim. Ben çocuklar da bazen soruyorlar hocam bu fizik niye bu kadar zor diye. Şimdi matematikte her şey a kare eşittir b kare artı c kare. Bitti, Pisagor teoremi. Ama fizikte bir elinizdeki taşı bıraktığınızda rüzgar varsa farklı formül, rüzgar yoksa farklı formül. Yani dolayısıyla müzik ruhun gıdası diye başlıyorduk biz sınavlara. Yani öyle bir sürecimiz oldu. Evet. Ama öğretmenlik mesleğine geldik. Şu an bir de fizik öğretmeni az olduğu için biraz da kıymetimiz, değerimiz farklı algılanmaya başlandı.
1: Güzel.
2: O yüzden memnunuz hayatımızdan.
1: Güzel.
3: Peki. Hocam bu değerimiz, özür dilerim Fatih.
1: Estağfurullah. Bu Mustafa, tamamla.
3: Yani bu değerimiz anlaşıldığı mevzusunda biz son yıllarda çok bunu yaşıyoruz özellikle. Son 5 yıldır falan. Yani biz inşaatçılar olarak yıllardır arka plana atılan insanlardık. Aa inşaatçı mı falan filan. Abi alttan insan yetişmeyince biz bir değerli olduk.
1: Ya. İşte biz mi, kardeşim biz buna enflasyon diyoruz.
3: Ustanın enflasyonu.
1: Evet, ustanın enflasyonu.
2: Evet, evet.
1: Murat hocam çok keyifli bir insansınız gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim. Siz de her sabah yolculuklarımda kızımla manifest mi dinleyeceğiz, kafa açan uzman mı dinleyeceğiz kavgasının birer sonucu olarak biz de sabahları güzel bir yolculuk yapıyoruz sizinle.
1: Eyvallah.
2: Yani, Umut hocama da selamlar.
1: Hayatımın hayatımın öyle bir dönemini yaşıyorum ki manifestle kıyaslanıyorum. Bu benim için bir gururdur.
2: Beni tercih değil diyorlar abi sana ya.
1: Ne diyorlar?
2: Bana sorsan ünlü kimi tanıyorsun diye ilk söyleyeceğimiz Fatih Yıldırım.
3: Ya hocam bu kadar da vurulmaz hocam. Tamam anladık, tamam. Hani Fatih vurdu bir de sen vurma hocam, yapma.
1: Daha dur, 90'a takmadık ya Mustafa, bekle, daha telefonu kapatmadık, bitecek. Şimdi Murat Beyciğim cevap verdi ama bir tane daha sorayım ben hemen. Kafama dağıtmak için nokta nokta nokta yapıyorum. Var mı hocam cevabınız?
2: Ya şöyle, ben Boğa burcuyum, genelde çıkıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi de İzmit'teyim. Memleketinizden de size selamlar.
1: Eyvallah.
2: Genelde sahile inerim ben veya yalnız kalmayı tercih ederim. Böyle Boğa burçları öyledir, içine atarlar, kendi çözmeye çalışırlar. Kötü bir durum evet, ama yalnız kaldığımda genelde ya odama çekilirim ya dışarı çıkarım, sahilde tek başıma dolaşırım ya da eşimle dertleşirim. Aslında içimde yaşarım diyeyim, kafayı dağıtmak için. Bir süre sonra hani fizikçi olarak bir şeyi takmamanın mantığını anlayınca diyorsunuz ki ya boş ver, her şey geçiyor.
1: Evet.
2: Öyle yapıyorum yani.
1: Benim şu an bağlama dinleyesim geldi. Murat hocam bir aldınız bizi ya. Vallahi billahi bir Neşet Ertaş'ın veresim geldi arkasına.
4: Gerçekten.
1: Ya.
2: Evet, evet.
1: Çalayım mı dönüşte Ertaş, bir tane ya?
2: Neşet Ertaş da güzel olur ama ya.
1: Vallahi olur ya.
2: Kırıkkaleliyim aynı zamanda. Kırıkkale'de doğup büyüdüm. Neşet Ertaş'ta büyüdük tabii. Hani sizin müzikleriniz çok hoşuma gidiyor.
1: Olur mu canım? Manga çalmıyorum. İbrahim Tatlıses çalmıyorum. Terbiyesiz biri.
3: Ama çaldırdı adam sana Fatih.
1: Çaldırdı.
3: Adam sana İbrahim Tatlıses'i çaldırdı. Yani biz 10 yıldır istek atıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Canımız çekiyor bir şarkıyı. Çalmıyorsun abi.
1: Oğlum böyle atar yapman lazım bana bak. Muhammed atar yaptı, hemen çaldım. Korktum çünkü.
3: Abi ters psikoloji de yapmak gerekiyormuş demek ki.
1: Yani. Evet. Mustafa çok güzel adamsın.
3: Eyvallah.
1: Var ol.
3: Senle güzelleştik diyelim.
1: Estağfurullah. Murat Beyciğim, Murat öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Mustafa'cığım seni de çok öpüyorum. İkinizi de sadece sticker gönderiyorum. Tişörtüm kalmadı şu an. Ya var ama bu hafta gönderme dediler bana. Çok göndermişim. O yüzden sadece sticker gönderiyorum. Ona Ronald. Uygun mu?
3: 10 yılda bir tişört hak ettik be.
1: Hı?
3: 10 yılda bir tişört hak ettik. O da kalmadı mı? Elimizde mi kalmadı?
1: Tamam, birer gönderdik o zaman. Şevval'cığım birer tane lütfen. Manur ne ya? Murat Bey ve Mustafa Bey'e birer Alem FM tişörtü ve sticker. Oğlum ben çok çabuk ikna oluyorum ya.
0: Evet ya.
1: Hadi gidin artık ya.
3: Hadi Allah'a emanet diyelim o zaman.
1: Siz de efendim. Murat Beyciğim görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. Dikkat edin.

Allah rahmet eylesin. Canım Tuğçe dinliyor ya. Kendisi aynı zamanda rol arkadaşım. Bir dizide bir bölümde rol aldık. O güzel sesiyle bizlere şarkı söyledi efendim. Bu dünyanın en sakin, dünyanın en tatlı dilli insanı olabilir Tuğçe. Aynı zamanda edebiyat öğretmeni, biliyor musunuz? Ve sabır ödülünü hak ediyor. Ben şimdi Instagram'da Tuğçe'yi takip ediyorum. Şey gibi oldu, o beni takip etmiyor gibi. Yok, takip ediyoruz. Biliyorsun bu da halk arasında bir seviye ya. Ya o beni takip etmiyor. Yok yani ben zaten ediyordum onu. Çok on numara bir insan. Ama çok sabırlı ya. Şimdi bu kızımız Tuğçe. Ailenin kızı gibi Tuğçe Kandemir. Çok doğal. Acayip samimi. Sevgili eşi de öyle. Çok güzel insanlar ikisi de. Bir de bebeleri var. Abi kızcağız her

0: şeyi paylaşıyor Tuğçe sosyal medya hesabından. Tamam. Ama böyle bir şeysiz, kompleksiz paylaşıyor. Neyseyim oyum diyor kız yani. Tam bizim insanımız.
1: Tam.
0: Tam ya. Tuğçe de onun screenshot'ını alıyor. Paylaşıyor. Bir komik cevaplar yazıyor. Sen ben olsak avukatıma verdim. Dava açacağım. Sana ne be salak falan gibi şeyler yazarız. Hiç Tuğçe'nin umurunda değil. Bunu avantajı çeviriyor. Çok güzel cevabını veriyor. Geçiyor. Takılmıyor yani. Tuğçe'den bir sürü şey öğrendim bu anlamda.
1: Çok büyük bir hayat dersi.
0: Acayip. Ama onun tabii öğretmen olmasının tarafı bence. Öyle zaten. Ya sadece şarkıcı olsaydı Tuğçe mesela böyle olmazdı. Başka başka kompleksleri olurdu. Bir öğretmen olduğu için yani en alt seviye öğrenciyle hani eşit davranmak. Şimdi sen git en arkada otur diyemediği için screenshot'ta cevap veriyor. Yoldalar, iyi yolculuklar diliyoruz. Yayını almak istedim ama benim bebe uyuyor. Şey uyuyor mu dedi, yanımızda dedi. Şimdi car car konuşur dedi. İnsan bebesi hakkında böyle konuşur mu? Yayına bağlanmayayım o zaman dedi. İlkaycığım merhaba.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyi. Ne oldu oğlum, bir şey mi oldu?
2: İşten çıktım anca, şu anda çok enerjiyim.
0: Tam bana niye bağırıyorsun abi, işten çıktın sen? Biraz öyle olmadı mı ya? İyi, ne arıyorsunuz beni ya falan gibi oldu.
2: Yalnız bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle bir şey.
2: Bir önce aradı, bana iyi yayınlar dedi.
0: Kim dedi?
2: Arkadaş.
0: İyi yayınlar mı dedi? Evet. Kafa gitmiş. Kafa gitmiş.
1: Doğru değil mi iyi yayınlar?
0: Aa, doğru söylüyor. Yok, benim kafa gitmiş. Doğru söylüyor, yayına bağlanıyorsun, iyi yayınlar diyor. Doğru söylüyor.
2: Doğru, aslında doğru söylüyor.
0: Şey vardı ya, hatırlar mısın? Çocukken böyle dershaneye giderdik hafta sonları, sabahları giderken manav açıktır. Manav der ki iyi dersler çocuğum der, dönüp manava dersin sana da iyi dersler abi.
2: Evet. Aynen.
0: Ağız alışkanlığı. Evet. Düşünmeden yaşadığımız dönemler işte. Yani tek bir şey düşündüğümüz diyelim.
2: Evet.
0: Kafa sürekli orada olunca tabii. İlkay ne yapıyorsun ya, iyi misin?
2: İyiyim, havalimanında çalışıyorum.
0: Hayırdır?
2: Harekat memuruyum.
0: Hareket mi var?
2: Harekat yok. Harekat, uçak harekat memuruyum.
0: Ha, uçak harekat. He. Evet, evet. Ben de kuleye hareket çekenleri böyle... Lazer tutanlar falan.
2: Hani sormuştun ya kafa dağıtmak için ne yapıyorsun diye.
0: Ha, ne yapıyorsun?
2: uçakların iş kalkışını seyrediyorum. O benim kafamı çok iyi dağıtıyor.
0: En çok hangisini seviyorsun? Kalkış mı, iniş mi?
2: İniş.
0: Ben de ya. İnerken niyeyse daha böyle zaten iner havada ya, hani süzülerek iner. Kalkarken zorluk çekeriz gibime geliyor benim diyor.
2: Ya kalkarken zorluk çekiyor uçaklar evet, ama inerken de acaba bir şey olacak mı ya, düşecek mi falan diye düşündüğüm oluyor yani.
0: Deli misin oğlum, ne biçim şey düşüyorsun ya, niye Allah korusun. Sen şey diyorsun tabii yani, inerken o ilk tekerin değdiği an var ya. O
2: evet.
0: Kuyruğu denk getirmek diyor galiba pilotlar, o kuyruk değiyor genelde, en çok denk gelinen sorunlardan biri o.
2: Kuyruk sürtmesi.
0: Heh. Ne?
2: Kuyruk sürtmesi.
0: Ha, kuyruk, ben çok yanlış anladım. Öyle yanlış anladım ki şu an söyleyemem.
2: Anladım ben.
0: Ay, kendimden utandım ne kadar kötü bir şey anladım.
1: Babus fesat ya.
0: Evet, kafa. ondan dolayı. Peki bir şey söyleyeceğim paşam. Uçak harekat memurusun ya. Bu evet. Uçak harekat memurları neyin notunu tutuyorlar? Yani ne yapıyorlar orada?
2: Orada uçak dediğin gibi tekerin değdiği anın saatini alıyoruz.
0: Hı.
2: Ondan sonra körüğe yanaşma saatini, her şeyin saatini alıyoruz ya, öyle söyleyeyim. Baştan aşağıdan değil. Çünkü saatler, dakika, bir dakika bile çok önemli bizim için.
0: Tabii çok önemli hakikaten. Evet. Ama sizin için önemli, yolcu için değil. Yani. Yok, bir saat rotar var. Bize çok şey gelmiyor ama oğlum bu kadar zaman önemli de, peki biz niye bir saat rotar yapıyoruz mesela?
2: Rotar yap... Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Rotar
0: hayır, yapınca dur, yolcular... Dur, özür dilerim, böldüm seni. Soru anlamlı olsun, saçma gibi gördü. Yani hava durumu var, bilmem ne var, hava trafiği tabii var. Elbette, tabii ki bunlar da var ama... Şunu söylemeye çalışıyorum. Aynı güzergahtan başka firmanın uçağı geliyor, uçaklar iniyor. Bizimki inmiyor ya, onu soruyorum aslında.
2: Ya arada, evet anladım. Şöyle bir şey var. Şu an mesela uçağın motorunda sorun oluyor. Uçağın motorunda sorun olunca uçak kalkamıyor. Kalkamayınca da... Yolcular bize şey yapıyor, yükleniyorlar.
0: Yani halbuki,
2: evet. Niye yükleniyorsun ki? Biz zaten uçağı kaldırmak istiyoruz. Yani kaldırıp eve gitmek istiyoruz yani.
0: Peki böyle mi diyorsunuz yolcuya? Abla ben de kaldırmak istiyorum. Bana ne bağırıyorsunuz mu diyorsun? Ulan bu da kötü.
2: Tabii ki ama

0: ona yakın şeyler söylemeye çalışıyoruz. Yolcuyu ikna etmeye çalışıyoruz ama sürekli bize söyleniyorlar yolcular. Ya şey yapabilir misin? Bozuk uçakla uçmak ister misin sen?
1: Heyecan olur be. He, ne diyorsun?
2: Vardır böyle deliler. Olsun kardeşim, uçacağım ben. Bozuk bozuk.
0: İlkaycan. Yani rotor oluyor.
2: Ha, söyle.
0: Özür dilerim.
2: Söyle estağfurullah.
0: Pilotların uçuş saati oluyor. Uçuş saatini geçerse uçmuyorlar. Adam ben diyor otele gidiyorum diyor. Uçurmayacağım uçağı diyor.
2: Kim diyor bunu?
0: Pilot.
2: Nasıl yani ben uçmayacağım? Öyle bir şey var mı? Yani ben
0: uçuş saati var. Uçuş saatini aşarsa, geçerse yani uçağı uçurmuyor. Otele gidiyor. Yolcular da mağdur oluyor öyle.
2: Aa! Peki mesela o anlık mecburen tamam deyip sonra planlamayı yaparken havayolu şey diyor mu? Kemal'e yazmayın abi, geçen uçmadı. Yazma abi, bu sefer de ben yazmıyorum falan. Öyle bir şey oluyor mu acaba?
0: Hayır, olmuyor. Daha da çok pilota hak veriyorlar. Çünkü uçuş saatini geçerse yani yorgunluk var, efendim söyleyeyim başka şeyler var. O yüzden uçmaması haklı yani.
2: Haklı. Yani kendinin farkında. Bu şey gibi sevgili dinleyiciler. Şimdi pilotlar bunu yapıyor ama bizim otobüs şoförlerimiz de var. Psikolojim bozuk, inin arabadan ya. Hatırladınız mı? Aynısı.
0: Aynen.
2: Değil mi? Aynısı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bu pilot abilerimiz de ablalarımız da hanımefendilerimiz de var. Türk pilotlar hakikaten çok havalılar. Evet. Şey var, sürekli işte testlere giriyorlar. Alkol, uyuşturucu madde vesaire testlerine giriyor. Uyku bilmem ne filan, değil mi? Bunlara bakıyorlar.
0: Tabii ki periyodik testlere giriyorlar ve uçuştan önce alkol aldı mı veya bir şeyler yaptı mı o testlere de giriyorlar.
2: İnşallah
0: yani.
2: Oyunculara da gelir bu. Bu sahnede sizi yazamayız maalesef. Yani kan değerleriniz uygun değil.
0: Aynen.
2: Peki. İlkay'ım, reklama gideceğim. Yoksa seninle daha konuşurum ben de.
0: Ben de çok memnun oldum. Konuşmaktan çok memnun duydum.
2: Yok, güzel cümleydi de tam bir şey kurallı değildi.
0: Aynen, doğru. Biraz düşük oldu, aynen.
2: Hadi baştan al şimdi, özneyi başa koy. Bir daha kurallı kur cümleyi. Evet, buyurun.
0: Ben de çok memnun oldum Fatih Bey. Sizle konuşmaktan...
2: Yok, Fatih Bey'i başa alacaksın. O şimdi devrik oldu yine. Fatih Bey, ben de sizinle konuşmaktan memnun oldum. Memnun oldum. Yüklem kim memnun oldu? Ben. Kiminle... Yok, o yanlış oldu, bir dakika. Sizinle konuşmaktan memnun oldum Fatih... O da olmuyor. Doğrusu ne bunun ya?
3: Fatih Bey, sizinle konuşmaktan memnun oldum.
2: Memnun oldum Yüklem. Kim memnun oldu? Ben. Fatih Bey dolaylı tümleç mi oluyor orada?
3: Fatih Bey o zaman evet.
2: Neyse. Tuğçe dinliyorsa Tuğçe bizi düzelsin. Edebiyat öğretmeni kızı.
3: Düzelsin lütfen.
2: İlkay'ım, görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, çok teşekkür ediyorum.

0: Peki ara gidelim, aradan sonra iki telefon daha rica ederiz Şevval'cim. Var tabii mı elinde?
1: Ki, tabii
0: yok
1: ki.
0: Telefonumuz var da dinleyici rica ediyoruz. Radyocuların en büyük hatasıdır bu. Bu yapıyoruz ya, bu hatalı bir söylem ama bunu yapıyoruz, kusura bakmayın. Bizim de böyle defolarımız var. Mükemmel olmayı ben de isterdim ama değiliz. Yani iki telefon alalım. Oğlum var zaten. İki dinleyici alalım.
1: Evet.
0: Doğrusu
1: bekleriz.
0: Bu. Peki WhatsApp'tan müsaitim. Ara beni. Saat kaç oldu, niye aramadın? Yalnızım, ara. Falan gibi şeyler yazarsanız Şevval sizi bağlar yayına. 536-901-8902 benim şirket hattı numaram.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da.
3: Bursan Next. Ama dememek için ama sigorta.
5: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: afiyetle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Beyza Nur diyor ki bu şarkının otobüste cama kafayı koyup titremesiyle dinleyip hayatı sorgulatacak bir vibe'ı var diyor. Tırnak
1: ne güzel
0: özetlemiş
1: ya.
0: Evet. Zaten klibi de öyle değil miydi ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir...
1: Öyle miydi?
0: Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Gamsız hayat, herkese başka sorar, geçmiş hesapları. Candarımız Erçetin'imiz çok güzeldir ya. Çok severiz.
1: Hemşerim.
0: Bir gün bir cam işiyle uğraşan bir dinleyicimiz bağlamıştı yıllar evvel, eskiler.

0: Hatırlar yani, 8-10 yıl oluyor belki. Şimdi o aklıma geldi. Camdan bir şeyler yapıyor böyle sürekli. Hobi de değil, adamın işi olmuş artık yani. Objeler yapıyor falan. Bir
1: Tamam.
0: gün yayından bize dedi ki size bir şey yapayım dedi. Hani sizin heykelinizi yapayım camdan, ne yapayım falan. Camdan ne yaparsın, camdan bize bir şey yap. Candan Erçetin yap diye bir iğrenç bir şaka yapmıştık o zaman. Bize camdan Erçetin yap demiştik. Daha getirecek. Sedat ne haber Sedat? Sedat.
2: İyiyim Fatih Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ ol. Bilal Göregen mesaj atmış. Bugün bütün ünlüler dinliyor efendim.
1: Evet.
0: Bilal Göregen kardeşim. Bilal'i tanıyorsun değil mi?
2: Bilal Göregen biliyorum.
0: Müziğin dehası Bilal. Yürü be.
3: Müziğin dehası Bilal. Yürü be.
0: Bilal'cim dinliyor mu canım kardeşim? Öpüyorum yanaklarından. Bilal bir gün bize bağlanıp darbuka çalacak. Yazıyı yazmış zaten, bağlayın çalayım diye de. Bilal bugün değil ama bu hafta bağlanıp bize bir darbukayla şov yapmanı isteriz tabii Bilal'cim.
2: Çok güzel olur hem de.
0: Evet. O kadar isteksiz söyledim ki Sedat. Çok güzel olur, evet.
1: Harika olur.
0: Ne var ya, Bilal 10 numara insan. Çok hem darbuka çalıyor hem sesi çok güzel. Acun'u tanıyor ola. Acun'u tanıyor.
2: Yeteneksizsizden çok iyi biliyorum.
0: Evet. Neyi biliyorsun?
2: Yeteneksizsizden.
0: Heh, yaşa. Yiğit var bir de, dur bakayım.
2: Hatta kendi videoları da var. Çektiği şakaları falan.
0: Sen niye 2x yavaş konuşuyorsun bugün? Hatta kendi çektiği videolar Sedatçığım.
1: Gülüşü de yavaş.
0: Gülüşü de yavaş. Sedat yavaş bir hayat yaşıyor. Yiğit'cim orada mısın?
4: Buradayım, merhabalar.
0: Merhabalar Yiğit. Şey, doğru mu? Yiğit doğru, evet. Evet babalar, önce Yiğit'e sorayım sonra Sedatçığıma sorayım. Kafayı dağıtmak için ne yapıyorsun Yiğit?
4: Çalışıyorum.
0: Tamam, kapatıyorum, öpüyorum, araşırız. Az telefonu yakın ol Yiğit.
4: Kulağımda.
0: Kulağında da ağzında değil. Çok zor duyuyoruz seni. O yüzden söyledim.
4: Şimdi daha iyi mi?
0: İyi, daha iyi. Eczacıymış efendim Yiğit, çalışıyorum diyor. Bunun için bir sürü başına vakalar geliyordur tabii yani. Değil mi?
4: Tabii,
0: onu
4: tabii.
0: Söylüyor. Ne gidiyor bu ara eczanede en çok? Hangi ilaç? İlaç adı verme de. Ağrı kesici mi? Multivitamin mi? Ne gidiyor?
4: Şu an ürkecek bir sindirim problemi var. Havalar ısındığı için.
0: Şey mi yapamıyoruz?
4: Durduramıyoruz.
0: Nasıl durduramıyoruz ya? Gidiyor yani, ishal mi var ülkede?
4: Felaket, altlı üstü.
0: Belki sizin bölgedir oğlum, Ankara civarındadır belki.
4: Ya bence %80'de var şu an.
0: Sedat'a sorayım, Sedat var mı bir şeyler?
2: Bende şu anlık yok.
0: Şu an bakma oğlum, zaten bu genel soruyorum, şu an kontrol ediyor. Karnı mı sıktın?
2: Çevremde de yok ya öyle şeyler.
4: İki güne
2: başladı. Tecrübe. Ama bize gelmesin de.
0: Gelmesin abi. Bir de geldi mi gitmiyor Sedat. Öyle yani. Oo, bu virütük şeyler tabii. Geldi mi gitmiyor valla. Sedat sen ne yapıyorsun kafayı dağıtmak için?
2: Şu an hatta kafayı dağıtmak için halı saha maçına gidiyorum.
0: Güzel. Forvet mi oynuyorsun?
2: Yok, orta saha.
0: Orta saha. Orta saha neresi
1: orta
0: oluyordu? Orta
1: tabii.
0: Orta
1: yani.
0: Benim sorunum saçmalığı.
2: Şey diyeyim, kısacası Türkiye'den Hakan Çalhanoğlu gibi.
0: Öbürüyle daha iyi anladım. Çünkü Hakan'ı göremediğim için milli takım maçlarında. Bak burada da çok güzel bir şey. Yiğit.
4: Efendim?
0: Bu şakama hangi ilacı verirdin? Doğru söyle.
4: Hayatı biraz yavaşlarda yaşıyor, hızlandırdık onu.
0: Ne dedi?
1: Sanırım diğer beyefendiye ilaç yazdı.
0: Ha, ona mı yazdı? Sedat'a gerçekten 2x hızlandırıcı ilaç var mı ya? Ağır, acayip yavaş. Oğlum topta da böyleysen var ya Sedat. O takım yenemez, ben sana söyleyeyim. Abi atsanıza topu be. Öldük burada be kardeşim. Sedat sen niye bu kadar yavaş konuşuyorsun?
2: Yavaş konuşmuyorum aslında. Trafikte olduğum için belki ondandır.
0: Vallahi bizde kafa buluyor ya, yemin ediyorum.
4: Arkadaş da lag var.
0: Yiğit senin de cümlelerin sonu yok oğlum. Son hece yok sende de ya.
4: Belki biz normalizdir abi.
0: Ben anormal. Çok iyi bağladı. Çok iyi bağladı. Öyle ortalarsan böyle vurur tabii adam. 10 numara bağladı Yiğit. Tebrik ederim. Peki. Yiğit Ankara'dan aradı. Kendisi eczacı ve ülkede altlı üstlü diyor. Bir sindirim problemi var diyor. sindirim mi denir onun adına, boşaltım problemi diyelim aslında.

0: aslında, değil mi Yiğit'ciğim?
1: Yani aslında sindiremediği için çıkartma da diyebiliriz yani.
0: Tamam, senin dediğin olsun, tamam. Tamam, peki.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sedat'cığım.
2: Efendim Fatih
0: Bey. Şimdi bir derin nefes al. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz de. Hızlı söyle ama.
2: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi
0: İyice yavaşlattın. Sedat Altun'da Yiğit Köse. Alkışlarla oluyoruz babalar. Var olun. Eyvallah. Nereden buldun bu ikili işe?
3: Gerçekten arasam bulamam. İlan açsam bulamam yani.
0: Biri ağır konuşuyor böyle.
3: Diğerinin son acı yok.
0: Diğerinin son acı. Belki biz ben böyle öngörerek tamamlıyorum cümleyi.
3: Tahmin ettik cümlenin sonunu.
0: Evet yani. Ülkede ne problem var? Bu ara sindirim problem. Fade out iniyor böyle. Fade out. Kapanarak bitiyor. Gerçekten. Peki, sağ olsunlar. İkisi de çok güzel adamlardı. Eyvallah. Bana da bir ağırlık geldi. Bir şey oldu ya. Evet, sindirim problemi.
3: Varmış ülkede, duydun mu?
0: Yayını ağırlaştırdık sevgili dinleyiciler.
3: Adamın gülüşü bile yavaştı.
0: Ha ha ha, ha diye. Evet. Bilal Göregen. Bak Bilal yine yazdı ya. Canım Bilal. İstanbul'dan kaç tane bir seyahatim okunmadı. Beni canlı yayına alabilirsiniz. Şöyle dinleyeceğimize darbuka işinde müzik. Bilal'im çok zor olur da sürem kalmadı. Bilal Göregen'i bu hafta isteriz yayına Şevval'cim.
3: Tamam,
0: darbukasıyla bizlere şov yapacakmış. Müziğin dehası Bilal.
4: Müziğin dehası Bilal.
0: Yürü be. Yürü be. Çok severiz. Çok. Sevgili dinleyenler, müsaadeniz olursa bir araya gidelim. Dönüşte de şey yapalım. Veda edelim. Gitmeden önce size hatırlatma yapayım mı?
3: Yapalım.
0: Uğur'dan bir hatırlatmamız var efendim. Şöyle, Ancaster ocağınızı ve Ancaster fırınınızı alırsanız 9170 lira değerinde davlumbaz hediye ediyorlar size. Niye bunu yapıyor Uğur? Çünkü yerli ve milli, çünkü ürünlerine güveniyor efendim. Yani şöyle bir şey değil bu arada. Yani hadi bunlar da aradan çıksın değil. Bu bahsettiğim ürünler 9000-10 bin lira değerinde. Hani gidip de direkt alacağınız ürünler, Uğur size hediye ediyor. Şöyle de bir şey var, 12'lik orta ölçekli klima alırsanız 9545 lira değerinde de su sebili hediye ediyorlar. Bitmiyor. Büyük hacimli buzdolaplarından da birini alırsanız eğer 16425 lira değerinde derin dondurucu hediye ediyorlar. Tam böyle aslında var ya, paran olacak alacaksın ya. Tam böyle onun dönemi yani. Çünkü yanına bedavayı biz çok severiz.
3: Evet.
0: Biz böyle yanına, aa bu yanına bedavaymış falan. Bu bizim hakikaten çok sevdiğimiz bir şey. Şey gibi, bizim sabah programları gibi düşünün. Yani yanına umutu verdiler bedava olarak. Birazdan veda edeceğiz. Dönüşte. Vedalar hep hüzünlüdür. Ya şaka yapıyorum. Ne hüzünlüsü ya, yarın bir daha buradayız inşallah. Kısa bir ara sonra buradayız.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Kahve makinesi deyince...

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Efendim devam etmiyor aslında. Sonuna geldik, bitiriyoruz. Alem FM'in yeni platformu Alem Atmosfer'e şarkılarınızı göndermeyi unutmayın. Yapay zeka ile hazırladığınız şarkıları ya da eşiniz, dostunuz, arkadaşınızın varsa böyle şarkıları söyleyin, bize göndersinler. iletişim@alemfm.com. Burada sizin ürettiğiniz şarkıları çalıyoruz sevgili dinleyiciler. Oraya şarkınızı gönderirseniz Alem FM'in platformunda Alem Atmosfer'de şarkılarınız yayınlanır. iletişim@alemfm.com. Veda zamanı. Şahaneydiniz, bu alkışlar size.

0: Şevacığım teşekkürler canım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ne yapıyorsun, buradan eve mi?
1: Buradan eve.
0: Ne yapıyorsun eve gidip ilk yaptığın şey ne?
1: İlk yaptığım şey yemek yemek.
0: Uyumak.
1: Hayır.
0: Ney?
1: Kitap okuyorum.
0: Aferin sana. Ne okuyorsun şu an?
1: Şu an Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuyorum.
0: Aa, çok güzel kitaptır. Evet. Okumadım ama. Zaten geniş zaman kullandım.
1: Evet.
0: Öyledir.
1: Kitaptır.
0: Çok güzel kitaptır herhalde.
1: Herhalde.
0: Bilmiyorum. Efendim yanıcıklarınızı öpüyoruz. Bir aksilik olmazsa biz yarın sabah tekrar burada olacağız. Saat 7'de. Asla 7'de girmedik. Girmeyiz. 7'yi 5 geçe gibi yayında oluruz. Sizleri de bekleriz efendim. Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Ta Kayseri'ye selam çaktık. Ankara'ya, Edirne'ye, Trabzon'a ilk gördüklerim. Adana, Mersin. Bu ara Mersin zayıf ya. Ne oldu Mersin'e ya? Bir ara Mersin'den acayip bir katılım vardı. Rakip radyolar vericiyi mi yaktı? Ne yap? Mersin orada mısın? Mersin. Ya da yaz geldi. Millet artık sıcaktan... Bize tahammülüm yok. Sevgili Mersin. Cevap versin. Mersin cevap versin.

Ama neyse, sağlık olsun. Alayınıza teşekkür ederiz efendim. 20-22 arası sadece şarkı var. 22'de de bizim Serdar var. Fena değil çocuk. Bir kulak verin. Her geçen gün kendisini geliştiriyor. Geçen dinlediğim şakaları güzel iş yapar. Hanımlar beyler, ben gider, yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Portal.
1: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
1: Müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde, yine maşallah.

0: Herkese merhaba, ben Melis Fiz.
1: Kimler
0: şimdi Alem Efendi keyifli dinlemeler.
2: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın istedim.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Tarih 29 Haziran, yıl 2026, günlerden pazartesi. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. Ve bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer deniz
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Vay be. Adem be. Vay be.
1: Vay be.
0: Gündüz yayınında bir şey söyledik efendim, duydunuz mu bilmiyorum. Adem bir şey duyurdu. Şimdi gece yayınında da duyurmak icap eder. İlerleyen dakikalarda duyuralım, tamam mı Adem?
1: Duyuralım.
0: Ama gündüz yayınında duyanlar hani vardır. Yazan var mı sana?
1: Yazan dinleyicilerimiz mevcut.
0: Var mı?
1: Var, evet.
0: Ne diyorlar mesela? Neyse, dur biraz sonra. Yok yok, biraz sonra. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. Hemen ilk 22 mesajına. Şöyle.

0: Yaz geceleri sıcaktan bunalanları gelsin. Gelsin mi? Bak bakayım.
1: Hüseyin bakıyor.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Evet.
0: Şey gibi.
2: Devir teslim.
0: Bir şey isteyen var mı? Çocuğu göndereyim alsın. Tamam.

0: bedava. Öyle bir şarkı vardı ya. Tridine, tridine, tridine bandım. Bedava mı sandım?
1: Para verip aldım.
0: Para verip aldım.
1: Kubat söylüyordu.
0: O muydu?
1: Kubat diye hatırlıyorum.
0: Kubat.
1: Evet.
0: Peki. İçimiz buruk bir şekildeyiz abi. Duyduk, duymaz olur muyuz? Hala şoktayım. Ha, sonra dur bakayım. Sonra.
1: Ağlarım.
0: Ne?
1: Gözyaşımdan.
0: Peki. Üzüldük yeterince. Ağla. Hala ağlamadın. Adem'in kınası gibi ağlatalım mı Adem'i? Inayı getir aney. Seslere bak abi ya. Gözünü seveyim biri getirsin şu kınayı artık. Yaz geceleri sevenlere gelebilir yazmış Hüseyin. Ama yaz geceleri sevenlere değil ki Hüseyin'cim. Yaz geceleri sıcaktan bunalanlara.
2: Ha tamam abi.
0: Yo.
1: Adam yanımda beni dinlemiyor. Abi, ya.
0: Yani o.
2: Galiba ben yaz geceleri seviyorum abi. Ondan kendim mi ürettim acaba? Yani. Uydurmuş olabilirim şu an.
0: Yani bildiğin koltuk altından uydurmuş. Normalde değil yani. Evet. Ha, Ankara girişi çok yoğun Serdar'ım. Trafik dondu resmen. Olabilir. Adem bırakma bizi. Denizli'den Özer. Eşim Özgül ile soğuk karadut özünü içerken sizi dinliyoruz. Öyle.
1: Afiyet yazmış. Olsun.
0: Evet. Niye ağlıyorsunuz ki, ne oldu demiş efendim. tabi şimdi radyonun böyle bir alemi var, sağ olsunlar. Sabah bizim çocuklar bana bir şaka yapma niyetine girişmişler. Umut flütü burnuna sokmuş. Stüdyoya bırakmış. Hani hesapta ben geleceğim çalacağım ama hani... Üzülerek söylüyorum ki Umut o flütü burnuna sokmadan önce Adem onunla neler neler yaptı.
1: Fena.
0: Hani benim bildiğim sırf 6 aydır ayaklarını onunla kaşıyor.
1: Bir ara sırtımı da kaşıyordum.
0: Evet, ciddiyim bu ara, bak şaka yapmıyorum yani artık. Olduyla öl diye çağrı yok. Yarın Umut'a sorarsınız mantarın tadı nasılmış diye. Yani sorarsınız.
1: Mantarlı bir ayağım yok ama.
0: Ne?
1: Kokudan.
0: O yani o kendi kendine oluşur o. Evet, dur bakalım. Gelebiliyor mu oğlum?
2: Gelebiliyor.
0: Emin misin bak?
2: Eminim, eminim.
0: Adem sen gitmeden şey yap şu işi. Bir Hüseyin'e tam anlamıyla bir... yani...
1: Yok Hüseyin, ben Hüseyin'e kefilim.
0: Tamam. Ben de kardeşim gittiği için oy oy Eminem şarkısını istiyorum demiş efendim. Onun ama şarkının adı o değil. Parmağında yüzükler o şarkının adı ya. Yani ben öyle biliyorum. Ama yanlış alıyoruz galiba değil mi? Bu değil, bir saniye. Şuradan şöyle yapmam lazım. Evet. Ha, tamamdır. Tamam. Şu galiba. Tamam. 4 yaşında çocuğum, bu şarkıyı söylerken ses kaydım var.
1: Bize niye dinletmedin?
0: Bende de yok ki. Kim bilir bizimkiler nereye sakladılar onu, biliyor musun?

0: Evet, gecenin konusu nedir sevgili dinleyenler? Tabii sevgili dinleyenler diyorum, bizim çocuklara soruyorum yani. Evet. Ademciğim, bu son... Ya oğlum bir şey de diyemiyorum şimdi. Sen önce bir açıklamayı yap da bilmeyen dinleyicilere. Ondan sonra biz rahat rahat konuşalım artık. Evet,
1: evet sevgili dinleyicilerimiz, güzel dinleyicilerimiz, canım dinleyicilerimiz... yaklaşık 13 yıldır Serdar abiyle beraber yayınlarda sizlere sesimi duyurdum. 8 yıldır da Alem FM'deyim. Yarın o günlerin sonuna geliyoruz. Ayrılıyorum. Ama ama başka bir günlerde tekrar buluşmak dileğiyle deyip
0: ara veriyor.
1: Ara veriyoruz.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Ara veriyor yani.
1: Duygusal bir konuşma oldu ama
0: hiç karışmıyorum öyle. Farkındaysan.
1: Farkındayım evet.
0: Evet. Adem bir süre yokmuş sevgili dinleyenler. Bana da öyle söyledi. Hani yokmuş Adem bir süre. Bilginiz olsun değerli dinleyenlerim. Kardeşim, yani bu konuşmaları yarın yaparız. Onun için sadece bir haber verelim dinleyenlere, değil mi?
1: Evet, yarın son bir şarkı çalarım.
0: Yarın son Serdar yayında da sonra eve gidiyorsun, doğru mu?
1: Sonra eve gidiyorum.
0: Yarın listeyi komple sen yap, sana bırakıyorum yarın. Yarınki programı sana armağan ediyorum Adem.
1: Bütün şarkılarda
0: hepsini,
1: her zaman olduğu gibi.
0: Hepsini,
1: teşekkür ederim.
0: Evet, hepsini sana armağan ediyorum sevgili kardeşim. Emeğin büyük.
1: Yani. Senin de emeğin. Sana. Üstümde büyük.
0: Estağfurullah. Biz sadece doğruyu gösterdik. Sen yapmadın, o ayrı ama biz doğruyu... biz...
1: Yani, oğlum, bak doğru söylüyor.
0: O öyle olur mu bu böyle, şu şöyle olur mu bu böyle diye ben sadece elimden geldiğince doğru. Sen yine yapmadın ama yine de...
1: Evet.
0: Hani gösterdik yani, yapacak bir şey yok. Evet, sevgili Adem, şöyle yapalım. Son iki günün, hani sana göre son iki günü, bize göre son değil dediğim gibi yani. Bu bir şey, bu bir ayrılık değil, bu bir ara.
1: Bana göre de öyle.
0: Yeğen olsun büyüsün gelir, ben söyleyeyim yani. Evet kardeşim, son iki günün program konusunu sen seç, sen bul.
1: Düşüneyim o zaman biraz.
0: Evet.
1: Çok da bir sürem olmadığını farkındayım. Son kez olsun.
0: Son kez mi?
1: Evet ama ne? Çok duygusal mesajlar mı?
0: Hayır oğlum, hayır. Son kez olma, onu yapmam.
1: İlkler olsun. İlk yaptığımız şey.
0: Hayır.
1: O da mı yap olmaz?
0: Hayır.
1: Bak yine
0: neye ara vermek istersin? Neye ara verirsiniz ya da yok, neye ara vermek istiyorsunuz?
1: Ne diyorsun? Olabilir. Ekmek mesela. Ben ara vermek istiyorum ekmeğe.
0: Ekmeğe mi?
1: Evet.
0: Ben işte bu hafta sonu da bu hafta sonundan sonra ekmeksiz yemeye başlıyorum. İki haftam kalmıştı bu hafta. Bu hafta sonundan sonra ekmeksiz yemeye başlıyorum.
1: Yanlarım çıktı.
0: Kimin?
1: Benim.
0: Oğlum senin o bayağı da evlendikten sonra var.
2: Ben 3 senedir yemiyorum abi ekmek.
0: Ciddi misin?
2: Vallahi.
0: Allah Allah.
2: Ya arada böyle şeyler. Geçen simit yedim. Onunla şimdi Adem bana.
0: Simit mi yedin?
2: Simit yedim abi burada.
0: Evet. Ya
2: öyle şeyler arada olabiliyor ama günlük rutinimde ekmek yoktur benim mesela.
0: Biz de işte çıkartacağız. Vallahi. Biz de çıkartacağız.
1: Ekmek yani. Fırın mı açıyorsun?
0: Ne?
1: Ekmek çıkartacağız.
0: Hayır yani, hayatımızdan çıkartacağız.
1: Bizim orada bu arada devren bir tane fırın var, 5 milyon.
0: Devren fırın 5 milyon.
1: Evet, günlük cirosu 35 bin lira.
0: İyi miymiş yani?
2: Hesaplasam ne zaman kendini rölanti eder?
1: Güzel para. Hüseyin de yavaş yavaş olmaya başlıyor.
0: Hüseyin de evet. Yani.
1: Parayı hesaplıyor.
0: Evet. 0536-901-8902 0536-901-8902 Neye ara vermek istiyorsunuz sevgili dinleyenler? Neye ara vermek istiyorsunuz sevgili dinleyenler? 536-901-8902 536-901-8902 Neye ara vermek istiyorsunuz sevgili dinleyenler? Buyurun yapıştırın. Adem sen neye ara? Sen zaten sormuyoruz sana.
1: Evet, Hüseyin'e soralım.
0: Evet, Adem bildiğin iş hayatına ara veriyor yani. Ama anlat, bir şey söyleyeyim mi? 2 sene gezme planı anlattı bana sevgili dinleyenler. 2 sene gezecek yani anlattığına göre.
1: Bir süre evet.
0: 2 sene gezecek adam yani. Yani bilmiyorum, 2 sene gezecek. Evet, Hüseyin'cim neye ara vermek istiyorsun?
2: Ben stres yapmaya ara vermek istiyorum.
0: Niye oğlum, sen çok, ben hiç senin stresi görmedim. Şeker gibi olansın. Hiç abi, şey görmedim ben.
2: İçimde.
0: Volkanlar kopuyor diyorsun.
2: Vallahi.
0: Sinir olduğun insanlar var mı bu dünyada?
2: Çok.
0: Ciddi misin?
2: Çok fazla.
0: Kim mesela?
2: Ya 3 kişiden birine sinir olabiliyorum.
0: Söyle hayatımda. İsim söyle, bize isim söyle. Öyle yok, bize isim söyle.
2: Cemalettin.
0: Cemalettin.
2: Nurettin.
0: Evet.
2: Ayşegül.
0: Peki. Adem gibi işe ara vermek isterdim yazmış bir dinleyicimiz. Ondan sonra başka. Uyumaya ara veriyorum demiş efendim. Uykuya ara verilir mi ya? Uyku var ya, bak krediyle olsun yani parayla olsun kredi çeker uyurum.
1: Bence dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi uyku.
0: Uyku değil mi?
1: Evet.
0: Bazen kızıyorlar bana.
1: Ne diye?
0: Abicim mesela uyuyorum mesela, arkadaş arıyor mesela, diyor ki ne yapıyorsun uyuyor. Bu saatte uyunur mu? Oğlum uyuyorum. Kalk işine gücüne bak. Lan sabah saat 9.30'a kadar 2 tane telefon şakası yapmışım. 9.30'da yatmışım. İşine gücüne bak dediğin. Yani Ben hayatım boyunca böyle mesaili çalışan bir iş olmadığım için yapmış olduğumuz iş hep böyle boş iş. Anladın mı? Yani
1: iki gülüyorsun orada.
0: He, böyle. İnsanlar şey diyor mesela, ama bunlar da oturduğu yerden para kazanıyor. Kimse de demiyor ki bu adam nereye oturuyor da bu kadar para veriyorlar. Yani kimse
1: güzel
0: de demiyor.
1: Ne veriyorlar ya?
0: Ama o çok şeye girmeyelim o işler yani. Ben, yani. Adem sonunda parayı buldu galiba demiş. Ya siz bu tilkiye ne bakıyorsunuz? Bunun yıllardır parası var sevgili dinleyenler. Herif 2 sene gezme falan anlattı diyorum size ya. 2 sene ya.
1: Yorulurum ama.
0: Bana anlattığı önümüzdeki 2 sene içerisinde iş adı altında hiçbir şey yok. Bir dizi çekeceğiz işte, onun yapımcısı sağ olsun. İşle alakalı başka hiçbir şey yok. Devamı gözü. Abi önce şuraya gideceğiz, oradan çıkıyoruz şuraya gideriz. Öyle şöyle şöyle yaparız, böyle yaparız. Bak anlattığı şeyde, akışta parayla alakalı hiçbir şey yok yani. 2 gündür anlattığında. Bazen evlilik hayatına biraz ara verilebilmeliydi. Böylece eşler birbirini bırakmazdı demiş efendim. Ne diyorsun?
1: Katılmıyorum.
0: Niye?
1: Evliyim.
0: Ona mı katılmıyorsun? Hani mesela matematik yalandır. Katılmıyorum. Niye? Matematik hocasıyım. Bunun gibi bir şey mi?
1: Onun gibi bir şey yani.
2: Daha şimdi tehlikeli abi.
1: Evli adam bunu derse sıkıntı çıkar.
2: Hmm. Ben diyebilirim ama.
0: Bizim program akışı da birazcık değişecek sensiz Ademciğim.
1: Evet, farkındayım.
0: Hüseyin bekar ya.
1: Niye bana da şakalar yapabiliyorsun?
0: Sana, sen ama cevapsız kalıyorsun. Şimdi abi yani falan diye böyle sen yuvarlak cevaplar veriyorsun. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu ne böyle, kuaförde sıra bekliyor kadın sesi?
3: Yok, balkona çıktım da şimdi dışarıdan sesim gelmesin diye.
0: Anladım.
3: Siz daha rahat, evet.
0: Anladım. Bazen evlilik hayatına bir ara verilebilmeliydi. Böylece eşler birbirini bırakmazdı. Doğru mu?
3: Bıktırmazdı diye yazdım.
0: Ha, bıktırmazdı. Yanlış yazmışım. Eşinizden bıkmışsınız galiba. Ben onu şey yapıyorum.
3: Ya, bazen gerçekten çekilmez hal alabiliyor. Hani böyle nefret duygusu değil de.
0: Evet.
3: Zevkler ve renkler ayrışıyor. O senin sevdiklerinden hoşlanmıyor. Sen doğayı seviyorsun, evde oturmak istiyor filan. Böyle şeyler olduğu zaman hani bir ara verilip de böyle belki bir dinlenilmeli diye düşündüm bir an.
0: Anladım. Bütün enerjimizi kıydınız biliyor musun ablam için? Böyle mıy mıy oldum yani. Vallahi
3: billahi. Ya gerçekten öyle oluyor ama.
0: Ne kadarlık evlisiniz siz?
3: Belki yenilenir miydi acaba?
0: Ne kadarlık evlisiniz?
3: 21 falan.
0: Evet. Senin zaten yani emekliliğin de gelmiş evlilikten.
3: Ya emekli olamıyoruz işte. Yani aslına atılmaz, sahtan satılmaz oluyor ya.
0: Ama şimdi adam hakkında bir yanına gidip 2 tokat atmadınız kaldı yani ben.
3: Ya adam kötü değil şimdi. Yani beni sevmiyor da değil. Tamam, birbirimizi seviyoruz da arada birbirimizi bıktırabiliyoruz.
0: Enişteyle en son ne zaman bir yere gittiniz kendiniz?
3: Baş başa olarak mı?
0: Yani ben öyle dedim ama siz demek ki bayağıdır gitmiyorsunuz. Yani cümle olarak bile uzak abla.
3: Ya şey, konuya yani. Doğa turuna katıldık birlikte. Böyle etrafta bir tur olarak. O da benim zorunla gitti. Yani ben mutlu olayım, benim yüzüm gülsün diye.
0: Ha, o da sizin. Nereye gittiniz efendim acaba?
3: Bu Beyşehir tarafında, Konya'da dere bucak var. Mağaralar falan var, böyle in suyu.
0: Adam ama şimdi, ama şimdi mağarada falan gezmek adamı pek açmamış olabilir yani.
3: Yok, o evden hoşlanıyor zaten. Bıraksanız bir hafta uyur. Yani uyumayı da çok sever.
0: En güzeli yani. Ve işini gücünü yapıyor mu adam, işini gücünü?
3: Ya işini gücünü yapıyor tabii. Para kazanması sonrasında hiç şey yok. Yani evine ekmeğini getiren böyle düzgün bir adam. Dedim ya. Ama şey, böyle bazen işte ben onu bıktırabiliyorum. Aslında itiraf ediyorum.
0: Anladım. Belki de sorun sizde yani. Biz hep şeyden, avcıdan dinliyoruz tabii. Bir de aslandan dinlememiz lazım tabii yani.
3: Yani.
0: Evet yani, bir de ondan dinlememiz lazım.
3: Şimdi ona da sorsak diyecek şimdi. Bu kadın beni çok bıktırıyor. Bir ara verelim şöyle 3 ay falan. Görmeyeyim gözüm. Hmm. Beni özlesin, kıymetimi anlasın falan da diyebilir yani.
0: Belki de daha da ağır der yani. Bir daha hiç şeytan görsün yüzünde diyebilir. Bilmiyorum yani. Hiç. Neredensiniz hanımefendiciğim siz?
3: Konya.
0: Konya'dansınız. Peki dinler misiniz her gece?
3: Evet evet, ben sizi dinlemeyi çok seviyorum, keyif alıyorum. Sabah arabama bindiğimde Alem FM'i açıyorum.
0: Aa, evet. Akşam sabah da.
3: Alem FM'le kapatıyorum.
0: Evet evet, sabah 7-9'da da benim tekrarım var, doğru. Evet. Sabah.
3: Yok şey, hatırlayamadım programı.
0: Ya tamam, ben esprinin kralını yaptım, gül geçelim, boş ver daha. Beni yani boş ver, yaptım geçelim yani.
3: Tamam.
0: Tamam, sizi tişört gönderiyorum hanımefendi size.
3: Ben sizin daha önce bir tişörtünüzü aldım.
0: Milli takım yani. Milli takım tişörtü gönderiyorum. Milli takım tişörtü. Evet.
3: Aa, o çok iyi olur.
0: Tamam, hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
3: Görüşürüz. Teşekkür
0: sağ olun,
3: ederim.
0: Teşekkürler. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Naifliği görüyor musun? Tişört gönderiyor ve ben sizden daha önce tişört aldım diyor.
1: Çok ince, kibar.
0: Görüyor musunuz? Değerli dinleyenler, iyi ki var. Yıllarca Adem'i çekmediniz, biliyor musunuz yani? Hiç yani.
1: Ben kibar değil miyim?
0: Sen olsan var ya, her gün radyodan tişört kazanıp station arabanın arkasında satmaya çalışırdın. Her gün yani.
1: Ticaret.
0: Hayatında yaptın mı? Ticaret.
1: Denedim.
0: Denedim.
1: Evet, su sattım.
0: Bravo. Şarkıyı hatırlıyor musun? Hüseyin, hatırlıyor musun?
2: Biraz daha ilerlerse hatırlayabilirim.
0: Ablayı işaretledim, alın ablayı. Sese bak. Tanıyanlar. Görüyor musun? Bilenler vardır elbet. Gizli söylemiş şarkıyı biriniz. Duymasın. Aman duymasın.
1: Kim bu?
0: Bekle bekle.

0: Beyler bazı şarkılar bende şey böyle canlandırıyor. Böyle bir film çok karizmatik bitmiş. Adam intikamını almış yürüyor böyle ufka doğru yürüyor. Arkadan bu şarkı çalıyor falan böyle sadece.
1: Kafada senaryo yazdırıyor.

0: Hanımlar beyler, ben Deniz Serdar Gökalp, şarkıların en güzel yerine konuşan radyocunuz. Ve Serdar yayında devam ediyor. Ara verme konuşması mesela, ilişkide ara verme konuşması. Bunu hiç yaptın mı Adem? İlişkide ara verme konuşması.
1: Sen yaptın mı?
0: Oğlum Allah Allah. Ben zaten Hüseyin'e sorsam sorarım ben yani. Aram mı bozuk onunla, ona niye sormuyorum?
1: Yok, o yüzden demedim.
0: Tamam, ona da soracağım zaten. Adem yaptı, sen şimdi...
1: Hanımımla hiç yapmadım, yok.
0: Hani sen içimizde bulunduğumuz bugünlerde sen birazcık önceliktesin. Benden, Hüseyin'den. Biraz öndesin yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Gider ya, gönlünü hoş tutalım da bu şimdi kem gözleriyle.
1: Yok, gözüm yok.
0: Evet, hiç.
1: Ara vermedim, yok.
0: Hiç ara vermedim buna.
1: Yok, hanımla hep hiç ara vermedim.
0: Oğlum bana neyse, tamam. Şimdi, abi bak, evli adama bazı sorular sorulmuyor abi. Çok yuvarlak cevaplar yani. Ara verdim. Ha canım, hanımla hiç ara vermedik yani hanımla. Sanırsın ki el ele doğmuşlar. Evet Hüseyin. Pardon Hüseyin.
2: Alo.
0: Evet.
2: Alo diye.
0: Alo. Evet. Yok. Ara verdin mi?
2: Abi ara vermek istedim ama ilişkiden oluyordum.
0: Nasıl ilişkiden
2: yani oldu? Ben ara falan vermem dedi. Ya bitireceksek bitirelim, bitirmeyeceksek de böyle devam edelim dedi. Devam ettik. Sonra bitti zaten. Keşke ara verseymişiz yani.
0: Kim oğlum? Yusuf Miroğlu'yla mı çıkıyordun? Böyle.
2: Yok abi. Ama ona benziyor ama.
0: O da benziyor mu?
2: Kurallar olarak.
0: Kurallar olarak. Hala biri var mı diyecektim de ben. Evet. Yani hala.
1: Peki sen ara verdin mi?
0: Kim?
1: Sen.
0: Tabii canım, çok.
1: Çok.
0: Çok. Hmm. Televizyon programında ara verdim. Radyo programında ara verdim. Anladın mı?
1: Ben de verdirdim o zaman.
0: Ondan sonra kimi ikili ilişkilerimizde ara verdim yani.
1: Evet.
0: Verdim, ara verdim. Kimine mesela yalan yok. Mesela bazı şeylerde mesela bir iş, şimdi işi söylemeyeyim ya, adamlar dinliyordur. Hani yapmak istemedim bir noktadan sonra o işi. Gidip ya aram versek dedim. Oysa ki ben kafamda bitirmişim yani, ara falan yok. Bir tamam dese bir daha olmayacak zaten. Demediler, 3 sezon daha yaptım. Demediler, yaptım yani. 3 sezon daha yaptım. Hala yaptığım var mesela. Hala. Gidi Adem, davulun sesi sana uzaktan, işte 15 yıldır sen böyle, Serdar da işte geliyor buralara şöyle yapıyor filan.
1: Yok,
0: ya, ama ya.
1: O kadar değil.
0: Hiç yani. Hayatın koşturmasına ara vermek, bir 100 yıl uyuyup yenilenip her şeye baştan başlayabilirim demiş efendim. Doğru diyor, biliyor musun?
1: Reset atmak.
0: Doğru diyor. Sabah bir kalkacağım mesela. Hadi lan bakalım, işe de gitmiyorum.
1: Yani.
0: Mesela öğrencisin, okula da gitmiyorum. Hadi bakalım. Yani. Ama herhalde olmaz öyle.
1: Ya benim 2 gün sonra olacak.
0: Olmaz öyle. Ama sen öyle kararı tek başına vermedin oğlum. Biz oturduk, konuştuk, tartıştık. Değil mi? Evet. Dövdük.
1: Yediğim dayakları burada anlatamıyorum.
0: Hakaret ettik. Yani. Neler yaptık sana?
1: Kan gövdeye götürdü.
0: Evet, dur bakayım.
3: Efendim.
0: Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Nasılsınız?
3: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Hayvan şükürler olsun.
3: Çok şükür.
0: Kadın edepli, ona göre şakalar yapıyor. Hayvana gülmedi. Bir dakika. Gülü yazayım şuraya. Edepli insan hayvana gülmedi. Ama tam gülmedi yazdım. Güldünüz.
3: Ama siz... zaten dinlerken sizi yüzümde gülümseme vardı.
0: He yani tabii. Siz zaten bu saatte normalde gülüyorsunuz. Biz üzerine konuştuk yani, öyle mi?
3: Hayır tabii ki. Gülümsememin sebebi sizsiniz.
0: Teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz?
3: Bahar ben.
0: Bahar Hanımcığım, şimdi size çok önemli bir rol veriyorum, tamam mı?
3: Evet.
0: Şimdi 3 tane ara verme konuşması yapacağız. 3 ayrı kişi olarak. Bunları siz... Yok, bunları diğer dinleyici belirlesin. Diğer dinleyicimiz belirlesin bunları. Hani dinleyenler... Siz de ona göre mesela, kimi diyecek ki işte işe ara verme, kimisi diyecek sevgiliye ara verme, kimisi ona ara verme filan. Siz bizim karşımızda bu ara verme konuşmasını yapacağımız kişiyi canlandıracaksınız, tamam mı ablacığım?
3: Tamam.
0: Bir radyo skeci yapacağız yani, tamam?
3: Tamam.
0: Adem
3: tamam.
0: De gidiyor, gönlünü hoş tutalım onun için.
1: Evet.
3: Evet.
0: Daha önce tişört verdik mi size?
3: Hayır, vermediniz.
0: Tamam, size de bir adet milli takım tişörtü gönderiyoruz efendim, olur mu?
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bu arada değerli dinleyenlerim, hani programa katılanlara, telefonda konuştuklarımıza... Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz. Yalnız kazananlara şöyle, mesela tişörtü kazandım deyip telefonu kapatınca posta güverciniyle gelmez bunlar. Bir iki gün süre çocuklar sizi arayacak falan, bilginiz olsun.
3: Tamam.
0: Evet değerli dinleyenlerim, şimdi adınız hanımefendi?
3: Bahar.
0: Karşımızda Bahar Hanım var. Ben bir ayrılık konuşması yapacağım. Adem bir ayrılık konuşması yapacak. Hüseyin bir ayrılık konuşması yapacak. Bu konuşmalar ne olsun, konuyu siz seçin. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. 3 tane ayrılık konuşması için konu istiyoruz sizden. 536-901-8902. Evet. Bir tane var şimdi. Diyor ki mesela flört ara verme, yani sevgili ara verme. Tamam, bunu Adem yapsın.
1: Tamam. Burada işimizi yapıyoruz yani.
0: Demin yapmıyor muydun?
1: Demin ama çok şey, kritik bir soru sordum.
0: Hayır hayır. Sevgiliyi sen yapma. Sevgili 2-1, sevgili Hüseyin yapsın.
2: Ben yaparım.
0: Tamam, sevgiliyi Hüseyin
1: yapsın. Çok flörtöz konuştu.
0: Tabii canım, insan olmadığını anlatır Adem. Unutma bunu.
1: Vay be.
0: Ondan sonra.
1: Önceden ben ne yapardım bunları?
0: Neyleri?
1: Şakaları.
0: Oğlum ne yapıyorsun, yapma, bak yenge dinliyordur bir de son günler falan diyor yani. Yapıştırmasın sonra.
1: Şaka yapalım.
0: Hani yarın beni arama. Abi işten çıktık ya, evet. Hanım da evden attı.
1: Kapıdayım.
0: Evet. Şimdi bir şey, tamam, sevgiliden sevgiliye ara verme sensin, tamam mı?
2: Tamam abi.
0: Tamam. Sevgiliye ara verme sensin. Ondan
3: ben?
0: Sonra. Hanımefendi, siz sevgiliye ara vermedi, Hüseyin'in sevgilisi rolünde olacaksınız.
3: Tamam. Kim ayrılmayı istiyor?
0: Hüseyin istiyor. Siz istemeyeceksiniz ama.
3: Tamam.
0: Tamam hanımefendi, peki. Tamam.
3: Tamam.
0: Evet, şimdi bakacağız. Başka ara verme. Hep de sevgili geliyor ya. Evliliği ara verme, sevgiliye ara verme. Evliliği. İş hayatını ara verme. Bunu Adem yapsın.
1: Tamam. Ben neyim? Patron mu?
0: Efendim, hayır. Patron hanımefendi. Sen şeysin, işçisin. Sen işçi kal.
1: Tamam.
0: Tamam. Sonra. Bak, bir tane de ben kendime bulacağım şimdi. Neye ara verme? Neye ara verme? Baba tarafıyla görüşmeye ara vermek. Öyle oluyor mu ya?
1: Ortaklığa ara ver.
0: Öyle olmuyor. Ortaklığa.
1: Evet.
0: Tamam, ortaklığa. Hanımefendi, benle de ortaklığa ara vereceksiniz, tamam mı?
3: Tamam.
0: Tamam, şimdi 3-2-1 sıralamayı yapıyoruz. Önce Hüseyin, evet, ilişkisine ara vermek konuşması gerçekleştirecek sizde. Sonra Adem işe ara verme konuşması. Sonra ben de ortaklığa ara verme konuşması. Tamam mı?
3: Tamam.
0: Evet. Hüseyin, hazır mısın?
2: Hazırım abi.
0: 3-2-1 deyince başlıyoruz. Tamam. Ve 3, ve 2, ve 1. Buyurun efendim.
2: Hayatım, nasılsın?
3: İyiyim hayatım. Sen nasılsın?
2: Ya kendim çok kötü hissediyorum, biliyor musun?
3: Neden?
2: Yani bugün seni üzmekten o kadar çok korkuyorum ki.
3: Ne diyorsun ya?
2: Evet,
0: Hüseyin
2: ya.
0: Var ya, tam yolunda şey, yemin
1: harbiden
0: ediyorum.
1: Harbiden ha. Biliyor mu işleri?
0: Vallahi bile tam Instagram'da bu böyle üstü kas, altı böyle kocaman çocukları var yani. Instagram'da hani ufacık fotoğrafa sadece kaslarını çekmiş yani böyle. Onun yuvarlak fotoğraf, sadece kasları var adamın böyle. Tam o çocuklar yani, güneş gözlüğü.
1: Flörtöz.
0: Evet, devam edin, buyurun.
2: Gel bir dakika, oturur musun? Gel oturalım önce bir.
3: Bak, hayatım ne oldu?
2: Dur, sadece neden beni dinle. Hayatım lütfen beni dinle.
3: Bir dakika lütfen.
2: Hayatım,
3: beni
2: durur musun?
0: Yalnız abla da daha önce çok ara verilmiş bir abla galiba. Çok profesyonel çünkü.
1: Evet.
0: Evet.
3: Tabii.
0: Siz evli misiniz?
3: Bunları. Hayır.
0: Hala aradayım diyorsun. Anladım.
3: Aslında konuştuk sizinle 2 gün önce.
0: Hiç hatırlamıyorum. Ben ara verdim ya, hatırlamıyorum onun için ben. 2 günlük şey var ya. Evet, Hüseyin, devam
2: ama
0: et.
2: Ama ayrılamıyorum. Hayatım, niye? Lütfen yargılamadan beni dinler misin?
3: Tamam Hüseyin'cim, dinliyorum.
2: Tamam. Şimdi ben uzun süredir kendimi çok kötü hissediyorum. Bahar.
3: Niçin?
2: Yani sana yetemiyorum. Sana yetemiyorum.
3: Ay, nihayet bunun farkına vardın.
2: Nasıl yani, sen
0: abi bir dakika ama kestik. Ya Bahar Hanımcığım. Ara vermeyi bu isteyecek sizi ise, siz hemen yol verdiniz adama.
3: Tamam.
0: Hani böyle miras davası gibi devamlı kabullenmeyin ama yani. Öyle olmaz. Hani siz vermeyecek, zorlayın birazcık. Evet, 3-2-1 devam. Tamam.
2: Ben sana yetemiyorum ve bu beni çok kötü hissettiriyor Bahar. O yüzden eğer sen de istersen, ben diyorum ki ilişkimize kısa bir ara verelim.
3: Ama ben seni çok seviyorum.
2: Canım, ben de seni çok seviyorum. Bak.
3: Ama ben sensiz yapamam. Senin sesini duymadan yapamam.
2: Ya yaparsın bence. Biraz ara verelim. Ben toparlayıp geleceğim.
3: Hüseyin, saçmalıyorsun şu anda.
2: Hayatım, bak.
0: Kestik. Abla, hiç inandırıcı değilsin. Nerede beddualar, hakaretler?
1: Ama bir de bir şey diyebilirim.
0: Hani bir kadı yüzünden.
3: Daha konuma gelmedik.
0: Evet. Sen gelmedik. Kimsin de bana ara veriyorsun? Terbiyesiz herif. Kapı mıyım ben filan? Sen bensiz bir hiçsin.
1: Bak, çok güzel anekdotlar var.
0: Geberiyordun acından da, şöyle oldu filan. Hani nerede bu fırçalar filan? Nerede bunlar yani?
3: Evet, hemen geliyor. Hemen geliyor.
0: Evet, buyurun, devam et Hüseyin. Bir dakika, anekdotu kimin vardı? Benim. Adem'in varsa dinleyelim. O, yazık çünkü ona.
1: Ya evet, lütfen ya.
0: Evet, Adem'in anekdotu gelmiş. Burada yapsın. Buyursunlar.
1: Şöyle bir anekdot var.
0: Evet. Yine lahmacun ustası. Anekdotum var benim.
1: Evet, anekdot var.
0: Evet.
1: Hüseyin ara verip başkasıyla görüşüp gelecek.
0: Hüseyin ara ama dur şimdi onu kıza nasıl söyleyecek yani.
1: Çok evet. Güzel bir yakaladım orayı.
0: O zaman ara vermenin yani maksadı odur oğlum zaten. Ya seçenek çok, bir onlara bakacağım, olmasa devam ederiz demek ara vermek.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Buyur Hüseyin'cim, devam et Hüsü.
2: Şimdi hayatım bak şöyle düşün. Sen de kendine vakit ayır. Gez, toz, eğlen. Takıl biraz.
3: Senin aklında başka bir şeyler mi var?
2: Hayır canım, ne başka bir şey olacak? Ben tamamen senin iyiliğini
3: ama
2: düşünüyorum.
3: Ama yani sen hani beni o kadar bir sürü şeylere ikna ettin. Nasıl? İşte seninle şöyle şey, bir yerlere gideceğiz, şunları yapacağız falan dedin.
2: Gideceğiz.
3: Dün öyle diyordun, bugün böyle diyorsun yani.
2: Ama yine gideriz. Aradan sonra gideriz Bahar.
3: Hayır, bu ara vermenin amacı ne? Saçmalıyorsun ya. Aa.
2: Ferahlamak.
3: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Nerede hakaret?
2: Bahar sakin ol.
3: Bir ara... Allah belanı vermesin.
2: Bahar bir dakika.
0: Nerede? Bak bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Tiyatro oyuncuları neden çok yetenekli insanlarmış biliyor musunuz? Genelde daha önce gerçek hayatta yaşamış oldukları rolleri kabul ederlermiş. Eğer ki yaşadığı bir rol gelmezse onu dışarıdaki hayatta yaşayıp gelip sahnede onun aynısını canlandırmaya çalışırlarmış. Şu zamana kadar sana ara verdiren herkesin nefretini kusmanı istiyorum. Sen yaşadın bunları daha önce. Sen bunları yaşadın. O konuşmada bu kadar sakin. Ama Hüseyin'cim niye böyle diyorsun? Böyle miydin sen?
3: Hayır değil.
0: Sen bir kere bu ses...
3: Ara verme değil, bana bitirmeyle gelenler oldu mesela hep. Ben de tamam bitsin dedim yani. Hiç uğraşmadım.
0: Hiç inandırıcı değil. Hiç inandırıcı. Bizimle değilsin. Hiç inandırıcı değil. Tamam şimdi...
3: Ve 11 yıllık evliliğimi... Bir kere de bitirmiş insanım.
0: Karşı taraf mı siz mi?
3: Ben de o da. Şimdi arkamıza dönmek yok.
0: Karşı taraf mı dedi bitsin diye, siz mi dediniz bitsin diye?

0: Üçtür, ikidir, birdir.
1: Bahar Hanım.
2: Merhabalar Adem Bey. Buyurun.
1: Merhabalar. Müsait miydiniz?
2: Tabii ki.
1: Sizinle bir şey konuşmak için geldim.
0: Yalnız Bahar'a bak, her şeyin kipi var ya. Demin onu koydu, şimdi onu çıkarttı, bunu koydu. Merhaba Adem Bey, buyurun.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
2: Ne oldu Adem Bey? Bir
1: yani şöyle, ben size
2: sizi
1: mail attım.
2: Her zaman burada göremiyoruz.
1: Evet, ben size mail attım. Mailimi görmediniz. O yüzden odanıza gelmek istedim.
2: Ne vardı? Konu neydi acaba?
1: Biliyorsunuz ki uzun süredir sizinle beraber çalışıyoruz. Satışlar evet. Konusunda da üzerime yok denilecek kadar bir durum söz konusu. Ama bu performansımı genelde diğer arkadaşlar üzerinde değerlendirmeyi uygun görüyorsunuz.
0: Pardon, özür dilerim, tavuğa bastım yanlışlıkla, pardon. Pardon, valla bilerek evet. Yapmadım, buyurun devam edin.
1: Bu da beni rahatsız etmeye başladı. Ben bir ayrılık kararı aldım.
2: Yani bir dakika, şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Adem mi ayrılıyor, ben mi ayrılıyorum işte? Beni mi kovuyor?
0: Oho, bu da olmadı. Şimdi ortaklık ayrılmasına gelelim. Siz benle iş ortağısınız. Biz işleri ayıracağız. Ben bunu söyleyeceğim. Yani ara vereceğiz yani, tamam mı?
2: Siz mi ayrılmayı istiyorsunuz?
0: Evet evet, ara vermeyi ben istiyorum hanımefendi. Tamam.
2: Tamam.
0: Hazır mısınız?
2: Evet hazırım.
0: 3, 2, 1. Evet, ortak.
2: Buyur ortak.
0: Ne haber, ne yapıyorsun?
2: İyidir, senden ne haber?
0: İyi vallahi, ne olsun. Bak 5 senedir 6 senedir iyi kötü çalışıyoruz. Çin'den getiriyoruz, burada insanlara satıyoruz. Tamam mı? Oradan getiriyoruz, burada satıyoruz. Oradan getiriyoruz, burada satıyoruz. Şükür yani. Değirmen dönüyor, değil mi?
2: Evet abi.
0: Hiçbir çaban yok. Çin'den malı getirme işi bende. Parayı kazanma işi bende. Getirdiğimiz malı satma işi
2: abi,
0: bende.
2: Abi sermayeyi koyduk o kadar oraya.
0: Koyduğun sermayenin 10 katını...
2: Paramızı koyduk.
0: Koyduğun paranın 10 katını kazandırdım sana bu 5 sene içerisinde. Ya biraz atraksiyon... Ya da bir sürü ara verip kendi yolumuza bakalım, ondan sonrasına bakarız.
2: Abicim şimdi bak, böyle ara vermek falan olmaz ama yani.
0: Benim sana bir teklifim var. Baktığımız zaman şu anki ederiyle beraber senin ortaklığın, bizim çocuklara hesaplattığım 17 milyon TL yapıyor. Bu 17
2: sen
0: milyon...
2: bunun düşüncesine girmişsin, planını da yapmışsın o zaman.
0: Ben kararımı verdim. O sana sadece edepten soruyorum yani.
2: Şimdi
0: 17 milyonu sana verip
2: böyle şey olur mu yani?
0: 17
2: biz beraber bir yola çıktık.
0: Beraber yola çıktık da sen hala çıktığımız yerdesin. Ben sona geldim, sana hala el sallıyorum sana oradan. Yani bu böyle olmaz mı?
2: Ama şimdi sen kardeşim bak, çok ayıp ediyorsun.
0: Ya ayıbı sen yıllardır ediyorsun. Bir silkelen kendine gel diye 40 kere konuştum sana. İşi yapan benim. Yani yapacak bir şey yok. İş yapmıyorsun kardeşim. Yapacak bir şey yok ortak. Yapmıyorsun, iş yapmıyorsun. Geriye dönük bak, yapmıyorsun. Yarın ben buraya gelmiyorum desem sen ne malı getirtebilirsin, ne getirttiğin malı birine satabilirsin. Haksız mıyım?
2: Ya olur mu öyle şey? Benim sana olan güvencem var burada. Biz beraber bir yola çıktık. Şimdi sen beni yarı yolda bırakıyorsun yani.
0: Ortak. İşli. Bir kere daha diyorum. Ben seni yarı yolda bırakacak olsam ilk sevkiyattan sonra bırakırdım. 5 senedir düzelmeyen bir şey. 5 senedir.
2: Bunu daha önce hiç söylemedin sen bana. Desen abicim böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor diye konuşur otururduk Serdar'cığım yani.
0: Düşün şimdi... işte söylemedin diyorsun. Üstünde yani bu kadar önem veriyorsun. En az 10. keredir aynı konuyu konuşuyoruz seninle. Ama senin için bu kadar değersiz, bu kadar önemsiz. Olay şu, çok uzatmanın da lüzumu yok. 17 milyon sana
2: olmaz,
0: verip şirketi
2: olmaz,
0: ben mi alayım?
2: Şey olmaz.
0: 17
2: hayır,
0: milyon
2: olmaz.
0: Bak ben kararı verdim. 17 milyon sana verip şirketi ben mi alayım? Benim hakkımın parasını verip sen mi alıp devam etmek istersin? Hangisi?
2: Olmaz, bu ortaklık bozulmayacak.
0: O zaman ben yarın
2: burada
0: hissemi...
2: Başka,
0: yo ben yarın
2: başka
0: kendi hissemi...
2: Başka şeyler konuşur Serdar'cığım yani.
0: Ne konuşur? Anlamadım.
2: Başka şeyler konuşulur şu anda Serdar'cığım, olmaz böyle.
0: Senin konuşsun yani. Diye çağıracağın başka şeylerin yarı yolda sesini keserim ortak. Benim adım Yusuf.
2: Bak,
0: hafifletiriz. Ben yarın çok sevdiğim bir kardeşime bütün hisselerimi devrediyorum. Bundan sonra muhatabın o. Anlaştık mı?
2: Ama şimdi böyle mi olduk
0: anlaştık
2: yani?
0: Anlaştık mı?
2: Hayır, anlaşmadık.
0: Tamam, onunla anlaşmazsın
2: falan,
0: o zaman.
2: Ara falan yok.
0: Yok.
2: Şu anda mali durumumuz ortada Serdar.
0: Evet, mali durumumuz kardeşim. Ortada. Para basıyoruz ve sen şirkete bile gelmiyorsun.
2: İşte ne kadar güzel.
0: Nasıl güzel? Nasıl
2: para
0: güzel?
2: Para basıyoruz. Ne kadar güzel.
0: Bak canım ortak. Hani sen dedin ya anlaşmıyorum seninle diye. Ben yarın hissemi bir kardeşime devrediyorum. Sen onunla anlaşmamaya devam edebilirsin. Güle güle.
2: Ama
0: çık dışarı, çık dışarı, dışarı çık. Dışarı çık. Çık dışarı. Çık.
2: Koydunuz direkt. Çok ağır konuşuyorsunuz.
0: Hanımefendi, size milli takım tişörtü veriyoruz. Giydikçe bizi hatırlayın. Öpüyorum sizi.
2: Teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Sağ olun.

0: Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Canlı yayını arıyorum, kullanılmıyor diyor. Nasıl arayacağız? Biz aslında yokuz çünkü.
1: Biz bir hayaliz.
0: Evet, biz halüsinatif program bu.
1: Biz aslında Matrix'iz.
0: Çok güzel program adı olurmuş, biliyor musun?
1: Neymiş?
0: Halüsinatif.
1: Hüseyin'e yakın isim ha.
0: Evet. Evet. Hüseyin, bundan sonra senin lakabın halüsinatif.
2: Alt çizgi halüsinatif.
0: Hayır hayır. Yani sadece halüsinatif. Ne altı çizgisi kurbağası halüsinatif.
1: Halüsinatif ben diyemiyorum bak.
0: Halüsinatif de bakayım.
1: Halüsinatif.
0: Oğlum YouTube kanalı açsak mesela. İyi akşamlar, ben YouTuber'ınız halüsinatif. De bakayım.
1: İyi akşamlar, ben YouTuber'ınız halüsinatif.
0: Halüsinatif, halüsinatif, halüsinatif. Desene.
1: Halüsinatif, halüsinatif, halüsinatif diyemiyorum.
0: Hüseyin de bakayım.
2: Halüsinatif, halüsinatif, halüsinatif.
0: Bu kadar zor değildir oğlum, halüsinatif.
1: Hüseyin'e de ne ağız varmış.
0: Oğlum şu halüsinatif, o bana diyor ona. Kızım sana söylüyorum, gelinim sendin, neden bana diyor.
1: Estağfurullah.
0: Öyle öyle. Estağfurullah evetin şeyi zaten yani.
1: O zaman ne denir orada?
0: Halüsinatif. Saçmalama abi, ne alakası var diyeceksin.
1: Saçmalama abi, ne alakası var.
0: Halüsinatif.
1: Halüsinatif.
0: Üç kere.
1: Halüsinatif, halüsinatif, halüsinatif. Yok çıkmıyor, benim ağzım dudaklarım büyük diye olmuyor.
0: Halü.
1: Bak halüsinatif.
0: Halüsinatif.
1: Halüsinatif.
0: Halüsinasyon.
1: Halüsinasyon.
0: Halüsinasyon.
1: Halüsinasyon.
0: Aleyna Tilki.
1: Aleyna Tilki.
0: Ali.
1: Halüsinatif. Onu diyemiyorum ya.
0: Halüsinatif diyemiyor musun?
1: Dudaklarım çok dalgalı.
0: Dudakları mı dalgalı?
1: Büyük yani. Bunu yapınca böyle.
0: Dudaklar dalgalı.
1: Atın ağzı gibi.
0: Ama evet, Adem bir ara diş yaptırdı. Uygun olmayınca ağzını da değiştirdi. At ağzı taktılar Adem'e, doğru. Evet. Evet. Doğru yani. Evet, şuradan dur bakayım. Spora ara vermek, diyete ara vermek. Spora ara vermek, diyete ara vermek.
1: No.
0: Spora ara verilmiyor, komple bırakılıyor spor. Söyleyeyim. Yani. Öyle değil mi?
1: Bizim Hüseyin zaten bodybuilding'çi.
0: Bodybuilding. Ne kadardır yapıyorsun Hüseyin? Ne kadardır yok yapmıyorsun yani, daha doğrusu?
2: Ya yani iki gündür yapmıyorum.
0: İki gündür mü?
2: Evet.
0: Şurada aşağı spor salonu, çocuğa gezdirmedin mi oğlum şirketi?
1: Dedim ama gezdirin, burada bedava gezdirin. Oraya para verme.
0: Baba lafla. Bu da bedava ya. Buraya niye para veriyorsun ki sen? Bedava burada.
1: Evet.
0: Evet. Neye ara vermek istersiniz sevgili dinleyenler? Neye ara vermek istersiniz sevgili dinleyenler? Bugün Lütfi'yi bağlayacaktın, hatırla. Yok ya, Lütfi'yi geçen cuma bağlayacaktık. Bağladık işte değil mi?
1: Bağladık.
2: Evet.
0: Evet, Lütfi'yi bağladık. Yüksek ihtimal dinliyordu o şimdi. Adı geçti ya yazar. Aa, fotoğraf göndermiş bize Lütfi. Evet, bu gece Adem abiyi kaybettik ama o bizimle tam burada. Harry Potter. Alıntı. Harry Potter'dan alıntı. Evet. Ayı boğan formam duruyor. Bana bir şey... Ya ayı boğan forması. Bende bir tane var. O da şey, small beden, biliyor musun? Yok, kalmadı bende. Forma yok yani. Üstümdekini bile aldılar sağ olsunlar.
1: Evet, benden de almışlardı.
0: Parayı bulursam kuryeliğe ara vermek istiyorum. Çok sıkıldım kuryali.
1: İnşallah bulur.
0: Selamlar. Duygulanmaya ara vermek isterdim. Her şeyde gözlerim doluyor. Her şeyde gözlerim doluyor. Mesela merhaba, ekmek verir misin? Ne oldu? Çok sıcak ekmek. Çok duygusal bir saat. Öyle bir şarkı vardı ya.
1: Neydi?
0: Gözlerin doluyor geceleri.
1: Doluyor.
0: Gözlerim doluyor gecelerime. Kim söylüyordu bunu?
1: Zeki Müren.
0: Değil mi?
1: Sanat güneşimiz.
0: Bravo. Dur bakayım. Diyor ki her şeyde gözlerim doluyor diyor. Yine çok gür çalıyor telefon. İki çaldırıp kapatırım. Bir son çalış, söyleyeyim.
3: Alo.
0: Derken açtı. Alo.
3: Efendim.
0: Merhaba Ağlak.
3: Aa, merhabalar.
0: Radyodan mıyız? Evet.
3: Alem efem, alem efem.
0: Nasılsınız?
3: Evet ya, yine duygulandım ben.
0: Anne radyodan arıyorlar.
3: Ay. Ay, hiç beklemiyordum. Gerçekten çok duygulandım. Ya yapmayın.
0: Çocuk, duygusal tutamıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz?
3: Ben veteriner teknikeriyim.
0: Yazık hayvanlara, yazık ya.
3: Ya hiç sormayın. İşim o kadar zor ki. İyi misin? Nasılsınız?
1: O da başka ya, bir şey oldu orada.
0: Hanımefendi, ses size geliyor mu?
3: Geliyor, geliyor.

0: Ay. Girmedi şarkıya.
1: Ay.
0: Yalnız bir şey değil mi? Kızı sindirerek susturduk. Dur birazcık çalsın ya şu. Şimdi duygulandım, vallahi duygulandım.
1: Ay Adem... gerçekten duygulandım biliyor musunuz? Yani ay, o kadar beklemediğim bir anlamda.
0: Ne anlatıyor?
2: Kınayı getir.
0: Bir dakika ya, bir dakika. Oğlum, düzgün söylesenize ya. Sizin kınanız değil diye niye içine okuyorsunuz şarkının?
3: Oradaki kız gibi okudum.
0: Hayır, düzgün oku.
4: Oğlum kınayı getir.
5: Şiveyi de yap. Parmağı diyor mesela.
0: Bence burada öyle demiyordur Hüseyin. Sizin orada öyle diyordur. Hanımefendi.
1: Efendim.
0: Hep beraber kınayı getir anayı söyleyeceğiz duygusal, tamam mı?
1: Tamam. Siz ama de ama. Ama ben ağlarım. Nasıl söyleyeceğim?
0: Ağlamayan kına yaksın. Söyle söyle, sıkıntı yok. Ağla ağla, bu senin kınan, bir şey olmaz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Orada bir radyo mu açık, bir şey açık orada?
1: Hayır, şey, ben dışarı çıktım, arabadaydım. Arabadan dışarı çıktım sizinle rahat konuşalım.
0: Niye, kim var ki başka arabada?
1: Yani şey, sevdiceğim var.
0: Sevdiceğim mi var?
1: Evet.
0: Allah Allah, oy neydi? Şimdi geldi değil mi aklına? Dur evet, 3-2-1 diye. Senin kınan oldu mu?
1: Benim kınam çok eski ya, ben... Çok eski.
0: Ben oradan bak, radyonun sesi geliyor, sesi.
1: Aa tamam, uzaklaşayım, biraz daha uzaklaşayım, tamam.
0: Demek çocuğun arabasında ses tesisatı var, hemen cezai işlem.
5: Arabayla takip mi ediyor acaba?
0: Evet. Evet, hazırsan başlıyoruz, tamam mı? Sokakta tamam, mısın sen şu an, dışarıda mısın?
1: Dışarıdayım, şu an dışarıdayım.
0: Bağırarak söyleyeceksin ama dışarıda, kınayı getir anayı.
1: Tamam, bağırarak söyleyeceğim.
0: Tamam, neredesin sen şu anda?
1: Şu anda bir tane dondurmacının önündeyim.
0: Tamam, il olarak nerede, il olarak?
1: İl olarak İzmir'deyim ben.
0: İzmir. Ya bir şey söyleyeceğim. Erkek arkadaşın şu anda Instagram'dan bunu canlı olarak verebiliyor mu? Kınayı getir anayı.
1: Nasıl yani? Veremez. Nasıl?
0: Niye? Instagram'ı yok mu çocuğun?
1: Instagram kullanmıyorum.
0: Ya sen de bunu yedin mi be?
1: Yedim.
0: Hakikaten ağlar bu kız yani. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Evet.
1: Hazırız.
0: Tamam. Hanımefendi, özellikle sizin sesi bağıra bağıra istiyorum sizden. Tamam.
1: Tamam.
0: Evet. Ağlaya ağlaya, hıçkırıklarla.
1: Tamam.
0: 3, 2, 1. Dur kız, dur.
1: Ay ben de hazırmışım.
0: Bir dakika, dur. Sen ne meraklıymışsın kına yakmaya hemen. Dur, şarkıyla beraber orası yani sözsüz kısmı değil. Kadın zaten söylemeye girdiğinde söyleyeceksin, tamam mı?
1: Tamam. İkinci
0: de filan söylüyor zaten. 3, 2, 1. Sadece alkış. Abla söyleyecek.
1: Ne zaman söyleyeceğim?
0: Duygu yüklensin, duygu yüklensin.
1: Evet. Kınayı geçti.

0: Şu an o beni duymuyor. Ne diyor acaba? Siz konuşmayın, sizi duyar. O beni duyuyor. Sustu mu kız? Hanımefendi hadi.
1: Efendim evet, ben kınaya getirenle daha sonrasını bilmiyorum da.
0: Kestik. Kız kendi kınan olsa böyle mi yapacaksın yani? Kendi
1: ama
0: kınan.
1: Ben zaten ağlamaktan söyleyemezdim ya. Söyleyemem de.
0: En son ağladığın en saçma yeri söyle bize.
1: En saçma yeri yani en son belgesel seyrederken bir işte kaplumbağa ile ilgili bir belgeseldi. Onda baya böyle bir şey olmuştum. Duygulanmıştım.
0: Kaplumbağa ile ilgili belgeselde mi duygulanmıştın? Şey mi mesela? Yazık lan, çok yavaş yürüyorlar ha. Vallahi çok
1: hayır,
0: yavaş yürüyorlar.
1: Ya şey, bu kaplumbağa ölmüş. Hı. Ondan sonra şeyler de, sırtlanlar da o kötü kokusuna böyle kendilerini bulaştırmaya çalışıyorlar falan, onunla oynuyorlar. Hı. Ondan sonra yani kaplumbağa ölmüş tabii. Öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi, anladım efendim. Siz erkek arkadaşınızla ne kadardır berabersiniz?
1: 6 ay.
0: 6 ay mı? Nerede evet. Tanıştınız?
1: Yani şeyde, sosyal medyada.
0: Ama çocuğun sosyal medyası yok öyle mi?
1: Yani işte öyle başka türlü.
0: Anladım. Nerede? Mesela TikTok'u mu var? Instagram'ı yok da TikTok'u mu var?
1: Yok ya. Öyle hani sosyal bir mecra, tanışma mecrası gibi bir yerde tanıştık yani. He. Hani Instagram'ı var, yok. Anladım. Değil ama aktif değil yani.
0: Tabii.
1: Instagram'ı var ama aktif.
0: Tabii, tabii. Bu öyle. Sosyal platform şey mi? Sağa kaydır, sola kaydır mı?
1: Evet.
0: Anladım. Siz ne tarafa kaydırmıştınız da adamla aynı yere kaydırmış oldunuz böylelikle? Sağ olunca...
1: Ben demek ki sağa kaydırmışım.
0: Demek ki sağa, anladım. Ya bu sosyal uygulama ilk evet. Türkiye'ye geldiğinde ben gündüz yayını yapıyorum, öğlen yayını. Bizim hı-hı. yayına sponsor oldu hanımefendi. Hı-hı. Sizin adı, çok affedersiniz, adınız neydi?
1: Sezen benim adım.
0: Tamam Sezen amca. Bizim yayına sponsor oldu. Bu çok meşhur uygulama. Türkiye'ye ilk geldiğinde hı-hı. bizim Serdar yayında sponsor oldu. Bana hı-hı. dediler ki ya işte canlı yayında oradan bir şey açar mısın? Bir hesap açar mısın? Tabii falan dedim. Ben de sonuçta ana sponsor oldu adamlar. Aha. Canlı yayında o uygulamadan açtım ben. O uygulamada ablacığım, yazılanları var ya, tahmin edemezsin.
1: Ya.
0: Gerçi edersin, sen de oradaymışsın da.
1: Ya hayır yani biz... ya hep böyle karşıyım deyip de böyle bir kere deneyip olanlardanım diyeyim yani.
0: Hepimiz öyle... öyleyiz canım, hepimiz.
1: Gerçekten yemin ederim.
0: Anladım.
1: Beni tanısanız hiç öyle düşünmezdiniz ama yapacak.
0: Ablacığım gerek yok yani. Ki. Herkes öyle oradaki.
1: Evet haklısınız. Öyle deniyor.
0: Orada yani herkes öyle.
1: Herkes belgesel izliyor gibi bir şey. Işte.
0: Evet peki size ne gönderiyorum? Size tişört gönderiyorum. Milli takım tişörtü
1: gerçekten
0: gönderiyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Ay çok sevindim.
0: Ama sizi şuradan bulmam lazım. Bir saniye. Şöyle. Ha, tamam şusunuz galiba. Evet tamam. Size milli takım tişörtü gönderiyorum. Giydikçe bizi hatırlayın. Olur mu hanımefendi?
1: Ay çok teşekkürler. İyi günler. Adem Bey'e de başarılar. Siz... Mutlu zamanlar diliyorum.
0: Eyvallah. Siz bizi hep dinliyor musunuz?
1: Hep dinliyorum. Neredeyse ya hep böyle mesajlarım orada, bilmiyorum, birikiyor mu? Ben her dinlediğimde mesaj gönderiyorum ama bugün o kadar yani kalbim duracak. Hiç inanamadım arandığıma gerçekten.
0: Sorun yok. Tişörtü giydikçe bize, hatta giyince bir fotoğraf çek de gönder bize.
1: Ay hemen yaparım hemen.
0: Hadi teşekkür görüşürüz. Ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Var ol. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sen var mıydın o tarihte Adem?
2: Hangi tarihte?
0: Hani ben öğlen yayını yapıyordum. Sine 5'te televizyon programı yapıyordum o tarih. Gece yayınıyla çakıştığı için sağ olsun beni kırmamışlardı. Öğlen yap o zaman demişlerdi. Bu işte kaydırma olayı. Türkiye'ye yeni gelmişti. Yeni şey mi oluyordu? Meşhur mu oluyordu? Ya da gelmişti, bir şey mi olmuştu? Neydi? O firma Serdar yayında sponsor oldu o firma. Bu hani kaydırma. Arkadaş çöpçatan uygulaması.
2: Evet.
0: Bana da böyle anlatıyorum. Dediler ki hani bir canlı yayında hesap nasıl açılacak, nasıl kullanılacak falan, bunu gösterir misiniz? Tabii dedim, girdim. Sonra adamlar şey dedi mesela, ya kalsın oradan da insanlar yazı yazsın. Oradaki mesajları da yayına okuyabilir misin falan filan diye. Tabii falan dedim. Geceleri kurcalıyorum, karıştırıyorum öyle geceleri. Hani anlatacağız ya şimdi, adamlar sponsor olmuş, nasıl bir şey olduğunu anlatacağız. Abi ben bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum gerçekten. Şimdi radyo stüdyosundan bir fotoğraf koyduk mecburen.
2: Evet.
0: Yayından anons ediyoruz. İşte bak ben de girdim bu işte çöpçatan uygulaması gibi, işte bu sohbet uygulaması, öyle demeyeyim. Sohbet uygulaması, bak şöyle kullanıyorsun, böyle kullanıyorsun. Yayında dinleyenin haberi var da Yayında dinlemeyip beni orada gören Serdar Gökalp'in bu fotoğrafları kullandığından haberi var mı? Allah seni kahretmesin düzenbaz herif. Kızlar yazıyor mesela.
2: İnanmadılar.
0: Evet. Lan Serdar'ın burada ne işi var? Biliyor musun bu fotoğrafları? Dur ona abi o tarihte bakıyorum bana şeyden başka yerden Twitter'dı galiba. Twitter'dan filan yazıyorlar. Abi uygulamada senin adını kullanıyorlar filan diye.
2: Ama şimdi orada ben seni görsem ben de inanmazdım. Radyoda duymasam.
0: Abi bireysel olarak hiç kullanmadım. Canlıyın işte o tarihteki yayın kayıtlarına bakabilirsiniz. Sponsordu, ana sponsordu yani.
2: Evet.
0: Ana sponsordu mesela. İşte hani Adem Kılıç alan Serdar yayındayı sunar filan. Mesela işte Sarıyer Kolağı Serdar yayındayı sunar. O tarihte de oydu. Ben var ya neler gördüm ya.
2: Çok eşleşme oluyor muydu?
0: Of. Erkeğim kardeş görmüyor musun diyorum. Bana diyor ki ben de erkeğim diyor. Vallahi bak. Bir de bana sınırsız yani. Ben istediğime yazıp istediğime yazmayabiliyorum. Öyle normalde paralı galiba. Para ben veriyorsun paran kadar yazabiliyorsun.
3: Yani. Paralı paralı.
0: Hüseyin bilir.
3: Haftalık aylık diye geçiyor onlar.
0: Ben de öyle yok. Bana şimdi adamlar hiç. Şey olduğu için açtılar bana. Tamam mı? Açtılar bildiğin. Ben hiç sorun yok. Adam yazmış mesela. Bir de ben artık sıkıldım böyle. Açıyordum herkesi sağ yapıyordum. 100 tane eşleştiğim insan var. 100 tane eşleştiğim insan. Yüzü de erkek.
2: Yanlışlıkla yapmış olabilirler ya.
0: Oğlum yani bir dönem radyodaki çocuklarla şöyle bir geyiğimiz vardı. Bak şimdi bütün erkeklerle eşleşeceğim diyordum. Sağ kaydırıyorum. Herif daha önce beni beğenmiş. Sağ kaydırıyorum. Beğenmiş mesaj göndermiş. Sağ kaydırıyorum. Var mısın hala oralarda? Yokum yokum ya. Yokum.
2: Onda galiba şöyle bir şey var.
0: O tarihte de dediğim gibi yani bir yani ticari bir şeydi o yani. Hani parasını aldık. Bu kadar. Başka bir şey yok.
2: Onunla alakalı şöyle bir durum gördüm ben. Bir arkadaşım var. Hı. İsmini vermeyeyim sen de tanıyorsun.
0: Kim o?
2: Bir arkadaş işte sonra söylerim.
0: Tamam.
2: Elmatik yaptı böyle. Yani.
0: O ne demek ya? Elmatik ne oğlum? Ne diyorsun oğlum?
2: Kaydırıyor sürekli parmak.
0: Oğlum bana savaşçı diliyle konuşma. Ha elmatik evet.
2: Yani parmak gibi bir şey yaptı sürekli sağ kaydırıyor. Ekranı açıyordu.
0: Evet.
2: İşte o arada erkekle falan da denk geliyordu. Büyük ihtimalle sende de öyle bir durum olmuş.
0: Oğlum bana yazıyorlar ya. Bana yazıyorlar. Adam şey yazmış. Serdar Bey sizin burada ne işiniz var? Diyordum ki işte arkadaş edinmeye geldim. Buluşalım mı? Yok abi teşekkür ederim. Ben sizi radyoda misafir edeyim. Buyurun radyo gelin diyordum. Radyoda olmaz.
2: Nerede olur?
0: Soru işareti gönderiyorum. Amacın ne yazmış? Mesela. Neler gördüm yani. Gençtim, para kazanmak gerekiyordu. Gidince öyle yazmış. Yok ya, dediğim gibi işte bir reklam anlaşmasıydı o. Değerli dinleyenler, o tarih gündüz yayını yaparken. Ama neler gördüm yani. Fakat beni de çok besledi. Çok espriler yaptık o tarihte. Çok espriler yaptık ya, çok şakalar yaptık. Ama... Kardeşiniz de bir de ben böyle radyodan koymuşum fotoğraf böyle tamam mı? Birisi bana şey yazmış mesela. Lan madem adamın fotoğraflarını çalacaksın bari radyodan koyma filan diye. Kızlar tavsiyede bulunuyordu mesela. Arabadan fotoğraf koy filan. Arabanın markası gözüksün falan.
3: Evet abi onların algoritması var artık. İşte gözlüklü fotoğraf istemiyorlar.
0: Öyle mesela arabadan fotoğraf koy. Arabanın markası gözüksün filan diyorlardı.
2: Orada da bot dayılar var mıydı?
0: Ne bileyim.
3: Var. Yani dayılar yok da normal bot. Var abi.
0: Kanki ben bilmiyorum ben 3 ay 4 ay falan her gündüz yayında hani programı açıp evet bakalım bize ne yazmışlar filan diye açıyordum. Yazılan 10 mesajdan 9'unu okuyamıyorduk tabii yayında. Ne teklifler neler neler Adem neler neler. Köye geldim 4 ay yalnızım yalnızımı paylaşmak ister misin filan. Hani fotoğraf yok mesela erkeğim kardeş yazıyorum adam vallahi şey yazmış ben de öyleyim ve çok yalnızım.
2: Kanka arıyor kendini ya. Kanka.
0: He. Evet evet. He, kanka arıyor.
2: Ne diyeyim şimdi radyoda?
0: Hüseyin de her şey değil mi yani? Hüseyin de her şeyi biliyor yazmışlar. Hüseyin bizim...
2: Kullanıyor aktif olarak.
0: Hüseyin yani. Çarpışan araba ya. Hüseyin resmen çarpışan araba yani. Her yeri faça izi.
3: Bazen akü bitiyor abi işte.
0: Akü mü bitiyor?
3: Arada.
0: Buruk otomatik vurdurulmaz ama söyleyeyim yani. Bana öyle olman lazım. Sıkıntı yaşarız. Sonra... başka. Bir ara okey uygulamasından benim yayını verdiler Adem. Bir ara.
2: Ha radyo seçeneği olarak evet.
0: Evet çok. O da bir anlaşmaydı. Gece yayınında mesela o saate kadar hiçbir şey yok. Sağ olsunlar uygun görüldü. Dediler ki gece Serdar yayındayı verelim. Bizim uygulamamız üzerinden okey. Oğlum okeyde yenilen bana yazıyordu. Yenilen bana yazıyordu.
2: Kızıyor muydu?
0: Yenilen bana yazıyordu. Yenilen ama bak. Abi kızma, bir şey değil. Neler neler ya.
2: Ağır.
0: Neler yani. Dur bakayım şuradan. Abi orada erkeğe yürüyen adam çok ya demiş efendim. Ya abicim şimdi Adem'in de demin dediği gibi ben yani bana yazılanları, bir de şu var. Mesela yayında anons ediyorum. Diyorum ki işte filanca falanca uygulamasını sunduğu Serdar Yayında başı. Evet şimdi uygulamayı açıyor. Her gün saati vardı. Çeyrek geçe mi çeyrek kala mı ne? Şimdi uygulamayı açıyoruz. Buyurun gelin bakayım, bana uygulamadan yazın diyordum. Oğlum radyoda duyuyorsun. Canlı yayında adamım ben. Kanlı kanlı kanlı canlı adamım, karşındayım. Radyoda duyuyorsun. Niye öyle şeyler yazıyorsun? Niye öyle şeyler yazıyorsun? Diyordum ki mesela arkadaşlar niye böyle şeyler yazıyorsunuz diyordum. O cevap da oradan geliyordu. Madem istemiyorsun burada ne işin var filan diye yani.
2: Buranın dili böyle falan diyorlarmış.
0: Abi ev şeyi tarif eden vardı direkt mesela.
2: Şurada oturuyorum.
0: Burada. Direkt öyle yazan var mesela. Bak direkt hiç selam sabah yok. Etiler Nispetiye Caddesi bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan filan villaları. Altına da şey yazmış. Sence burada oturan bir adam kötü olabilir mi? Öyle yazmış ya.
2: Abi bir de orada şeyini belli ediyor yani. Oturduğu yerin.
0: Elitliğini... Aslında bir sponsorluk anlaşması olmayacaktı. Kız rumuzuyla girecektim var ya, ne gülerdik ya.
2: Evet
0: ya. Ne gülerdik ya. Vallahi billahi ne gülerdik yani. Evet. Ne yapıyoruz? Ara mı veriyoruz?
2: Bir saat başı arası verebiliriz.
0: Tamamdır. Bir saat başı arası veriyoruz. Aranın hemen ardından değerli dinleyenler. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağ gelir. Tamam, bir saat başı arası. Sonra geliyoruz.

0: Yemin ediyorum Sivas'ta bir berbere gittim.
1: Hakaret.
0: Aşağılamalar.
2: Neler söyledi?
0: Oturdum, kesiyor ama keserken konuşuyor ama öyle. Nereden geldin delikanlı dedim. Dedim ki İstanbul'dan geldim. Ne için geldiniz buraya dedi. Dedim abi üniversitede panelim var, söyleşim var işte. Saçı sakalı birazcık düzeltelim, şu kırıkları falan da alalım dedim. Yani kırıkları alalım diyorsun, bunu bundan önce nerede kestirdi? Saçın her yeri yamuk yumuk yani. Bunu komple bir müdahale etmemiz lazım buna dedi. Yap abi gözünün gördüğü gibi dedim. Favorilere geldi. Söylenerek kesiyor ama böyle. Adamın geri zekalı olması lazım. Yani. Kesiyor. Hani bana mı diyor? Bizim berbere mi diyor? Öbür favoriye geçti mesela, diyor ki bak onu bir tane yukarıdan almış, bunu buradan çaprazdan almış, bak aptal mıdır nedir? Enseye geliyor. Yarısını natürel almış, yarısını tüylü bırakmış, yani o insanın mesleğine saygısı yok ya. Önlere geliyor mesela, diyor ki önleri mesela bak bu saç şeklinde önleri normalde uzun bırakması lazım, o gitmiş çok kısa kesmiş, ben farkındaysam önlere hiç dokunmuyorum. Moruk, 40 dakika fırçayla karışık saç tıraşımı yaptırdım ben. Gittim sahneye çıktım, çocuklar diyor ki abi hayırdır canın sıkkın. Yarım saattir aşağılanıyorum aşağıda ben.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: klonlama icat edilse kendimden bir tane daha yaptırsam da benim yerime işe gitse çok isterdim demiş. Senden bir tane daha olsa evi gizli ama hiç kimse bilmiyor. Hatta şöyle gece uyuyorsun tamam mı?
1: Tamam uyuyorum.
0: Böyle bir ortama bağlandım. İnsanüstü bir varlık.
1: Evet.
0: Tamam. Adem.
1: Efendim.
0: Bir tane daha senden olacak. Fakat bunu herhangi birine söyler, onu birine gösterirsen anında kaybolacak. İstediğin şekilde onu kullanabileceksin. Ama ailen de dahil hiç kimseye söylemeyeceksin.
1: Bir şey sorabilir miyim sana?
0: Gitti oğlum adam o en sonun gidiş sesiydi.
1: Ha bir şey değil, bir şey soracak.
0: Evet öyle geldi öyle gitti. Bir dakika dur yine gelsin.
1: Tamam.
0: Efendim Adem.
1: Peki benim hissettiğim ya da onun hissettiğini ben hissedecek miyim?
0: Hayır. İkiniz tamamen farklısınız ama aynısınız. Ne yaparsın?
1: Yurt dışına gönderirim direkt.
0: Buzdolabı lan bu. Köye gönderirim Serdar.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Bir dinleyici yazmış, diyor ki erkeğe bile yürüyen adamlar olduktan sonra kızlara kolaylıklar dilerim demiş efendim. Ama o oranın birazcık da maksadı bu zaten değil mi? Tanışmak, çevreyi genişletmek değil mi?
1: Tabii tabii. Şey bir de abi mesela BFF biliyorsun. BFF. Kanka. İki tane şey var. Bir flört ediyorsun, bir kanka buluyorsun kendini.
0: Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun?
1: Arkadaş da bulma yeri var onun.
0: Adem mi? Arkadaşınız.
1: Abi Adem değil. Ben...
0: ne diyor? Arkadaşınız ne diyor? Evet. Arkadaş bulma. Tamam.
1: Şimdi bir BFF var, bir de flört var.
0: Allah Allah. Tabii. Ben, oğlum çok uzak kalmışız Adem konularda.
1: Vallahi sıkıntı abi. Ben takip ediyorum sizin yerinize.
0: Eyvallah. Bu, bizi eğit Hüseyin. Ben çünkü normalde telefonu elime alıyor. Ne haber? Neredesin? Evet. O nasıl ağlamak? Annem odaya geldi, kim ağlıyor diye demiş efendim. Sıcak havalara ara vermek istiyorum. Yanıyoruz demiş efendim. Daha yine bak, örneğini verdiğim adam ben oldum yani. Daha tam başlamadı sıcak.
1: Daha gelecek ya. Temmuz'a daha yeni girdik.
0: Bugün iyi değildi mi Adem?
1: Adem'i görebiliyor musun? Adem yok şu an.
0: Adem yok mu? Aa pardon lan, ben Adem'e konuşuyorum.
1: Abi ben de diyorum, ne oldu yani acaba, hani gördüğünü zannediyorsun zannediyorum.
0: Yok ben yok de. Ben Adem, ben seni de görmüyorum ki, boşluğa konuşuyoruz.
1: Ha.
0: O sizin orası çok karanlık. Ben biliyorsun hiç tahammülüm yok diye yıllar önce söktürdüm oradaki ışıkları ben. Hiç yani.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: WhatsApp'taki bütün grupların hepsine ara vermek istiyorum. O kadar çok yetişemiyorum demiş efendim. Oralardan kanka olmazmış bu arada.
1: Olan var abi.
0: Oradan nasıl kanka olan var? Hani öyle bir uygulamada...
1: Ya,
0: çok samimi olan var da yani kanka mı onlar?
1: Değildir. Hani değildir.
0: Samimi oluyor mesela.
1: Yani kesin o kankalık da flörte dönüyordur bir yerde.
0: Çok yakın oluyorlar yani değil mi?
1: Tabii tabii, fazlasıyla.
0: Kankalık da dönüyordur diyor. Yani... Bilemedim Murk. Bir şey diyemedim sana.
1: Yani tecrübeyle sabit abi. Ben birkaç tecrübemi paylaşıyorum sadece.
0: Tabii tabii, sen paylaş bizle.
1: Ya bunu Adem bilmez. Yani Adem'in bu konularda pek tecrübesi yok büyük ihtimalle.
0: Hı-hı.
1: O yüzden ben de birinin bakması lazım sonuçta.
0: Tabii bizim grupta bu iş sende.
1: Tamam abi hiç. Ben bütün uygulamaları tek tek deneyeceğim.
0: Hepsini indir.
1: Hepsini sağa kaydıracağım.
0: Sağ sol ben bilmem nereye kaydırdığını ama sen şey yap yani, bize de haber ver tamam. Konuyla alakalı.
1: Tabii.
0: Evet, sonra best friend demek, bak seninki.
1: Evet evet.
0: Tamam, ben öyle bir şey deyince BFF. Başka şeyler zannettim. Tamam.
1: Yok yok.
0: Sosyal medyaya ara vereceğim demiş. Hiç sosyal medyasız bir hayat düşündün mü hiç?
1: Hiç düşünmedim abi. Düşünmeyi de düşünmüyorum.
0: Niye oğlum sosyal medya?
1: Abi olsun. Hayatımızın parçası yani, canım sıkılınca nereye bakacağım ben?
0: Ne bileyim, çık camdan bak, çık yürü birazcık.
1: Yok bile. Abi kesmiyor.
0: Nasıl?
1: Ya insan, ben buradaki insanlara bakıyorum.
0: Buradaki insanlara mı? Allah Allah.
1: Ya timeline'ımdaki insanlara bakmayı seviyorum.
0: Benim algoritma yine bozuldu ya. Eskiden ne güzel, güzel güzel kızlar vardı.
1: Ne çıkıyor abi şimdi?
0: Söylemeyeyim şimdi. Ne çıktı? Söylemeyeyim şu an. Peki. Bozuldu, yine algoritma bozuldu. Aileye açıklanan üniversiteye ara verme. Nerede okudun sen Hüseyin?
1: Kütahya'da.
0: Kütahya'da okudun.
1: Evet.
0: Ha, biz senin üniversite zaten söylüyordun. Tabii,
1: evet abi.
0: Evet evet.
1: Yıllar yıllar önce.
0: Radyo Dumlupınar mıydı?
1: Dumlupınar'da evet.
0: Birkaç kere yayın yaptım ben orada.
1: Evet, geldin de.
0: Evet evet evet, geldim. Sizin salon çok doluydu önce, hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Hatırlıyorum.
1: Yıl 2009.
0: Yıl 2009 değil mi?
1: 9.
0: Öncesinde de gelmişimdir.
1: Öncesinde de gelmişsindir abi.
0: Tabii. Gelmişimdir öncesinde.
1: Sonrasında da gelmişsindir. Tabii sonrasında canım. Biz geldik.
0: Sonrasında da. Tabii. Evet. Dur bakayım. Her öğlen 8 tane ekmek yerdim. Bıraktım, mutluyum, tavsiye ederim demiş efendim. 8 tane ekmek. Dilimdir herhalde o değil mi?
1: Hiç de öyle yazmıyor gibi abi. Bilmiyorum, bilemedim yani.
0: 8 ekmek ne yapıyorsun ya?
1: Tek başına.
0: Rekorun kaç mesela? Ne yiyorsun?
1: Ekmek olarak mı?
0: Evet.
1: Islak hamburgeri çok severim.
0: Kaç tane yersin?
1: Ya 5 tane yerim.
0: 5 tane?
1: 5 tane evet. Abartmaya gerek yok.
0: 5 şey mi lan, ben 5 tane yerim. Elimi yıkarım ben.
1: Kaç?
0: Ne bileyim, yerim, bilmiyorum sayısını da. Midye mesela kaç tane yersin, midye?
1: Abi midyeyi de bir ara çok seviyordum ama aram kalmadı. Yani şu an 10 taneyi zor yerim.
0: Niye aran kalmadı?
1: Hoşuma gitmemeye başladı.
0: Midye?
1: Evet, ara verdim.
0: Ne kadar güzel.
1: Midyeyi ara verdim.
0: Bazen insanlar şey diyorlar mesela, ben bu vejeteryanlara sesleniyorum. Şey diyor mesela vejeteryanlar. Ay et yenir mi ya aman filan yapıyorlar. Allah aşkına yemeyin zaten. Yemeyin çünkü sizin her yemediğiniz et bize bir köfte, bir antrikot filan olarak geri dönüyor yani. Dünyada evimize yetecek kadar et yok. Onu şey yeme. Midye de öyle. Yeme zaten. Yani.
1: Sen seviyor musun abi midyeyi?
0: Efendim?
1: Midyeyi seviyor musun?
0: Midye yerim tabii canım.
1: Kaç tane yiyorsun?
0: Yani şimdi bir sayı sallarım, o kadar yiyemem, bir sayı sallarım, bir oturuşta yerim. Bilemiyorum kardeşim ya, çok şey yapamadım yani. Hani çok nasıl söyleyeyim? Çok ne derler? Siz Türkler nasıl diyor? Ben bilmiyorum. Bilemedim ya. Doymadığın başka ne var mesela? Doymadığın, hani ben bunu çok yerim dediğin böyle üf yani filan diye.
1: Abi sulu yemek mesela, tabak tabak yesem doymayacağım.
0: Ne yemem mesela sulu yemek?
1: Fasulye, bamya, patlıcanlı güveç, etli
0: bamya
1: falan mı? Evet.
0: Bamya.
1: Salata. Bir de ağzım yoruluyor abi. Mesela ağzının yorulduğu yemekler var mı?
0: Ağzımın yorulduğu yemekler.
1: Evet. Yedikçe ağzın yoruluyor. Yok ama vallahi, doymuyorsun.
0: Yok vallahi bende. Ben öyle yok bende. Bende yok.
1: Salata, çorba bunlar şeydir yani.
0: Çorba biraz şey ya, böyle her çorbayı da sen, bugün bizde vardı değil mi? Prenses çorbası değil mi?
1: Prenses vardı ve kendine.
0: Kendine çorbası.
1: Kendine çorbası.
0: Evet. Çocuklar türlü türlü şakalar yaptılar mesela. Kendime kendine çorbası aldım filan. Yani.
1: Kendi kendime.
0: Adem nerede? Adem valla yarın gidecek normalde ama yok şu an, bilmiyorum ne yapacak.
1: Adem evet, kaçtı ama herhalde ya, şimdiden ara verdi.
0: Evet. Kıskançlığıma ara vermek istiyorum demiş efendim. Kıskançlığıma.
1: Kıskançlık.
0: Kıskanç insan mısın?
1: Kıskançlığı %60.
0: Kimi kıskanırsın?
1: Sevdiğimi.
0: Ya ona herkes kıskanır oğlum. Ama yani böyle normal bir insanı kıskanır. Mesela bu dünyada kıskandığın bir adam var mı?
1: Abi yakın arkadaşlarımı kıskanırım birazcık. Yani benim, şey gibi bir derdi var, bana anlatmıyorsa, başkasından duyuyorsam onu kıskanırım.
0: Benim var mesela.
1: Kim abi?
0: Ayı giysi biliyor musun? İnanılmaz kurtuluş Discovery'de.
1: Yok.
0: Çok kıskanıyorum onu.
1: Abi mesleki olarak baktığım zaman tabii var.
0: Kimi kıskanıyorsun mesleki
1: olarak? İsim vermeyeyim.
0: Polemik olmasın.
1: Polemik yaratmayalım abi gece gece.
0: Peki ne diyeyim?
1: Peki ilişkide kıskançlığı sorsam sana abi.
0: Yani.
1: Hadi bakalım.
0: Neyi mesela şimdi, İskoç erkeği olmadı ne? Etek boyuma falan karıştırtmam. Egeli mi bu çocuk, hep sebze söyledi demiş. Yo, aksine Antepli kardeşim.
1: Antepliyim ya.
0: Normalde evet, etten kebaptan bahsetmesi lazım. Ne bileyim, bamya seven Antepli.
1: Abi şimdi eti yedim mi doyarım. Şimdi doymayacağın yemeklerden bahsedince ben de dedim ki ot.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bamya bana Allah'ın nimetidir, eyvallah. Tamam, o yani şey, onu aldık bir kenara koyduk ama bamya hiç tercih ettiğim bir şey değil yani, yiyemiyorum bamyayı. Bir arkadaşım bana dedi ki, bizim Hüseyin Güvenç dedi bu arada. Dedi ki oğlum bamya çorbası dedi.
1: Aa,
0: dedim ki ya yok bak, bamya çorbası bamya değildir dedi bana.
1: Doğru demiş.
0: Bamya çorbası bamya değildir. Ya oğlum bamya çorbası ne demek ya, mercimek çorbası mercimek değildir gibi bir şey. Oğlum dedi bak, bamya çorbası bamya değildir. Hayatımda ilk defa bamya çorbasını o içirdi bana. Şimdi mesela onun oraya gittiğim zaman Güvenç'e illa diyorum ki bir bamya çorbası getir bana diyorum. İçiyorum mesela. Ama yemeğini hani linç yemeyeceksem.
1: Yemiyorsun.
0: Evet. Yani yemeğini tercih etmiyorum. Yemiyorum demeyelim de tercih etmiyorum yani. Mecbur kalınca neler yenir de, mecbur olmadım ki tercih etmiyorum yani. Yoksa.
1: Evet.
0: Yani ama sevdiğim sebze, en çok sevdiğin sebze yemeği ne?
1: Ispanak.
0: Ispanak mı?
1: Patlıcan ve ıspanak.
0: Bu çocukla hiç anlaşamayacağız.
1: Patlıcanı da severim abi. Zaten bizim orada patlıcanın 60-70 çeşit yemeği vardır yani.
0: Pazu var. Pazu değil. Pazu paz. Koldakiydi. Pazı.
1: Pazı. Severim. Pazı sarması. Dolması.
0: Sen ıspanak seviyorsun yani.
1: Severim abi. Niye, kötü mü ya ıspanak?
0: Ben oğlum öyle bir şey deme. Şimdi Temel Reis'i karşıma alamam. Ama yani. Hani bilemedim, ıspanak deyince sen bir vay be oldun yani. Aşk.

0: Hiç bizden değilsin biliyor musun?
1: Abi ben etçilim ya. Yani buradan şimdi şey çıkarmayalım. Bamyadır, ıspanaktır. Sağlıklı besleniyorum tabii ki ama yani severim yani et. Et lahmacun, kebap.
0: En sevdiğin yemek tek at bana. Tek ama.
1: Söylüyorum.
0: At.
1: Kıymalı patlıcan.
0: Kıymalı illa yanına bir sebze olacak yani.
1: Abi patlıcan et gibi düşün ama.
2: Karnıyarık.
0: Ama olmuyor et değil yani. Adem en sevdiğin yemeği söyle bana.
2: Patates kızartması.
0: En sevdiğin o mu?
1: Yemek mi abi o yani?
0: Bak biz görüyor musun nerede sağlıksız şey biz.
1: Abi ama yemek evet. Değil ki patates kızartması.
2: Ne? Su mu?
1: Öğün şey gibi ya. Bir
0: merhem.
2: Krem.
0: Yani.
2: Bak şey güzel. Geçen gün denedim. Çikolatalı krep.
1: Yemek mi o?
0: Çikolatalı krep mi?
2: Evet.
0: Ya oğlum bana evde pembe pijamayla gezen kızlar gibi niye böyle?
2: Ama deniyorum.
0: Çikolatalı krep yaptım. Yanında havuçlu tarçınlı şey var.
2: Bak şeyde son dönemdeki avokado, cevizli avokado da favorim.
1: Abi bana diyorsun ama bak burada daha beteri varmış.
0: Sen saçlarını filan da turuncuya boyatsan Adem.
2: Yok o yakışmadı.
0: Evde sana beğenim. Ayıcıklı pijama alalım onu giy. Evet.
2: Yakında giyerim.
0: Sen evet.
1: Belki de vardır.
0: Çizgili vardır bunun. Çizgili pijaman var mı lan doğrusu?
2: Yok ben giymem öyle şeyler.
0: Kareli var mı?
2: O da yok.
0: O da yok.
2: Yok.
0: Çizgili pijaman da yok.
2: Zaten kumaş şey pijamam da yok.
0: Ben pamuk seviyorum. Pamuk. Pamuk.
2: Pamuk. Koku yapar.
0: Ne?
2: Pamuk. Kokar.
0: Pamuk.
2: Evet.
0: Ciddi misiniz?
2: Terletir.
0: Yok o zaman benimki pamuk değil o zaman. Bende bir şey var hiç üstünde yok.
1: Polyester falan mı acaba?
0: Hatta bir gün bir arkadaşım bu ne oğlum çıplaksın bir şey giy dedi.
2: Saydam kıyafet.
0: Oğlum polyester kaliteli değil ki benim bildiğim.
1: Abi karışım lazım ona işte bir pamuk polyester olması lazım yani.
0: Allah Allah sadece tabii. Pamuk olunca olmuyor mu mesela?
1: Kokar abi.
2: Bak bir şey diyeyim mi?
0: Ya bazı... yok oğlum bence siz yanlış biliyorsunuz ya. Kimle ne konuşuyoruz Allah aşkına ya.
2: Bak bazı ünlüler
0: ne?
2: Ya da böyle zengin insanlar. Kazaktan tişört giyiyorlar. Aa, leş gibi kokuyorlar.
1: Ünlülerden değil şeyler giyiyor onu.
0: Kazaktan tişört mü?
1: Evet.
0: Triko tişört. Bu şey gibi mesela yalandan adamlar. Kazaktan tişört.
2: Koku yapıyorlar farkında değiller.
1: Çok pis kokar.
0: Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence siz yanlış biliyorsunuz. %100 pamuk. Geçen gün de muhabbet oldu bunun. %100 pamuk çok sağlıklıdır. Çok pahalıdır. Çok öyle koku moku da yapma. Bence polyesiz. Oğlum siz nasıl muşambayı naylonu överseniz ya.
1: Abi karışım gerekiyor ama. Tahinle pekmez gibi. Şimdi tahini tek başına yiyebiliyor musun?
0: Evet.
1: Kokar o da kokar.
0: Evet yani.
1: Ya. Ben de yerim bir kaşık yersin abi. Koşuk koşuk yani ekmeği şey yapmazsın.
0: Pamuk kokmaz polyester kokar.
1: Pamuk kokar mı?
0: Vallahi bak. %100 onu yazdı değil mi? Google onu yazdı. Pamuk kokar mı?
1: Pamuk kokar mı yazdı? Gerçekten Adem'e de göstereyim.
0: %100 pamuk yazsa da teste gittiğinde çok farklı çıkıyor zaten. Polyester kokar asıl. Pamuk kokmaz.
2: Pamukla mesela halay çektim. Kokmam mı?
0: Polyester ter yapar, kokutur. Pamuk kokmaz. Hava alır. Sallamayın demiş efendim. Abi, tamam canım bana niye kızıyorsunuz?
1: Diyor
0: ben?
1: Ki yanmış kağıt ya da hafif odunsu bir koku verir diyor.
0: Kim?
1: Pamuk.
0: Hı?
1: Yanmış kağıt. Ve yanmış odunsu ya. Erkeksi yani. Odunsu.
0: Bundan yıllar önce Osman Bey'de bir şeye gittik. Bir kıyafet için bir yere gittik. Hani dedi gösterileri falan da yapıyoruz böyle. Atlet. Atlet bak. Atlet ama siyah. Siyah atlet. Bu ne kadar dedim? Atlet 180 euro dedi.
1: Euro.
0: He?
1: Ne özelliği varmış onun?
0: 180 euro dedi. Bilmiyorum bir saat anlattı sonra. Bunu pamuğunda şöyle işte kumaşı şöyledir bir de falan. Böyle anlattı yani. 180 euro.
1: Vay aldın be. Mı abi? Almadım.
0: Yok. 120 euroya başka bir yerden aldım. Bir de dikişsiz çorap var biliyor musun? Dikişsiz çorap.
2: O nasıl bir şey?
0: Bambu böyle dikişsiz çorap. Dikiş yok.
2: Neden mi yapıyorlar?
1: O rahatsız ediyor abi. Ben
0: böyle poşet gibi
1: onu.
0: Geçiriyorsun ayağını.
1: Çok kötü. Bir de şeyi denediniz mi bilmiyorum. Ne? Parmaklarının girdiği çorap var abi.
0: Eldiven çorap. Yok giymedim. Ben
1: çok kötü.
2: Yok.
0: Onu bana ben onu giysem laf çıkar ha. Şey bana. Çok dalga geçerler benimle. Ben
2: bir de benim baş parmağım büyük kötü durur.
0: Ama Adem'e olur o.
2: Olmaz işte baş parmağım çok büyük benim.
0: Olur.
1: Ne kadar büyük?
2: Yani normal diğer parmaklarının iki katı.
1: Hepsinde o insanda zaten
0: onun parmak olduğuna emin misin sen?
2: Bilmiyorum doğarken ayağımdaydı yani.
0: Ya sonradan ulan bu ayrı çıktı bunu ne yapalım? Dik ayağına dik onu ayağına dik.

0: Hüseyin'in dili böyle garip güzel kelimeler
1: ağdalı
0: var. Evet.
2: Ağdalı, bir şey söyleyeceğim. Ağdalı. En kaliteli mesela tişört neyden yapılıyor tişört? Mesela en kaliteli tişört.
0: İp.
2: İp mi?
1: İp mi?
0: İp.
2: İpten.
1: Adem'in tekstile yeni getirdiği
0: evet,
1: bazı
0: doğru.
1: Şeyler.
0: İpten terimler. Yapılmıyor mu? Böyle şey rulo var böyle.
2: Oğlum tamam da malzemesi ne? İp mesela.
0: Keçi şeyi.
1: Pamuk da o zaman.
2: Nasıl yani. Keçi şeyi? Keçi neyi?
0: Yünü.
2: Keçi şeyi yiyemem ben. Neyi yani?
1: Keçi yünü mü?
0: Koyun yünü. Yünü evet. Kırpıyorlar ya keçileri.
2: Bu arada koyunları. Biz oğlum hepimiz yani hepimiz özür dilerim. Yani biz üçümüz için konuştuğum için böyle rahat konuşuyorum. Üçümüz için üçümüzden bahsediyorum. Hepimiz öküzüz.
0: Niye?
2: Tuşe şeymiş. Dokunduğundaki hissiyat.
0: Ya şimdi Hüseyin'e
2: tuşe şimdi ben ama ben yani ben ortacı olmadığım için bilemedim de.
0: Mesela Hüseyin dokunduğun zaman tuşelemiş mi oluyorum onu?
2: Ne yaptığım zaman?
0: Üstündeki tişörte dokundum mesela.
2: Evet.
0: Tuşelemiş mi oluyorum?
2: Ya da mesela iki sevgili konuşuyor mesela. Yanımda olsan bir tuşelesem seni.
0: Şey gibi oldu ya. Duşta sırtımızı keseliyoruz ya.
2: Tuşelemeyi çok evet özledim.
1: Ya. Hayatım beni bir tuşeler misin falan.
0: Keseleme gibi.
2: Adem beni tuşeledi. Arada, keçi kılıymış.
0: Dedim ben. Keçi işte şey dedim.
2: Oğlum kılı. Keçinin kılı mı olur ya?
0: Var.
2: Yün değil mi oğlum?
1: Abi
2: keçi yün.
1: Kıldan bir şey olur mu ki?
0: Mesela bizim kıllarımız bir araya gelse onlar gibi olur.
2: He o zaman burun kılından bir tişört yap göreyim hadi.
1: Biriktirme ya Adem.
0: Abi bir şey değil mi? Değişik fikir değil mi? İnsan saçından bir kıyafet yapsalar.
1: Olmaz ki.
0: Niye?
2: Olur. İnsan keçi. Saçından kıyafet mi?
0: Evet oradaki tüyleri bir araya getirip yapıyorlar. Bizimkinde yapabilirler.
1: Keçi sert ama.
0: Yani bilmiyorum sert kılı olan insanlar var.
2: Sert keçi.
1: Evet evet.
2: Keçi sert.
1: Kıl abi. Çünkü saç mesela sendeki.
0: Bıyıklar serttir.
2: Bu arada en iyi şey ipekmiş.
0: İpek.
2: Bir yazsana ipek tişört ne kadar?
1: Ah dur bakalım. Bakayım. İpek de giyilmez
2: niye
1: ama.
2: Niye ah yaptınız?
0: İpek. Ama o ipek yolu zamanında iyiydi ya.
2: Baya baya.
1: İpek ve baharat.
2: Van'dan mı alalım diyorsun yani?
0: Evet.
2: Evet ipek tişört ne kadarmış?
0: Hüseyin mi baksın ben mi bakayım?
2: Oğlum biriniz bakın iki tane bilgisayar önünüze bilgisayar.
1: Sen erkek tişörte bak ben kadın tişörte bakayım.
0: Artık Hüseyin baksın.
2: Evet bir bak bakalım.
1: Sen erkeğe bakalım.
0: Yok Hüseyin baksın artık bakmıyorum ben.
2: Erkek. Artık bakmıyorum diyor. Evet bir bak bakayım en şey ipek tişört ne kadar ipek?
1: %100 saf mı?
2: Ben de benim galiba şalvarım
0: işte
2: ipek.
0: İşte ucuz kısmına bak.
2: Oğlum normal bir ipek tişörte
1: abi,
2: bir bak kaç para.
1: 15 bin liraya var.
2: İpek tişört.
1: Evet.
2: Vallahi mı?
1: Vallahi.
2: Başka kaça var mesela? Hani keyribar tesbih gibi mesela.
1: 6'ya var.
2: Şimdi ben bak bu keyribar tesbih işinde olduğu gibi. Mesela atıyorum. Damla keyribar tesbih yazıyorsun. 150 bin liraya var. 500 liraya var. Bu şimdi yani bu işin raconu nedir abiciğim? İpek tesbih ne kadarmış?
1: İpek tesbih.
2: Şey ama... İpek tişört.
1: Abi mesela 1500'de de var. Bence bu yalandan ipek.
2: Hı.
1: Çünkü 1500'de değil normal tişörtler 2000 zaten.
2: Nasıl normal tişört?
1: Normal bir tişört.
2: Değil mi? Naylon 2000 lira.
1: Naylon, polyester, poşet karışık 2000 lira falan.
2: Tamam.
1: 15.000 olan doğrudur. %100 saf ipek bunlar.
2: 15.000.
1: Evet. 15.400 var. 16'ya doğru gidiyor.
2: 10 tane alsak 150 bin lira.
1: 10.000.
2: Şaka oradan yapsak.
1: Oo. Yani 10-15 bin lira abi gerçek.
2: Gerçek ipek tişört.
1: Gerçek ipek evet.
2: Tamam. İpek o zaman pamuktan daha kaliteli doğru mu? Peki tabii. İpeğin bir tık ötesi var. İpekten daha kalitelisi var mı?
1: İpekten daha kalitelisi. Bence hiçbir şeyin olmaması gibi bir şey. Nasıl diyeyim?
2: Nasıl hiçbir şeyin olmaması?
1: Ya ipek hafif ya.
0: Saten.
1: Saten tişört olmaz ya.
2: Saten, oğlum saten giyip.
0: Ben... Satenin adı var.
2: Abi ben şimdi saten giyip metroya metrobüse nasıl bineyim ya? Yani?
0: Binenler var.
2: Abi saten giymişsin. Yer vereyim mi sana gel.
0: Ama saten koku yapıyor bu arada.
1: Saten mi pahalı?
2: Ben bilmiyorum hiç saten koklamadığım için Ademciğim ben bilmiyorum.
0: Bana bir hediye gelmişti de değerlendirdim.
2: Tamam Ademciğim nasıl değerlendirdin? Saten hediye niye geldi sana?
0: Ya böyle hırka gibi bir şey vardı saten. Giydim.
2: Saten hırka mı?
1: Röpte şambır.
2: Ya oğlum bırak adama kim gönderdi sana saten hırka?
0: Köyden getirdiler.
2: Köyden Allah sevgili dinleyenler.
0: Hangi köy bu?
2: Hani ne lan Fransa'nın hangi köyündensin sen?
0: Bayburt'un bir köyünde.
2: Rastladılar Oflu'ya.
0: Oflu dedi Bayburtlu.
1: Abi röpte şambıra şey yelek mi ceket dedi değil mi?
2: Ne?
0: Hırka.
1: Hırka dedi röpte
2: hırka. Hırka dedi hırka.
0: Dedem atların üzerine atıyordu.
1: Deden bayağı maşallah zengin herhalde.
0: Yok şöyle.
2: Kaşmir tişört baksanıza kaç para kaşmir.
1: Kaşmir'in adı pahalı abi adı pahalı zaten kaşmir.
0: Vay be.
1: Kaşmir.
2: Evet. Kaşmir tişört bak bakayım.
1: Kaşmir tişört.
2: Evet. Kaşmir tişört kaç para?
1: Çıkmıyor bile yani.
2: Yok mu dedim? Adem baksın o şey onun Google'ı daha zengin.
0: Artık Hüseyin Baks.

0: Abi bu da 11-12.
1: 11-12.
0: Evet.
1: 11-12. Susam Sokağı'nı hatırlattı bana.
0: Ham madde kıtlığından ve diyor yoğun emekten dolayı pahalıymış.
1: E ne ipek o zaman az mı bulunur? Ben anlamadım ki nasıl pahalı. O zaman ipekten daha mı? O zaman kaşmir daha kalitesi, doğru mu?
0: Yo, o da lüks. Adı çıkmış abi. PR'ını iyi yapmışlar demek ki.
1: Kimin?
0: Kaşmir'in.
1: Yani
0: Yumuşakmış bir de.
1: polyester giyer giymez kokar. Pamuk candır. Bir de keten pamuk karışıyor. Ketene bak bakayım, ketene.
0: Abi keten normal her yerde var. Keten.
1: Keten tişört.
0: Keten tişört mü?
1: Evet. Ne, don mu aldırayım sana şimdi durduk
0: Yok,
1: yere?
0: pantolon olarak
1: Hayır
0: ben.
1: hayır.
2: Bu bizim tişörtlerimiz neyden acaba?
0: Pamuk. Polyester de var onda.
2: Polyester de var.
0: Tabii.
2: Vay be.
1: Ben benimkini bilmiyorum ben.
0: Abi %100 keten 3500 civarı.
1: Uygunmuş.
0: 3000
2: Hüseyin dükkan
0: 3500.
2: açmış gibi.
1: Evet.
0: Toptancı gibi ben
1: Abi
0: de.
1: Yeni gelen mallardan %100 keten bu. Hiç.
0: 4 var. İyi. Bunlar biraz orta sınıf markalar bu arada.
1: Şey mi yani, %100 keten var mı yani?
0: Tabii, bu söyledim, %100 keten.
1: %100 keten tişört. Bakayım.
0: %100 polyester bakayım. Poşet
1: Oğlum
0: herhalde.
1: ucuzdur o ya.
0: %100 polyester. 1 lira poşet fiyatı.
1: Ciddi misin?
0: Hayır. %100. %100 polyester.
1: Evet. Ama bu şey de yani,
0: Abi 1000 lira.
1: ben
0: 1000
1: şeye
0: lira.
1: baktım şimdi, bu keten tişörte baktı. Bunlar da şey ama yani, emekli tişörtü. Önde cep var filan.
0: Evet. Abi
1: Gerçi EYT'den 30 yaşında da var.
0: bunları zaten benim sana söylediğim fiyat bu şey markalar.
1: Ne?
0: Orta sınıf, orta yaş üstü giyilen klasik markalar yani.
1: Öyle mi diyor?
0: Biz gençlere gitmiyor abi.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii.
1: Anladım. Şile bezi. Nerede bulacağız onu? Şile bezi. Ben program çektim orada.
0: Şile bezi.
1: Şile bezinden tişört aldım 2 tane. Gelirken kayboldu.
2: Ne de var?
1: Ne var?
0: Bak, abi mesela
1: şile var.
0: Bu takımların
1: söyle.
0: Takımların formaları çok kötü kokuyor giydiğimizde. Mesela futbolcuların giydiği formalar değil ya o satılanlar.
1: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsi öyle değil işte.
0: Ha.
1: Gerçekten değil. Bak ciddi söylüyorum, değil.
0: Abi yani.
1: Bende forma var. Bende forma var. Giy, evden çık, terletiyor. Böyle hakikaten kokusu
0: Evet.
1: oluyor filan. Bende forma var. Giy, 10 tane maç yap, bir gıdım ter yok, koku da yok. Bak hani malımı övmüyorum ama Sarıyer Kola'nın milli takım tişörtleri var ya.
0: Evet.
1: Sana daha gelmedi değil mi?
0: Yok,
1: Bak
0: gelmedi.
1: şimdi ona geldiği zaman sen gör gör, kumaş gör. Gör kumaş
0: Vay.
1: gör. Ya.
0: Yani çünkü normalde mesela o formayla halı saha maçı yaptığın zaman bittin.
1: O işte hepsinde öyle değil kanka. Sen Ronaldo falan kokuyor mu zannediyorsun?
0: Messi'nin koktuğunu düşünemiyorum abi zaten.
1: Öyle olmuyor yani. Ben sana söyleyeyim. Ha, nefes alabilen kumaş kategorisinde keten. Bundan sonra ben tişörtlerimi keten alacağım.
2: Keten tişört.
1: He,
0: Bozulur
1: kaç para?
0: abi. Ütüsü bozulur. Kırışık gezersin.
1: Neyi? Gezeyim oğlum, ne olmuş bana, kim ne diyecek? Ben yani şey mi? Serdar'cığım seninle bir komedi filmi yapacaktık ama tişörtün ütüsüz olduğu için. Yani tişört ütüsüz onun için şey. Yani. Ketenin çok ütüye de ihtiyacı yok galiba.
0: Sana link atacağım abi ben.
1: Link mi atacağım?
0: Yani keten tişört.
1: Her rengi var mıymış ketenin?
0: Bakayım. Vardır. Haki var. Sever misin?
1: Böyle de bir renk mi? Haki.
0: Haki, bayılırım.
2: Hakim değilim.
1: Mesela şey diyemem ama evin duvarını boyatacağız. Usta diyor ki ne renk boyatalım yenge? Haki boyat burayı.
2: Fuşya.
0: Fuşya.
1: Sonra. Ya bu formadan bahsettin de ben bazen görüyorum bu Dünya Kupası'nda adamların üstü sırılsıklam. Farkında mısınız?
2: Yapışıyor, evet.
0: Evet.
1: Sırılsıklam ama böyle. Yani
0: hastadır abi o.
1: benim bu dünyada en sevmediğim şey ıslak kıyafet giymektir. Bir de havasına göre onun böyle ağırlığı gelir, bir şey olur falan filan ya hani böyle. Bunlar nasıl, Ronaldo formayla nasıl koşuyor, o kadar zıplıyor mutluyor falan bir şeyler yapıyor.
0: Abi su molasında çıkarıp sıkıyorlar herhalde.
1: Bence yok ya. Bir de benim bu enteresan, hani geçen sordum ya. Lan ne değişikti. Hani orta hakeme bir şey olunca hakem maçı kim yönetiyor falan dedim. Program bitti, baktım seyrettiğim maçta hakem sakatlandı. Tövbe estağfurullah. Şimdi mesela diyelim ki Ronaldo oynuyor. Şimdi
0: Evet.
1: şeytanın işi yok, tamam mı?
0: Evet.
1: Ronaldo oynuyor. Forması yırtıldı. İllaki yedek geliyor. Evet. Yedek de bir şey oldu, yırtıldı mesela. Kaç tane yedeği var mesela futbolcuların formasının? Hani ne oluyor mesela ikinci de yırtınca şey, malzeme şey, Ronaldo iki tane görüyor, bana donla devam et.
0: Evet. Abi yırtılınca oynayamıyor mu peki?
1: Değiştir diyorlar yırtılınca. Ben mesela ona denk geldim. Hani forması yırtılıyor adamın, hemen işaret ediyor. Getiriyorlar, yeni forma veriyorlar. Tık giyiniyor, devam ediyor. Ama de ki mesela bir üstündeki bir tane de yedek götürdüler. Şeytanın işi yok. Üstündeki yırtıldı, öbürküsü de yırtıldı. Olmayacak şey değil, değil mi bu?
0: Tabii.
1: Yırtıldı, ikisi de yırtıldı. Ne oluyor peki?
2: Ben bir kere denk geldim normal maçta. Başkasının formasını giydirmişlerdi.
1: Nasıl? Öyle şey olur mu ya?
0: Nasıl ya? Ters çevirip mi giydirdiler?
2: Yok, normal mesela 5 numaranın formasını verdiler.
1: Allah Allah.
0: O başka ya herhalde.
2: Onu yanlışlıkla yapmış olabilirler.
1: O bence başka bir şey olur o. Evet.
0: Bence de.
1: Sen yani hangi maçı seyretsen, Tsubasa'yı mı seyrettin?
2: Yok, bizim ligde bir maçtı ya.
0: Ya Allah Allah. Mesela milli takımda da Volkan kırmızı kart görünce Tuncay ters çevirip bir giymişti formayı.
2: Ama öyle kaleci mi? O.
0: Kaleciydi. Farklı oldu diye böyle şeyler olabiliyor ama senin dediğin.
1: Bu Norveç'in formasının arkasındaki rakamları, yazıları anlayabilen var mı?
2: Hiç görmedim.
0: Ha şey, kendi
1: 8 yazıyor göre. X harfi falan, böyle bir garip yani bir. Hmm. Haaland'ın arkasında Haaland yazmıyor, Erling yazmıyor, başka bir şey yazıyor. Sanki başka bir adamı çağırmışlar gibi falan.
2: Belki yani de bize bir şey diyorlar.
1: Yani ama soyunma odasında FIFA... öyle konuşuyorlar. Nasıl anlamadılar ama filan.
2: FIFA falan bakıyordur ona.
1: FIFA. Evet. Şeyci o, Vikingçi olabilir mi acaba?
2: Vikingçe.
0: Vikingçi.
1: Hmm. Vikingçi. Öyle bir dil var mı Vikingçe?
0: Vikingçe.
1: Eski Viking dili.
2: Bilmiyorum, vardır herhalde.
0: Vardır abi.
1: Var
0: İngiliz.
1: Mı?
0: Var var.
1: İngiliz kim dedi, o hanginiz dedi onu? İngiliz.
0: Ben değil.
2: Ben dedim, kim diyebilir? Saçma sapan şeyler söylüyorum.
1: Biz seni böyle seviyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Evet, şuradan. Hüseyin de maşallah tekstil mühendisi gibi demiş. Kaşmir ipekten kaliteliymiş bu arada, birkaç kişi öyle yazmış. Vallahi öyle yazmış birkaç kişi. Bazı tişörtler inanılmaz oluyor böyle şey, dokusu, oyu buyu falan. Alıyorum mesela, iki tane alıyorum, giyerken diyorum ulan çok güzelmiş bundan, işte gittiğim zaman 4 tane 5 tane alayım diyorum. Gidiyorum bakıyorum, ya bedeni yok, ya aynı renk yok, ya bir şey yok, ya o yok, ya bu yok. Ben bir de kış aylarında bile tişört giyen bir adam olduğum için hani yakalayamıyorum hiç. Hiç böyle çok sevdiğin bir şey, kıyafetin var mesela, bunu asla bırakmam, atmam filan dediğin Adem?
2: Var ama başına talihsiz şeyler geldi.
1: Ne olmuş olabilir ki?
0: Ne yaptın?
2: Yırtıldı.
1: Ne yaparken?
2: Normal insan gibi kullanırken. Hatta neresi bir tersini de sen şahitsin. Pantolonun markasını değiştirdim, modelini değiştirdim, yine yırtıldı.
1: Yine yırtıldı.
2: Ağı yırtıldı.
0: Neresi ağı, yırtıldı?
2: Ağı, ağı.
1: Oğlum Gürcistan'a gittik, gezemedi o. Pantolonu yırtıldı. Ama anlamadığım şu, bir insan arabada otururken nasıl pantolonu yırtılır?
2: Evet. Bunu hani çok tartıştık.
1: Arabanın... Nasıl bir kimyasal tepkime oldu da?
2: Koltuk ısıtma.
1: Ya oğlum aynı koltuk bizi de ısıttı. Hiçbirimizin ne diyeyim orayı şimdi?
2: Pantolonu yırtılmadı.
0: Seninki erimiş diyeyim, olabilir mi?
1: Bununki bamba yok oldu. Orası yok oldu pantolonun. Yok orası.
2: Boş.
1: Evet, yok boş. Orası yok oldu yani. Evet Hüseyin'ciğim, var mı hiç böyle ben bunu asla atmam falan
0: var abi ya. Tişörtüm var öyle.
1: Tişörtüm
0: var. Tişörtüm var evet.
1: Şey oldu mesela sizde, en sevdiğiniz kıyafetinizi bir gün evde yer bezi olarak gördünüz mü?
0: Gördüm.
2: Bende şey vardı, Baba Ronaldo'nun Inter forması vardı. Annem onu yer bezi yapmıştı.
1: Forma da hiç su çekmez, bir şey yapmaz, nasıl yer bezi yaptı
2: onu? Bilmiyorum, ben o zaman pisletmiştim onu.
1: Evet.
2: O da sinirlendi.
1: Yani neyle pislettin de yıkamadı bile?
2: Yani sokakta işte çamur.
1: Sokakta çamur.
2: Evet.
1: Senin bence çamur diye içinde yuvarlandığın şeyler çok başka şeylerdi.
2: Yok, gübre değildi.
1: Ne değildi?
2: Gübre değildi.
1: Ben öyle bir şey demedim ki oğlum sen.
0: Gübre mi?
2: Yok ben.
1: Nereden aklına geldi bu?

0: Bazı tişörtler gerçekten tişört oluyor böyle incecik falan böyle. Böyle ince yani Sevil. Yani bazı tişört var böyle şu kazak kumaşında.
1: Evet işte ona kokuyor. Triko işte onlar.
0: Triko mu?
1: Evet.
0: Triko da şey değil mi? İtalyan futbolcu adı gibi mesela.
2: Triko.
1: Triko.
0: Evet. Fenerbahçe'ye gelen
2: Triko. Adrian Triko.
0: Triko sert konuştu. Türk liginde bundan sonra ben de varım.

0: Hafta sonu bir radyoyu dinliyorum. Tanımıyorum hiç. Çocuk ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Vallahi yaptığımız iş çok zor. Bu ülkede 10 sene 15 sene aynı esprilerle kapalı gişe oynayan var. Biz bugün merhaba desek yarın bize Serdar dedim. Hüseyin tekrarda düştü diyorlar dedi.
1: Cümle de aynı.
0: Cümle de aynı. İsmi bile söylerken şaşırdı diyorum oğlum sana yani.
1: Sonra ismi değiştirdi mi?
0: Efendim?
1: İsmi değiştirdi
0: mi? O isim de bak şöyle oldu. Şimdi ben bugün mesela bugün burada merhaba desem bana derler ki Hüseyin. Öyle düşündü. Adını unuttu yani. Abi o yıllardır söylüyorum ya. Keşke cümleyi değiştirseydi değil mi yani?
1: Çok ayıp ediyorlar.
0: Keşke cümleyi değiştirseydi. Yani keşke. Ama... İşin kolayı o aslında değil mi Adem? Vallahi.
1: Al yapıştır değiştir.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bak geriye dönük çok da değil yani. Şöyle bir senelik falan programları dinleyeceksin. En top esprileri gerek senin gerek dinleyicinin gerek onun bunun yaptığını yazacaksın. Bir metne yazacaksın. Ondan sonra aynı her yerde oyna. Kişi başı 2000 liradan.
1: Güzel para.
0: He. Hani mesela ikinci gösteriye gelen bu ne ya? Düğün geldik aynı espriler falan onu da demiyorlar. Yani. Denemesi bedava mesela. Bugünün konusu ne? Ya bugünün konusu ne bugün?
1: Yani öyle gelişi güzel girdik.
0: Yo ben hayatım boyunca öyle bir şey yapmadım. Hüseyin bugünün konusu ne?
2: Şeydi abi bugünün konusu.
0: Ne?
2: Ara vermek.
0: İkinizi toplasam bir sürü meli etmezsiniz oğlum.
2: Ara vermek.
1: Ara vermek işte söyledik ben.
0: Oğlum sen hala söyleyemedin. O da o bu anonsu çalan çocuk gibi 10 saniye söyleyip de düşünüp de söyledi. Yani evet. Yarın mesela yarın gel buraya hadi yarın gel de ki konu veriyorum günün konusu ara vermekte. Bak bakayım ne oluyor.
1: Neler geliyor.
0: Ya. Ama stand up adı altında esprileri şakaları yazıp 5 sene 6 sene 10 sene falan oynayabiliyorsun yani.
1: Vay be.
0: Ne vay be yanlış mı oğlum? Öyle yok, değil mi?
1: Sana vay be dedim.
0: Niye?
1: Çünkü her gün farklı konu işleyip farklı yorumlar espriler geliyor.
0: Gidecek ya yağlıyor bizi. Evet. Kesin giderken bir şey isteyecek. Kulaklığı vermem. Söyleyeyim. Evet dur bakayım şuradan. Şöyle. Vallahi çocuk öyle dedi. Hoşuma gitti ama biliyor musun? Her ne kadar hani fikir bile arak olsa demek ki benimle aynı fikirde yani. Bu arada komedi programı da değil ha. Şarkı aralı anons ediyordu çocuk.
1: Normal şarkı.
0: Hani şey mesela Tarkan bu 45'liğinde yakaladığı 45'liği bakalım bunda da şey yapabiliyor. Bu arada yani her gün programda hazırlanıyoruz. Başkaları 10 sene aynı şeyi anlatıyor falan. Şimdi de Zerrin Özer. Yani bu hani böyle bir kardeşti. Radyonun adını da hatırlamıyorum. Birazcık İstanbul dışındaydım ama yerel bir radyo da olabilir. Azıcık İstanbul dışındaydım ama çok az çıktım çok yani. Evet çok az çıktım İstanbul dışına. Çok dışarılarda değildim. Evet mevzu bitiyor mu?
1: Mevzu yavaştan bitiyor.
0: Kenan Doğulu Çakkı'da ile mi veda edeyim? Emre Altuğ Sıcak'la mı veda edeyim?
1: Çakkı'da. Bak sıcaklar ama şimdi Hüseyin öyle deyince.
2: Hayır lütfen Adem ne derse. Hayır Ademciğim saçmalama.
1: Son günler lütfen.
0: Hayır
2: Ademciğim.
0: Yazık çocuk gidecek abi istediğini çalalım.
2: Sen ne istiyorsun?
0: Adem hangisi?
1: Evet şöyle söyleyeyim önce dinleyicilerimize bir uyarıda bulunayım. Türkiye genelinde derece sıcaklık 6-7 derece artacakmış dikkat edelim.
0: Ne diyorsun oğlum kimi uyar hiç kimse anlamı. Şöyle söyleyeyim dinleyicilere bir uyarıda bulunayım. Türkiye genelinde derece sıcaklık. Derece sıcaklık.
1: Yani ne bileyim bir kamu spotu yapayım dedim de olmadı. Evet sıcaklıklar artıyor. O yüzden Emre Altuğ'a kulak verelim.
0: Bundan yıllar önce bir otel odasında yerel bir hava durumuna denk geldim. Yerel.
1: Evet.
0: Bir abiyi çıkarttılar çok samimi. Bölgenin şeyini veriyor ama hava durumunu veriyor. Otellerde öyle mesela açarsın. Ya otelin o hani lobi kanal listesi televizyonu çıkar tamam mı? Ya senden önceki adam aniden bir odaya girdiyse kapatmıştır kaldığı yerden devam eder bazı şeyler. Ya da İşte yöresel oranın bölgesel haber kanalları falan açılır. Tamam mı? Ay bak vallahi billahi adam böyle yaptı. Hava çok sıcak. Derece merece yok. Devamlı öyle anladı. Hava çok sıcak. Bu sebeple tağıllarımız uçuyor. Bakın hava çok sıcak. Hiç derece falan yok.
1: Bilimsel bir net bir bilgi yok.
0: Yok 2-3 dakika dinledim sadece hava sıcak diyor yani. Evet oğlum hangisi Çakkı'da mı sıcak mı?
1: Ben diyorum ki çok sıcak olacak.
0: Emre Altun mu diyorsun?
1: Evet ama... Hüseyin Çakkı diyecek.
0: Hayır tamam sıcağı ben... artık Çakkı diye dönemem.
1: Tamam.
0: Bu sistemin de bir canı var yani. Evet hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Değerli dinleyenlerim, ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi geliyorsa Serdar Gökalp olarak bulunabilirim her yerde. Bu kardeşimi Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Adem Kılıçalan. Diğer bir kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Oğlum seninki akışı bozuyor ya. Söylemeyelim bir daha bununkini ya.
2: Evet. Abi biliyorsun az önce de tekrar denedik, olmadı.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Vallahi içimiz buruk ama bu bir ayrılık değil. Bir süre bir ara verip kendini daha iyi bir toparlaması için verilen bir karar. Hani kendi kararı, bir şey demiyoruz. Kendi kararı. Adem yarından sonra bir süre yok sevgili dinleyenler. Yarından sonra bir yıllık izin filan şeklinde değil. Bir süre yok. Yani öyle 10 gün 20 gün değil. Bayağı bir yok yani, söyleyeyim, bilginiz olsun. Yarın Adem'in son günü demeye dilim varmıyor. Ama galiba bu ara öncesinde öyle değil mi Adem?
1: Evet, evet. Maalesef öyle.
0: Yarın Adem'in son gününde hem Serdar Trafik'te de hem Serdar Yayın'da da radyomuzda buluşalım sevgili dinleyenler. Bak normalde yarın gelmeyecektim ki, senin için geleceğim.
1: Sen adamsın.
0: Ne?
1: Adamsın.
0: Aslında gelmeyecektim.
1: Niye?
0: Senle uğraşamam şimdi, ağlamalar, sızlamalar filan.
1: Uğraşacağız, yapacak bir şey yok.
0: Burada iki yayın arası ağlayalım mı burada?
1: Ağlayalım.
0: Adem. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış